Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için varız. Hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi iskeleden ayrılır. Dünyadaki en müstesna bir huzur yolculuğuna çıkarsınız. Huzur, iç huzuru ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala İnsan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum, ne olur ki sevgili kardeşlerim, ne kaybederler ki? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır. Yoksa Allah Teala sahiden öyle mi söylüyor? Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu hop kendime ulaştırırım. Öyle mi söylüyor? Aynen. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah dalalette kalanları bırakır. Dalalette olanları
dalaletleri üzere bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan, ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir, o dalalette olanlardan diyor, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o dalalette olan bütün insanlardan, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla memnun, mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh kekâh. Her şey yolunda. Evet mutlu. Ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır. Allah-u Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapılıdır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler. İşte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam'ı Allah'tan yaratmasaydı, şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala.
Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmek. Bütün melekler Allah-u Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsalin adı verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm.

Allah Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun ileride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde 1. Şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri gene bütün kelimesini kullanacağız. Bütün insanları cehenneme taşımak. Kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak. İblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin. Cin şeytanlar. İnsan şeytanlar da var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar. Sürüklemek için hayatını vakfetmiş olan, vakfedecek olan şeytanlar. Şeytanlar binlerce sene yaşarlar. Ama iblis insanların var olduğu süre boyunca milyarlarca sene yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra gideceği yer cehennemin en alt katı olan esfel-i safilindir. Cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz kararı verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği
aklınıza geldi, şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer, belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz, hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz. Fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, İkna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız, Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman, kararı vermeden önce bütün delilleri, bu konuda kullanabileceğiniz olan malzemenin hepsini düşünün, bir karara varın. Bu kararı iblisin değiştirmesine müsaade etmeyin. Ve siz de onunla alay edebilirsiniz.
onun değiştirme gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların büyük, çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini kendisini seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve o seçtiği %95'den fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a bunu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz onu alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta ona kanmış görünün. Düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği ona verilen tek imkan insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan
caydırabilmek için ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirebilirse, değiştirtebilirse, değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, işte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gaya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse, şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız. Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah Teala engellediği için, şeytanın bize ulaştırmak istediği her türlü desiseyi, hileyi Allah önlediği için, nasıl güneş ışıklarını yaprakları sık bir ağaç önlerse, altında oturan kişi her tarafı güneşin fazla miktarda ışıtmasına karşılık bir gölgede olursa, işte onun gibi sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, İblis'le olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz.
Bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci, yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin. Yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha, bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah-u Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunla edin. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az, daha az, daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi, ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, iblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse onun size sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizinle değil, siz şeytanla oyun oynarsınız ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır.
bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız. İtiraf edecek ki, evet, sana bir şey yapamıyorum. Sevgili kardeşlerim, aynen şunu söylemişti. Kalbi öylesine temizlenmiş ki hiçbir açıdan ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta l-müstakîm. S-sırâta l-lezîne en'amte aleyhim. Ve aleyhim ve l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan hicab-ı mestura adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir engeli, idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi işitip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2 bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır. Yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onlara yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyordu Allah Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerinin içine iman yazılır. Kalbinin içine iman yazılmış oldu. Dört nimet aldı kişi Allah'tan. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ekinlet alınmıştır. 1. Yerine ifat konulmuştur. 2. O kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü şerh ederek. 3. Ek kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 4. Bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarla nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührün üzerine baskı yapar. 4 grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zülmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katına inen rahmet, faz ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur.

Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hüviyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı, onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla, ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insanoğlu. Nefse ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa, orada insanoğlu huzursuzdur, sıkıntılıdır. Onun için insanlar, nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar.

İç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %7'de nefsi emmare, ikinci %7'de nefsi levvame, üçüncü %7'de nefsi mülhime, dördüncüsünde nefsi mutmainne, beşincisinde nefsi radiye, altıncısında nefsi mardiye ve yedinci gök katında nefsi teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası vuslata ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil, Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsan da mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyr-i sülüktür. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir. Ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır?
Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde en önemli unsur vuslattır. Allah-u Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Nefyettim diyor, üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah Teala Nisa 58'de? İnnallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tevdi etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün.
Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rücu, geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına. Geldiğin yere geri dön diyor Allah-u Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah 4. ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ilâ sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah Teala. Emri Allah Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a ulaştır.

11. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah Teala elestü bir rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik, ey nefs, ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina, işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah Teala. Yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah Teala diyor ki Nisa 58'de inna Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. ile ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık?

bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim mürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa, fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok. %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikimi olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha azalıyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Yeriden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paralel bir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına
ulaştıktan sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'su Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. Onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabi 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fi sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle fazl gönderirken zikir yaptığımızda bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş, vuslat, visal, milaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sadedinde bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, işte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sebil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sebil, yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. 107 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan tarik-i müstakim başlar. Tarik-i müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarik-i müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçilir. Yatay bir sebili ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sebil Sitretil Münteha'dan yani Allah'ın indi ilahisinden Allah'a kadar yapılan direkt yolculukla, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi başlar, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi üç bin. 25000 iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak ve açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes 7000 zikirle başlar ve zikri 15.000'e

19 bin zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde kişinin 33 bin zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin onun ruhunun talebi üzerine vücudundan ayrılır. Ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci kata kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

Ana dergâhta devrin devamının dergâhında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından el öpülerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Harun Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin solundan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerinin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insanların hanımları en solda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı müstakimin ilk dikey yolu olan tarik-i müstakimin başlangıç noktasıdır. Tarik-i müstakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek sırat-ı müstakime ulaşırsınız. Yedinci katta sırat-ı müstakim biter, tarik-ı müstakim biter. Fetih için, yedinci gök katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek sırat-ı müstakime ulaşırsınız. İkincisinde, yani tarik-ı müstakim, sırat-ı müstakimin ikinci safhası, ilk dikey yol, yedi katlık yol, adı tarik-ı müstakim. Tarik-ı müstakimin girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde, bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı, çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, gene yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan Evliya Namzetleri, katları çıkanlar, onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar. Ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda Hanım Sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar, saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyri süluka Allah'a doğru olan bu yolculuğa iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyri sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyri sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir suresi 38, 39, 40 Allah-u Teala buyuruyor.
küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde ileri bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, onun yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır. O kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselir.

var ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secde ise, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci kata kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisini henüz alamamış olan, daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin hepsi çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız huzur namazının ön tarafında solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gök katının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde, ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz toprak üzerindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal bildiğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdede olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَنْ نَفْسَ لَاَمَّارَتِنْ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsim. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır.

Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır. Fazıllarda, %2'de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar azalacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levmedilen bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Levmedilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor. Ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini medhedemiyor. Nefsine hakim olamıyor. Nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında nefsinde ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah Teala

0: وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Levm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün nurlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf. Bu saf çoğaldıkça ruhlar sağa ve sola doğru uzar, büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf, sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın, hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. Bu bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu ...50-60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar. Ama içeride duruyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre, belki 40 metrelik bir koridor. Bu koridorun bittiği yerden sağa sapılıyor, kapı yok ve su arınma havuzlarının bulunduğu yere giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren, ikinci giren sol kanat velisi, üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat velisi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan Ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan su arınma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik, o havuzun üstünde secde ediyor. Su arınma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin. Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı, 1 metre genişlikte, 80 santimde bir metre uzunlukta, yani 1 metre uzunlukta, 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf. Yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte. Şeffaf. Camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre. Derinlik. Derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre, dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa sola sıralamış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzların da içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra, ikinci kattaki secde olayı, sağ kanat filisi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye, sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamette doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat velisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat velisi ve sol kanat velisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar.
1: Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu cam platformun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisini üzerinde barındıran, cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın cam görüntüsünün de ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam, ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği? Bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama bu adına zulmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor. Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra, o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer geliyor sağdan sola doğru ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Ve kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci, elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat velisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Ard arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra. Bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da hanım sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanat velisi gene en sağda, sol kanat velisi solda ama hanım sultan da en sonda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

0: Burası
1: ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak. Dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sola doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sahada bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten birinci kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı hem zemin kattaki dergâhta vardır, hem ikinci kattaki dergâhta vardır. Zemin katta devrin imamının dergahında salının üst tarafında sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı 7. kata ve 7. katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki 6. kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu 7. kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın elini öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Sıvarılma havuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar sayıları. Diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra Mehenk menfezine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta secde ederler. Beytil Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytil Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar, kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır, geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmül Kitab'a ulaşırlar, kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Salih'ine ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de sıvarılma havuzlarında sıvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstlü iki katını da doldururlar, secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mehenk menfezinden yükselirler. Beytil Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralanırlar, orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa, dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytil Haram'ın aslında secde ederler. gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır, yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir, çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu silüetinde bir kapı olan, bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar, sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi. Yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meap olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor. Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel ezine elham talihim. Galim ve antar ve aleyhim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt örneği.
1: El Fatiha ve az salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Tanrı Recep Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâs sırâtel müstakîm sırâtel lezzîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir uzuv var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar gönderen, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir emme basma tulumba kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer. Allah'ın bize haber saldığı yer. Nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, İster başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, Her davranış biçimimizin arkasından, özellikle başkaları ile ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz gene azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden, sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her halkasında korur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız, mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda makes bulan, inikas eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum. Sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece mutlu kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürur veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatine bakın. Onun yüz çizgileri nasıl? Onun davranış biçimi nasıl? Size nasıl bakıyor? İkinci aynanız etrafınızdaki insanlar. Etrafınızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala iki tane birden miyar veriyor size. Ölçü veriyor. Nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı

sağlaması içinizde iki kere ikinin dört ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'ın yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gelin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz ama 5 dakika ama 10 dakika ama yarım saat ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiili geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye. Düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinizden almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önde tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani

kez başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle dört kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. Dördü de kendinin dışındaki diğer üçüne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer üçünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her dört kişi de olay böyle cereyan ediyordu. Kaldı ki onlar dört kişi değildi, kalabalıktılar. Ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması hayatı Asr-ı Saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır, hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar ve yaparlar da. Ama dikkat edin, o böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyetinde değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanız olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir.
İnsan var. Aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye. Yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki A ve B C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisi de ikisinden hangisi C'ye hediyeyi verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız, sırf C'yi memnun etmek için hediyeyi almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak da kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim? Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmı anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli.
Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktada ise o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın. Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri de yapmayacaksınız. Hangi düşünce size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir, iblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi telkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir, iblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde telkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye telkinde bulunuyorsa, işte doğru oradadır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece 2 tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz?
Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar, görmezlikler mi geliyorlar? Aman bu asık suratlı nereden çıktı, nereden geldi, şimdi ben onunla ne konuşacağım, konuşacak şey bulamam diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu, onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. O etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir toplumsunuz, topluluksunuz. Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasına müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar, ibretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız, diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimleriniz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada. İlk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor.
Eğer birinci iki kişinin sesi yüksekse, ikinci iki kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman, üçüncü grup, diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde olacaktır. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergâhta önemlidir. Bizler dergâh hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Yaşat makamı size olan sevgisinden, detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarınız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergâh hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergâh hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatını izlediler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor.
Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size, niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah-u Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti, sizi kırmamak için bırakın diyor, temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler camları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizdeki o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz.
O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ile yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizlemem. Sevgili kardeşlerim bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbelkader mi geldiniz? Anneniz, babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana ne, onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın ölçüsünün kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size
her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Kâlin maktûbi aleyhim ve lettâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak, İslam'ı yaşamaktır. İslam'sa sadece teslim hüviyetinde bir ki kainatın tek dinidir. İslam eşittir teslim. Silm kökünden gelen İslam kelimesinin dışında silm kökünden Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslimdir. Selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi hepsi aynı kökten gelir. İşte İslam'dan ya da teslimden geriye ne kaldı diye düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra İslam'ın Kur'an'a dayalı yaşantısından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin hayatta olduğu devreden sonra sadece 14 asır geçti. 14 asrın sonunda ise İslam tamamen unutulmuş vaziyette. İslam artık yok sevgili kardeşlerim. İslam aleminin %10'undan çok daha azı İslam'ı yaşayabilmekteler. Geri kalanları İslam zannettikleri kendilerine yarattıkları bir dini yaşıyor. İslam teslim demektir. Yedi safhadan oluşur. Yedi safhada ayrı bir teslim kelimesini Allah-u Teala devreye sokuyor. 14 asır sonra bugüne geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de bu 5 şartı evvelallah yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani biz İslam'ız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek acaba hangi teslimi oluşturur? Ruhun teslimini mi? Fizik vücudun teslimini mi? Nefsin teslimini mi? İradenin teslimini mi? Kur'an-ı Kerim'de hepsi sağlam şartlara bağlanmış. Ama yaşadığımız devrede İslam tatbikatında, yani büyük kütlelerin yaşadığı İslami tatbikatta, uygulamada teslimlerin hepsi yok edilmiş durumda. Allah-u Teala bütün sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadığını açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek bir fikir platformunda Allah'a teslimdir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzere mürşid ulaşıp tabi olmak imajiner planda ikinci standartta bir teslim
ifade eder Allah'a. Sonra ruhun Allah'a teslimi gerçek bir teslimdir. Fikir platformunda değil, fiil platformunda, yani fiili olarak ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Burada reel bir teslim söz konusudur, gerçek bir teslim söz konusudur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim oluşu, Hakk'a teslim oluş, Allah'a ulaşmak. Allah'tan gelen ruh, emanet olarak bize verilen ruh, Allah'a döner, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Emanetin sahibine Allah'ın emri gereği teslim edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 5 tane şartı: ne ruhu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebilir, ne nefsi teslim edebilir, ne iradeyi teslim edebilir, ne de İslam'ı başlattırabilir. İslam bir başlangıç noktasıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız kendinizi İslam zannediyorsunuz. İslam statüsünde değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için böyle bir teslim söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin Allah'a teslim olmasını emreder. Bunun için dininin adını İslam koymuştur. Yani Allah'a teslim olma dini. Öyleyse önemli olan bu dini yaşamak, asli ifadesiyle ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, ama 7 safhanın 7 tane teslim adı altında geçen 7 safhayı yaşamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. Allah Teala evvela ne diyor Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Diyor ki: ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum el azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, hangi azap derseniz deyin, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, hepsi de bu dünya hayatından sonradır. Yani şu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse teslim bir farz mıdır? Açık ve kesin bir farzdır. Ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. İfade açık, emir açık ve kesin. Öyleyse 28 basamaktan oluşan İslam merdiveni, kainatın tek dinini ifade eder ve gerçek anlamda teslimleri içerir.
7 safada 4 tane reel teslim. Bunun dışında 3 safada da Allah Teala o safaların adına da gene teslim diyor. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma ente bihadil umyi an delaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen körleri bulundukları delaletten hidayete erdiremezsin. Sen ayetlerimizi ancak onlara iman eden ve iman edenlere işittirebilirsin ve onlar teslim olanlardır diyor Allah Teala. Ve onlar teslim olanlardır. Öyleyse bu teslim nasıl bir teslim içeriyor? Böyle bir teslim fonksiyonuna baktığımız zaman aslında Allah'a bir şeyin teslim olması o noktada söz konusu değil, olmuyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda bir karar vardır ortada. Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etme kararı. Bu kararın kalpte sağlam bir zemine sahip olması. Ve hep kalbinize bakan Allah'ın bu kararı görmesi. İşte o zaman bu kişi istek hüviyetinde, talep muhtevasında bir teslimin içindedir. Ruhunu Allah'a teslim etme talebinin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemektedir. Bu teslim talebidir. Ve her şey bununla başlar. İslam'ın yani Allah'a teslimin olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi için İslam yoktur. O kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerine amini olanlar, iman edenler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enam 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadruhu lil-islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, kendi zatını ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü İslam için, teslim için açar diyor Allah Teala. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا. Kimi dalalette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. كَاَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Bu konuyu ifade ediyor. Devam ediyor Allah-u Teala. كَذَلِكَ يَجْعَلُ la hurritse alellezine la yu'minun. Allah amene olmayanların üzerine pislik bırakır. Öyleyse Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi teslim alacaksa, kimi diler? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu konuya ışık tutuyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse
Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse muhteva açık olarak görünüyor. Ve bu insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse ona bir şey yapmaz ama göğsünü teslime açar Allah-u Teala. İslam'a açar, Allah'a teslim olmaya açar. Ve açarsa ne olur? Zümer 22 anlatıyor onu da. Efemen şerahallahu sadrehu lil-islami fehüve ala nurin min rabih. Allah kimin göğsünü İslam'a açar da açarsa o Rabbinden bir nur üzerinedir. Feveylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrillah. O kalpleri zikirden yani zikretmemekten kasiyet bağlamış, karanlık kararmış ve sertleşmiş olanlara veyl olsun. Yazıklar olsun. İlahike fi dalalin mübin. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Öyleyse ilk safhada bir olay var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ve onlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse teslimle bir ilişkileri yok. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah rahmet vasıtasıyla tecelli eder. 7 tane furkan verir. 7 furkanın sonunda kişi işitir.

İrşat makamına ulaşıp tabi olanların teslimiyeti söz konusu. Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi yedu ila daris selam." Allah selam yurduna davet eder. Aslında bu teslim yurdudur. "Ve yehti men yeşâ'i ilâ sırat-ı müstakîm." Ve o kişiyi sırat-ı müstakîme ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhtevada burada Allah-u Teala selam yurdu demekle ne demek istiyor? Bir sonraki ayet-i kerime aynı ayet-i kerimenin devamı açıklıyor. Allah diyor dilediğini yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimdir dilediği? Selam yurduna ulaşmayı dileyenler. Selam yurdu demekle Allah-u Teala teslim yurdu demiş oluyor. Nereden biliyoruz? Çünkü bir sonraki ayet-i kerime aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 26. ayet-i kerimesi Yunus suresinin diyor ki onlara ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır. Ahsenül hüsna Allah'ın zatıdır. Onlara Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ve ziyadesi vardır. Allah'ın zatını görmek vardır. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhu Allah'a teslim etmektir. Görmekse iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları nezdinden bir rahmetin kendinden, zatından bir rahmetin ve fazlın içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İletir, vasıl eder. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok etmeyi, yok olmayı dilemek. Vatesemu sarılmak demek. Bu sarılmanın muhtevası Allah'tan gelen ruh ait olduğu yere emanet olarak geri dönüyor ve emanet sahibine ulaşıyor. Sahibinin zatında yok oluyor. Görünüyor ki bir teslim yurdu söz konusu. Ne zaman teslim yurduna gidiş söz konusudur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Tabiyet teslimin ikinci safhasıdır. Tabiyette de henüz Allah'a teslim yoktur ama mürşide teslim söz konusudur. Allah adına mürşid teslim olur. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Ona ulaştıracak, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Yani bunun manası ona ulaşın, tabi olun. Allah Teala farz kılıyor bunu. Mürşide ulaşmak farzdır. İsteyin diyor Allah Teala'dan onu ve

Teala buyuruyor ki alellahi kastü sebil, sebillerin tayini Allah'a aittir. Bu da müşride teslimin bir işaretini taşır. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş. Sahabe ona tabi olanların adı. İhsanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, onlar sahabe. Öyleyse tabiyet bir teslim olayıdır. Allah adına irşat makamına teslimdir. Ve kişi teslim olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu derhal ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ruha vücuttan çıkması emredilir. O ruhun, o vücuttaki görevini vücudun içine girmeyen, başın üzerinde yer alan devrin imamının ruhu artık tahakkuk ettirmeye başlar. Burada önemli bir olgu var. Ve Kehf suresinin 14. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Bizden teslim olanlar da var. Kasitun olanlar da var. Ve men esleme fe ulaike tahara reşida. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Yani mürşidine ulaştığı zaman teslim olacaktır. Bu Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi, mürşide ulaşıp da teslim olmanın ikinci safha olduğunu açık ve kesin bir şekilde belirtiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah demek ki rahim esmasıyla tecelli ediyor ve 7 tane furkan veriyor kişiye ve onun günahları kadar sevabı sevaphanesine yazıyor. Böylece günahlarını örtüyor. Kişinin o sevapların dışındaki sevapları sebebiyle kişinin sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girmesi söz konusudur.

Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Allah-u Teala teslim olmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor tarikat üzere olsalardı onlara kalacakları kadar ma'en verirdik, su verirdik, nur gönderirdik manasını kullanıyor. 14. basamakta tabiyet söz konusu. Tabiyetle beraber 7 tane de nimetin gelmesi söz konusu. Ve bu nimetlerin akabinde bir başka olguyu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber ruhun Allah'a teslimi. İşte Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesindeki reel teslim, gerçek teslim, bu teslimlerden, gerçek teslimlerden birincisi ruhun vücudumuzdan ayrılması, Allah'ın zatına ulaşmak için 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ne görüyoruz? Ruhun teslimi bu dört teslimin birincisidir ve üzerimize farzdır. Nisa 58'de Allah Teala İnna Allaha ye'murukum an tu'adil emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir teslim müessesesi var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek. Enam suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi dönelim, döndürülelim? Yani onun gittiği gibi hidayete ulaşıyorum diye şeytanlara teslim olan kişi gibi biz de şeytanlara mı teslim olalım? Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Hidayetin teslim olmak olduğu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla teslimin gerçekleştiği ifade ediliyor. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Öyleyse bu bapta bu üçüncü teslim ama baştaki iki teslim Allah'a teslim olmaksa dediğinde düşünce platformundaydı. Birincisinde Allah'a teslim olmayı planlamak, hedeflemek, kabul etmek, harekete geçmek söz konusuydu. İkincisinde mürşide ulaşıp Allah adına mürşide teslim olmak söz konusuydu. O da bir teslimdir. Ruhu Allah'a ulaştırmak için başka bir yol yoktur. Mutlaka irşat makamına ulaşılacak. Ancak o zaman ruh vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak. Başka türlü bir
olay söz konusu değil. Mutlaka tabiyet, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Ve üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaşması. Enam 71'de Allah'a ulaşmak, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak, o inne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda, hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Yani hidayetin Allah'a teslim olmak olduğu kesinlik kazanıyor. Üçüncü kademe. Üçüncü safha, ruhun reel bir teslimle Allah'a doğru yolculuk ederek Allah'ın zatına ulaşması. Sonra ne olacak? Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması anlatılıyor. Nisa 125'te diyor ki Allah Teala femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor. Ve o hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ne demek? Hazreti İbrahim'in hanif dini mutlaka ruhun ve fizik vücudun teslimini gerekli tutar. Mutlaka olması gereklidir der. Farz olduğu ifade edilir. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Ve hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ruhunu da ve içini de fizik vücudunda Allah'a teslim eden kişi. Ve bu ne yapar kişiyi? Dost yapar. Allah İbrahim'i, kendisine her şeyle teslim olan Hazreti İbrahim'i, teslimi külliyle teslim olan Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etmiştir. Ali İmran 20'ye bakıyoruz. Fe in hacuke, eğer seninle tartışırlarsa kul, fe o zaman kul eslemtu veçhiye lillahi, de ki ve men ittebani, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Ve kul lezine utul kitabe vel ümmiyine, ve kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki eslentüm, siz teslim oldunuz mu? Siz de teslim oldunuz mu? Fe in eslemu, eğer teslim oldularsa fe kat ihtedev, o zaman hidayete ermişlerdir. Ve in tevellev, eğer yüz çevirirlerse fe innema aleykel bela, senin görevin sadece tebliğdir. Vallahi basıyorum bilivat, Allah kullarını görür. Öyleyse Ali İmran 20'de bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Sahabenin ruhlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettikleri kesin, hepsi hidayete ermişler. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ve dördüncü safha, fizik vücudun teslimi. Nasıl teslim oluyor fizik vücut? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. İşte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler birbiri ardından Allah'ın güzelliklerini ifade ve ihata eder. Ve her güzellik Kur'an'ın temelini oluşturur. Kur'an teslimlerden ibarettir. Yedi kademede ayrı bir cepheden ayrı ayrı, her biri ayrı bir cepheden ayrı ayrı teslimler. Yedi tane
teslim. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Nefsin teslimi 27. basamak. Nem 91'de Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnemâ umirtu en abde rabbe hazihil belletillezi harremaha ve lehu kullu şeyin ve umirtu en ekune minel müslimin. Ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki o burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey onundur. Ve Müslümanlardan olmakla emrolundum ve Allah'a teslim olanlardan olmakla emrolundum. Bu beldenin Rabbi, yani Allah'a teslim olmak. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi: Ve la tucadilu ehlel kitabe illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileyküm ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu müslimûn. İşlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Yani aynı ilaha ibadet ediyoruz, tapınıyoruz. Sizin ilahınız da Allah'tır, bizim ilahımız da Allah'tır diyoruz. Biz ona teslim olanlarız. Bu da sahabenin fizik vücut teslimini yaptıktan sonraki safhası ve hepsi Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler. Deyin ki diyor Allah Teala, biz ona teslim olanlarız, Allah'a teslim olanlarız deyin diyor. Burada nefsin teslimi var. Teslim olmanın 5. safhasında nefsin Allah'a teslimi söz konusu. Altıncı safha iradenin teslimden evvelki son safha, yani irşada ulaşma safhası. Felemma ehassa İsa minhumul küfre kalemen ensari ilallah. Onlarda inkar hissedince Hazreti İsa, Allah'a doğru benim yardımcılarım kimlerdir? Yani Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir? Diye sordu. Kalel havariyuna, havaliler dediler ki nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Amennâ billâhi. Allah'a amin olduk. Allah'a teslim olduk. Allah'a iman ettik. Ve şed şahit ol ki bi ennâ müslimûn. Biz Allah'a teslim olanlarız. Muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Burada 5. safha var. Nefsin Allah'a teslimi. Kalem 35. Efe nec'alil müslimine kel mücrimin. Bu durumda Müslümanları mücrimler gibi, günah suçlular gibi mi kılarız? Onlara eşit kılar mıyız hiç? Allah'a teslim olanları suçlularla eşit tutar mıyız?
Zümer 54, 6. safha ve enü bi'la rabbiküm ve eslemunehu min kablenin yetiküm azab-ı sümbelatüm sarun. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştır, sonra veçini, fizik vücudunun nefsini, iradeni Allah'a teslim et. Böylece Allah'a teslim ol, teslimi külliyle teslim ol. Bunu da üzerine azap gelmeden önce yap, yoksa sonra yardım olunmazsın. Zümer 54 bunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dile ve diledikten sonra Allah'a teslim ol. Ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Yedinci safhada ise iradenin de Allah'a teslimi var. Burada altıncı safhada ne oluyordu? İrşada ulaşıyordu. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Sonra bakıyoruz ki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsin teslimi neyle mümkün? Daimi zikre ulaşmakla mümkün. Bakıyoruz ki bütün sahabe ullelbap olmuş. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Ve ullelbap olduklarına göre nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Evet ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, şerik gösterdi. Ve hepinizin kalbinize yazdığı o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Daha sonra zaten irşat makamına da tayin olmuşlar. 7. safha Fusilet 33-34-35'te dengelenmiş. İrşat makamına tayin olma noktası iradenin de Allah'a teslimi. Fusilet 33'te Allah Teala diyor ki ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Muhakkak ki ben Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırandan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenden daha güzel söz söyleyen kimdir? Allah'a çağıranlar sahabe. Bundan sonraki 34-35'te Allah Teala diyor ki hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sizler seyyiati hasenatla karşılamaya çalışın. Seyyiati hasenatla karşılama yetkisi herkese verilmez. Bu yetkinin sahipleri Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabe Hazrul Azim'in sahibi olmuş. Yani irşat makamına tayin olmuşlar, 7. safhaya ulaşmışlar. Ali İmran 102 ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takva ile, bir hakkın takva ile Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve siz ölmeyin, Allah'a teslim olun. Öyle. Bakara 131 ve 132 Allah Teala diyor ki İskale lehu rabbühü eslim. Kale eslemtü li rabbil alemin. Hani Rabbi ona teslim ol dediği zaman
alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu Hazreti İbrahim. Bakara 132. Ve vassa biha İbrahim'i benihi ve Yakup. İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da vasiyet etti. Ya dedi ki Yakup, ya beniye inna Allah estafa lekumuddine felâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin, ancak Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakara, burada Allah Teala Hazreti İbrahim'in teslimi külliyene teslim olduğunu, Hazreti Yakup'un teslimi külliyene teslim olduğunu ve Hazreti Yakup'un oğullarının da teslim olması söz konusu oldu. Bakara 136. Kulü amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'e ve Esfât'ı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim lâ nüferrikü beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve nebilere, diğer nebilere verilenlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Zaten biz ona teslim olanlarız. Burada da sahabenin teslim hükmüyle teslim oldukları kesinleşiyor. Peki başka bir işaret var mı? Bu teslimin işareti azim kelimesidir. Bakıyoruz sahabe Fusilet 33-34-35'te Hazir Azim'in sahibi olarak ifade ediliyor. Ne yapmışlar? Allah'a teslim olmuşlar kendileri. Teslim hükmüyle ve Allah'a çağırıyorlar. Sonra Allah Teala Tövbe 100'de sahabenin Hazir Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Ve diyor ki o sabıkun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabi'in. Onlar Hazir Azim'in sahipleridir diyor. Bütün sahabe Hazir Azim'in sahibi olmuşlar. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu Bakara 136'da aynı şeyi bir defa daha tekrar ediyor. Bir hakkın takva ile takva sahibi olmuşlar. Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. İslam teslim demektir ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Gördük ki İslam 7 tane safhadan oluşuyor. Her biri ayrı bir teslim, ayrı bir açıdan Allah'a teslim olmayı içeriyor. Öyleyse reel teslimler olarak ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Tabi bundan 14 asır evvel bütün sahabe 4 emaneti de Allah'a teslim ettikleri gibi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Zikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanız için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat. Evvela bu dünya, siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu mu? Bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan İnsanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ona tabi oldular. 2 ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, buraya kadar, ki burası 21. basamaktır, 7. basamak, ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak, mürşidiniz ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına, Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem. İki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız, bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestüre onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içine.

devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size 10 tane ihsan veriyor. Sayede ihsanları veriyor. Mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz gene 1'e 10 aldınız. Allah Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta. 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız o noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %2 tane %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuzda Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak.

Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşad makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'an. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak bileceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala tarafından bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır, kalplerinde maraz olanlardır, yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah-u Teala tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır, Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat, mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz, birinci kat cennete ulaşırsınız. İki kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer
İrşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde, faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz her şey ne kadar güzel? Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor, benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize. Dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliyallahu la haffin aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayat et dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o. Siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor.
Şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar. Ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki a benim canım kardeşim. Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik hüviyetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz?
Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor cennet saadeti dediğinin ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine o merasim sırasında orada bulunan arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın
insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şey yaptılar da o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya, işte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka şat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel?
yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Konumuz Allah, insan ve şeytan. İnsan Allah-u Teala tarafından salsalin adı verilen organiğe dönüşebilecek olan bir topraktan yaratıldı. Kainatta Allah'a en çok benzeyen varlık insandır. Birçok tasavvuf erbabı Allah insanı kendi suretinde yarattı diye bir ifade kullanırlar. Bu büyük ölçüde doğrudur. Ama Allah-u Teala bir insan gibi bir yaratık değildir. O yaratandır. Şu kainatı da verdiğimiz sisteme dikkatle bakın. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Düşünün ki dünyamız bu 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. İşte böyle bir sonsuzluğun sahibi Allah Teala. Yaratışının hududu yok. Ve Allah Teala cinleri yaratıyor. Duasız ateş diyor Kur'an-ı Kerim. Yani enerjiden bahsediliyor. Şeytan cinlerden de diyor Allah Teala. Cin tayfesinden ve cinlerin duasız ateşten yani enerjiden yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse Allah'ın topraktan yarattığı, organik topraktan yarattığı, salsalinden yarattığı bir insan var. Allah'ın enerjiden yarattığı cinler var ve şeytanlar var. Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü oluşturuyor. Öyleyse şeytan niçin insana düşman oldu? Eskiden o da insanla beraber, cinlerle birlikte insan olmadan evvel cinlerin arasında rahatça yaşıyordu. Adı İblis'ti. Ama Allah Teala insanı yaratmayı diledi. Ve o söylediğimiz salsalin adı verilen topraktan insanı yarattı. İnsan Allah Teala ondan sonra bu topraktan vücuda getirdiği Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü. Ve Adem Aleyhisselam oluştu bir insan olarak. Allah Teala buyurdu ki biz ona ruhumuzdan üfürdük. Hepiniz
onun önünde secde edin. Yani ey cinler ve ey şeytanlar, hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Meleklere de aynı emri verdi Allah Teala. Melekler, cinler, şeytanlar secde ettiler. Ama işlerinden bir tek varlık, iblis, cinlerden bir şeytandı. Neden böyle söylüyoruz, cinlerden bir şeytandı diye? Çünkü Allah Teala iblisin şeytan olduğunu birçok ayet-i kerimede söylüyor. Ve o, onun da enerjiden, dumansız ateşten yaratıldığını söylüyor. Ve İblis, Adem Aleyhisselam'ın karşısında Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor. İnsanın üstünlüğü Allah'ın ruhuna sahip olmasından kaynaklanır. İblis'e Allah-u Teala, ey İblis, neden emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedin diye sorduğunda, konuyu başka bir cepheden ele alarak şeytanca kurnazlığını gösteriyor. Diyor ki, sen onu adi bir topraktan yarattın. Ama beni ateşten, enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. O fizik vücutları kastediyor. Fizik vücutlar arasında bir mukayese yapıyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'da mevcut olan ruhun şeytanda mevcut olmadığını bilerek şeytanın da secde etmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala için önemli olan mukayese, insanda Allah'ın ruhunun mevcut olması. Şeytanda ise böyle bir varlığın mevcut olmaması. Kainatta insandan başka hiçbir varlık Allah'ın ruhuna malik değildir. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhunu bir fizik bedeni ve bir nefsi muhtevasında bulunduran bir üçlüden oluşuruz. İnsandan başka hiçbir mahluk, hayvanlar, denizde yaşayanlar, göklerde uçanlar, bitkiler, hiçbirisi ruha malik değildir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Öyleyse bizim de bir zamanlar vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu vardı. Şimdi yok mu diye mi soruyorsunuz? Evet, yok. Çünkü onu sahibi olan Rabbimize ulaştırmayı nasip etti bize Allah Teala. Seyri sülükü gerçekleştiren hepinizde de bu oldu. Allah'ın muradı da zaten budur. İnsanın kendisinde emanet olarak bulunan ruhunun Allah'a ulaşması.
Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor. İşte ruhunuzu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmak ve bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu, sana ait olan ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak, sahibi olan sana teslim etmek istiyorum. Bana da nasip kıl ya Rabbi. İşte bu tarzda bir talep Allah-u Teala tarafından kalpten söylemiş bir dilekse %100 kabul edilir. Ve de o kişinin gayreti gerekmez, hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirecektir. Çünkü ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bütün şartları Allah Teala o kişide oluşturacaktır. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala'nın bütün insanlara böyle bir olguyu gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara bu kadar büyük bir kolaylığı nasip kılmış. İnsanlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Allah'ın ruhunu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edecekler. İşte böyle bir olaydan en çok rahatsızlık duyan şeytandır şu kainatta. Her ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şeytanın pençelerinden kendisini yarı yarıya kurtarmıştır. Allah'a o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ulaşana kadar şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğe bulaştıramaz. Hiçbir konuda başarı sağlaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerindedir. Şeytan hırsından kudurur ama hiçbir şey yapamaz. Ta ki o insan ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu müessese o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere salavat nurlarının getirdiği kalıcı nurları oluşturur. Salavat sadece bir taşıyıcı unsurdur. Allah-u Teala salavatla önce %2 rahmet gönderir, yine salavatla sonra %98'e kadar ulaşan fazıl nurlarını gönderir. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça şeytan öfkesinden kudurur. Hiç istemediği bir şeydir bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece üçüncü kat cennetin sahibi olması. Şeytanın daha çok kıskançlığını çeker. O ister ki bütün insanlar kendisiyle beraber
cehenneme girsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu ortamı Allah Teala zaten hazırlamıştır. Başlangıç ona aittir. Bize düşen bir dilektir. Ve Allah bizi bizim için tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldığımız zaman Allah gösterecektir mürşidimizi. Tabiyetimizle beraber ruhumuzu vücudumuzdan Allah ayıracaktır. Ve gök katlarında yaptığı 7 katlık yolculuğun sonunda 7. katta 7 alemi geçerek ruhumuz zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitetin müntaha üzerinden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Şeytanı kudurtan unsur da budur. Şeytan biliyor ki esfeli safiline girecek, yani cehennemin en alt katına. Ama yalnız olmayacak. İnsanların da büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek. İnsanlar şu dünya üzerinde bilinçsizce yaşarlar ve inanılmayacak kadar kolay bir sebeple cehennemden kurtulacaklar. Buna rağmen bunu tercih etmezler. Ve de Allah'a mülaki olmayı dilemeden bu dünya hayatını tamamlarlar ve ölürler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilirler, ne de ahirette, yani kıyametten sonraki devrede onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ta ki cennetin ve cehennemin gökleri Allah-u Teala tarafından çatlatılsın. İşte hepinizin etrafında şeytanlar her zaman vardır. Etrafınızda başka ne var? Başka kiramen katibin melekleri var. İki grup. Bir grubu sadece davranışlarınızı filme alırlar üç boyutlu olarak. Bir sürücü bir şahitten oluşur. İkinci bir sürücü ve bir de şahit, düşüncelerinizin üç boyutlu olarak filmini alır. Yani ne düşündünüz, bu düşünceye dayalı olarak ne yaptınız? Önemli mi? Çok önemli. Çünkü hangi olayı taammüden, bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğiniz, hangi olayınsa sizin elinizde hiçbir imkan olmadan, sizin bir dahiliniz olmadan, siz istemeden gerçekleştiğini oradan tespit etmek mümkündür mizan için. Mizan öyle bir sistemdir ki hayatınızın her saniyesinde kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri tespit eden miyar odur. Hangi olayın karşısında hangi derece at verilir? Taammüt miktarına göre dereceler nasıl değişir? Bunların hepsi mizanın rakamlarının içinde en ince ayrıntılarına kadar hiçbir adaletsizliğe meydan vermeden tespit edilerek amel defterinize yazılır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer siz dilerseniz, ömrünüz boyunca şeytana sevinme hakkı tanımazsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, eşinize tabi olursanız, ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, bununla yetinmeyip de fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek üzere yola çıkarsanız, günün %80'inde zikretmek suretiyle fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, tövbe-i nasuha davet edilirseniz, munis olursanız ve iradenizi de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınırsanız, bir insanın normal standartlarda ulaşabileceği Allah katındaki en üstün mertebeye ulaşırsınız. Burası salah makamının normal standartlardaki sonudur. İradelerini de Allah'a teslim etmiş olan, bu sebeple daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş olan, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardan birisi olursunuz. Şeytanın daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren, ruhunuz Allah'a ulaşana kadar size bir tesiri yoktu. Bu basamak, üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar sürer. Bu süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Kudurur ama yapamaz. Ama ondan sonra korkunç bir imkana kavuşur. Çünkü siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah üzerinizdeki koruyucu kalkanı kaldıracaktır. Kaldırınca direkt olarak şeytana bir cepheniz açılmış olacak. Ve de o sizi o bulunduğunuz yerden düşürmek için başka insanlara yaptığı sataşmaların kat kat fazlasını sizin üzerinizde gerçekleştirir. Bütün gayretiyle hidayete ermiş olanların hidayetten düşmesine uğraşır. Kim o noktaya ulaşana kadar günde 3 saat zikir mi yapmış veya 4 saate kadar bir sürede böyle bir şeyi gerçekleştirmekte söz konusu olabilir. Kişinin çok sık veya hızlı zikir yapması veya yavaş zikir yapması sebebiyle saatler değişebilir. Ama ruh Allah'a, Allah tarafından ulaştırıldıktan sonra kişi birinci hakkını yitirmiştir. Bu noktadan sonra düşerse şeytan bu noktada o kişiye gene galip olmuştur. Kişinin yeniden Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Aynı müesseseyi bir defa daha yaşaması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a, geri dönen ruhun Allah'a tekrar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde ard arda iki defa böyle bir başarısızlığa uğrayan kişi kalbi hitam mühürlenen kişidir. Ve bu sebeple ithame ermiştir artık o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırma imkanı. Mühürlenmiştir, sona ermiştir. Öyleyse bütün insanlar için bir kurtuluş mu Allah'a ulaşmayı dilemek? Kesin. Kim dilerse mutlaka
ruhunu Allah'laştırana kadar Allah Teala'dan kesintisiz yardım alacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir yardım kişiyi Allah'ın zatına ruhen ulaştıracaktır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'tan size emanet olarak verildi. Niçin? Böyle bir imtihandan geçebilmeniz için. Allah Teala size emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor ve bu ruh Allah'a geri dönüyor. İşte şeytanın en çok kızdığı şey bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ruhunu onun bütün bağırmasına, çağırmasına, yırtınmasına rağmen Allah'ın mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaşmasıdır, ulaştırmasıdır. Böylece kişi şeytandan 3 cennet katı uzaklaşmış olur. 3. kat cennetin sahibi olur. O noktadan sonra kişi çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Çünkü şeytan onu çıktığı yerden düşürmek için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra da şeytan insana musallat olur mu? Hep olur. Ama tesiri giderek azalır. Fizik vücudun tesliminde şeytanın tesiri artık %20'lere düşmüştür. Nefsin tesliminde şeytanın sözleri artık bir vızıltı olur. Hiçbir mana ifade etmez. O kişi daimi zikre ulaşıp, daimi zikre ulaştıktan sonra artık düşmek söz konusu değildir. O kişi ihlas makamında, ulu'l-elbab makamında, ihlas makamında ve salah makamında hep kesintisiz bir zikrin sahibi olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmek söz konusu değildir. Şeytanın en çok kızdıkları da bu yüzden irşat makamının sahibi olanlardır. Sadece bu yüzden mi? Hayır. Bir başka sebep daha var. Çünkü onlar yeni bir mürşit olarak devreye girmişlerdir. Ve bu

Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Ne kadar çok sevdiğini o 7 aylık, 8 aylık devrede mutlak olarak yaşarsınız. Ama bunun en üstün boyutta yaşandığı yer, iradenin de Allah'a teslim edildikten sonraki devresidir insan hayatının. O zaman Allah'ın iradesi sizi kuşatır. Orada yeni bir hayatınız olur. Allah'ın emirleri gelir. O emirleri gerçekleştirirsiniz sadece. Her an Allah'tan sormak durumundasınız. İrşat makamına ilk tayin edildiğinde herkes için yapılması lazım gelen budur. Her an Allah'tan sorulur. Her an emirler eda edilir. Sonra bunun sebebi nedir? Çünkü kişinin hala iradesi teslim edilmemiştir. Ama kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi artık Allah'ın kontrolü altına girer. Allah'tan sorarak, cevap alarak yapan kişi artık Allah'ın direkt olarak kendisine tebliğ ettiklerini gerçekleştirmeye başlar. Ama Resuller ve Nebiler için bunun ötesinde bir olay vardır. Resullerden tasarruf rızasına ulaşanlarla, yani devrin imamlarına tayin edilen Resullerle, Nebiler Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Artık kendi iradeleriyle hareket etmeleri söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık ona bir zarar normal standartlarda veremez. O kişi Allah ile her an konuşan birisidir artık. Her an sual sorabilmek yetkisinin sahibi olan biridir. Allah Teala da mutlaka cevaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Onların tam bir mutluluğa ulaşmasını. 24 saatlik zaman parçasının her gün tamamında o kişinin mutluluğu yaşamasını istiyor Allah Teala. Şeytan insanlardan ne istiyor? Aynı 24 saat içinde mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmasını. O insanlara eziyet etmekten, insanları huzursuz etmekten büyük zevk alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey mutluluğu en üst boyutlarda yaşamanızdır. O sizi

Sever. Çok sever. Şeytansa sizden nefret eder. Üstelik de Allah yolunda ne kadar yükselirseniz o kadar çok nefretine muhatap olursunuz. O size ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hiçbir şey yapamaz. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra daima zikredeceğiniz için nefsinizin kalbinde onun tesir edebileceği bir saha kalmadığı için size bir şey yapamaz. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan siz, ruhunuz Allah'a ulaştıktan daimi zikre ulaşana kadar şeytanla çok ciddi bir mücadele geçirmek mecburiyetindesiniz. Bir savaş demek belki daha doğru olur. O ölümüne bir dizayn içerisinde sizin huzursuz, mutsuz, sıkıntılı olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle buna çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmeye çalışır. Bundan büyük zevk alır. Ne kadar çok insanı mutsuz edebilirse o kadar çok mutlu olur şeytanlar. Herkesin etrafında mutlaka şeytan vardır. Şeytanlar demek daha doğru olabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirlerini vermiş. Bu emirler ruhunuzun Allah'a teslim edilmesiyle noktalanmıyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Dik yokuş. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Mutluluğu iradeniz Allah'a teslim edildikten sonraki devrede bütün boyutlarıyla yaşamanız mümkündür. Mutluluğu Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçirdiğiniz devre içinde de yaşayabilirsiniz. O da müstesna bir mutluluktur. Ama 7-8 ayda tamamlanan bir rüya gibi bir yaşantıdır. Oysa ki daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşantısı bir ömür boyu devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şununla ferahlayın. Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ve şeytan, Allah'ın sizi kendisinden, ondan koruduğu bir mahluktur şeytan. Kim Allah'ın yolundaysa o Allah'ın koruması altına girmiştir. Ruhunu Allah'a teslim edene kadar. Ruhun tesliminden sonra daimi zikre ulaştırana kadar bir boş devre şeytanla insan karşı karşıyadır. Şeytan alabildiğine büyük gayretlerle kişinin elde ettiği o mutluluğu ruhunu Allah'a ulaştırmak sebebiyle elde ettiği %51 mutluluğu elinden almak ister. Sizin gayretinize kalmış bir husus orası. Devam ettirebilirseniz bir ömür boyu %51 mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirsiniz ve
Bu devam etmişse kıyametten sonra gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki şeytan hayatınızda çok önemli bir rol oynuyor. Herkesin hayatında mutlaka şeytan vardır. Her an sizin düşüncenizmiş gibi, sizin kendi düşüncenizin sesiymiş gibi bir ses size hep Allah'ın yasak ettiklerini yapmanızı, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir bir ömür boyu. Biliniz ki o şeytandır. Hepinizin şeytandan azade, Allah ile birlikte ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmiş insanlar olarak yaşamanızı ve hayatınızı sürdürmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Sizlere Kur'an'ın yegane amacı olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah Teala İnsan adı verilen bir kul yaratmış. Bir yaratık. Hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Allah bizleri yaratmış. Ama bu yaratığını başka yaratıklarından üstün kılmış. Neyle üstün kılmış? Ona ruh vermiş. Ruhundan insana üfürmüş. Ama Allah Teala ruhundan cinlere, hayvanlara üfürdüğünü söylemiyor. Ruh üfürülen bir tek varlık var. O varlığın adı insan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bizleri insan olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk biziz. En üstün mahluk gene biziz, insanlarız. Allah Teala insanları yeryüzünün varisleri olarak değerlendiriyor. Arzın varisi biz insanlarız. Cinler değil, melekler değil. Kainat için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar! وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Arzda, bu dünyada ve bütün göklerde yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Böyle bir müessese var ortalıkta. Allah'ın bunları bizlere musahhar kılması. Musahhar kılmak, emre vermek, sihretmek, hasretmek oluyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdikten sonra ruhundan üfürüyor. Ve bütün meleklere ve cinlere diyor ki şimdi onun önünde secde edin. Cin tayfasından olan iblis hariç bütün melekler secde ediyorlar. Öyleyse Allah'ın secde edilmeye layık gördüğü bütün mahlukattan daha üstün standartlarda yarattığı yeryüzünün halifesi ve varisi insanoğlu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda insan en ön sırada gelir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriyor. Kainattaki son peygamberin, nebilerin sonuncusu. Risalet devam edecektir kıyamete kadar. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir. Şimdi bunları söylemekten bir muradımız var. En üstün yarattığı mahlukunu Allah Teala en çok seviyor. Eğer en çok sevdiği mahluk insan olmasaydı, biz bütün kainatı ey insanlar sizin için yarattık demeyecekti Allah Teala. Ey insanlar biz sizi de falanca mahlukumuz için yarattı diyecekti. Ama öyle söylemiyor. Bütün gökler, bütün yer, bu arz, yeryüzünün merkez teşkil ettiği ilk kainat düşünün. Bütün gökler, göklerde yaşayan bütün varlıklardan daha üstün olarak bizi yaratmış, insanı yaratmış ve insanı bütün göklerin ve yerin hem varisi hem de halifesi kılmış. Öyleyse sizler üstünsünüz. Sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Ve en çok sevilen mahluksunuz. Allah-u Teala tarafından en çok sevilen mahluk. İnsanoğlu. Allah'ın kendi zatına dönecek olan bir ruhun sahibisiniz. Eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, hayattayken göndermeniz gerekir. Göndermediyseniz, o zaman şu anda Allah'ın ruhu sizde. Bütün insanlar, Allah-u Teala'nın ifadesine dikkat edin. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. وَالنَّفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ diyor. Ruhumuzdan değil, ruhumdan diyor. Zatını kastediyor. Zatına ait olan ruhtan üfürdüm diyor. Böyle bir ruha sahipsiniz, biz de sahiptik. Bu insana verilen önemi gösterir. Neden biz de sahiptik? Çünkü biz emri hamdolsun ki yerine getirdik. Hayatımızın en büyük vazifesi hidayete ermek. Birinci hidayet, teslim ve mütalik hidayetlerin birincisi ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. İkincisi fizik vücudumuzun Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizayne ulaşması halinde teslim olmasıdır. Daha sonra nefsimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasakları asla işlemeyen bir hüviyete gelmesi söz konusudur. Daha sonra da irademizin Allah'a artık o iradeye ihtiyaç kalmadığı için teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her biri, her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Allah Teala hepinizi o mutluluğa layık görmüş ve bütün verdiği emirler sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak için. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti edersiniz. Ama dünya mutluluğunun yarısını elde edebilirsiniz. Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman. Evet, siz ulaştırmazsınız. Allah ulaştırır. Çünkü sizi öyle bir dizaynla dizayn eder ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizi gördüğü andan itibaren proses başlar, işlemler başlar. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu. Muradı ne? Muradı sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Muradı sizi dünya saadetinin yarısına, dünya hayatını yaşarken o hayatın yarısını mutlaka mutlu olarak geçirmenizi temin etmek. Allah'ın gayesi bu. Sizi kısaca mutlu kılmak istiyor. Mutluluk. Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime فَمَا هَلَكْنَا الْاِنْسِ وَالْجَنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Andolsun ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bakıyoruz ki kul olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Tamamlandığı nokta ise iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Böylece mutlulukları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olarak ömür boyunca yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Yeter ki siz Allah'a gönül verin. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter ki siz Allah'a tevekkül edin. Tevekkül müessesesi bütün bu mutluluklara adım adım ulaşmanızı sağlayacak olan en sağlam teminattır. Allah Teala kim Allah'a tevekkül ederse o kişiyi teminat altına almıştır. O kişi güvencededir. Allah'a ulaşma konusunda, ruhunu Allah'a teslim konusunda, fizik vücudunu Allah'a teslim konusunda, nefsini Allah'a teslim konusunda ve iradesini Allah'a teslim konusunda. 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahipsiniz. Allah'ın sözü orada tamamlanıyor. Ne sözü? Şöyle söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu kadar basit olarak ifade ettiğimiz şeyi Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve o insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Allah'a münib olanı, Allah'a amenu olanı. Her ikisinde de Allah'a ulaşma dileği var kesin olarak. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bu amenu kelimesiyle ifade edilsin. Veya münib, enibü, gibi kelimelerle ifade etsin Münip kelimesi, Enibü kelimesi aynı kökten geliyor. Yünip kelimesi de aynı kökten geliyor. İnabe kelimesi de aynı kökten geliyor. Hepsi Allah'a yönelmek, bir dilek ifade ediyor. Hepsi aynı dileği kapsamış durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte mutluluğun sırrı burada. Mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Mutluluğun sırrı burada. Bir dilek, sadece bir dilekle mutluluk müessesesini Allah Teala size vermeye hazır. Dünya saadetinin yarısına bedavadan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, siz kendinizi zorlayarak hiçbir şey yapmayacaksınız. Allah size her şeyi öyle bir sevdirecek ki, bütün Allah'ın o hedefe ulaşmak için sizden istediği şeyleri bir sevgi halesi içerisinde severek, bütün gönlünüzce güzele yönelerek gerçekleştireceksiniz. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada sizlerin mutluluğu söz konusu. İstisnasız olarak Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Mutluluğun bütün vasıfları sizde vardır, size verilmiştir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani Hanif dininin mutluluğu yaşamak konusundaki bütün vasıfları sizde mevcut. Bir tek din var, Hanif dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, son peygambere kadar bütün peygamberler aynı şeyleri yaşamışlar, aynı dini yaşamışlar ve bu konuda kesin bir olgu var. Bu olgu kainatta sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Üç tane vasfı var. Vahdet, tevhid, teslim. Tek Allah'a inanmak, o Allah'a ulaşmayı dileyerek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vücuda getirmek. Tevhid, Allah'ın tekliği, vahdet, tek bir toplum oluşturmak. Tevhid, dikkat edin, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o geri kalan 72 fırkadan bir tanesindedir muhakkak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 73. fırkadadır. İnsanlar fırkalara ayrılıyorlar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün insanlar fırkalara ayrılmış olanlar. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren sırat-ı müstakimdedir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar. 7. basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sırat-ı müstakim. 14. basamaktan 21. basamağa kadar 3. sırat-ı müstakim. 21. basamaktan ne oldu? Birinci basamakta Furkanları aldık. Günahlarımız örtüldü. İkinci basamakta, ikinci yedi basamakta, 14. basamakta mürşidimize ulaştık. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ulaşana kadar 12 tane insan aldık. Ulaştığımız anda tabiyet sırasında 7 tane nimet aldık. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Bu statüde henüz mutluluğun %50'sine ulaşabildik. %51'ine diyelim. Fizik vücudumuzu teslim ettik Allah-u Teala'ya. 25. basamak %80'i aştı mutluluk oranımız. Nefsimizi teslim ettik Allah-u Teala'ya. 27, 28. 26 ve 27. basamaklar. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde afetler sıfıra indi. Hiç afet kalmadı. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Bizi faziletli insan kılacak olan özellik. Öyleyse kul olmak konusunda devamlı ilerliyoruz. Ama kulluğun başladığı bir yer var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a yöneldiniz. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, yani Allah'a yöneldiğiniz noktada bir sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İkinci sırat-ı müstakim 7. basamaktan 14. basamağa kadar sizi getirecektir. Üçüncü sırat-ı müstakim 14. basamaktan ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yere kadar götürecektir. Dördüncü sırat-ı müstakim ruhunuzu teslim ettiğiniz 21. basamaktan 25. basamağa kadar götürecektir sizi. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz basamağa kadar. Beşinci sırat-ı müstakim oradan sizi nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yere götürecektir. Bu beşinci sırat-ı müstakimdir. Oradan altıncı sırat-ı müstakimle irşada ulaşacaksınız. Yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi. İşte 7 tane sırat-ı müstakim. 7 tane yol. 7 tane tarik, velekat, halakna, fevkaküm, sabataray, kadıyor Allah-u Teala üzerinizde. 7 tane tarik oluşturduk. Bu, zemin kattan bizi alıp Allah'a kadar ulaştıran, 7 tane katı açtıran yol. Bu, sırat-ı müstakimin sadece bir bölümü. 14. basamaktan başlayan ruhumuzu Allah'a kadar ulaştıracak olan bölümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese yaşanır. Ve onu yaşamanız için yaratıldınız. Sosyal bir mahluksunuz. İnsanlarla beraber olmak mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Mutlaka başka insanlarla beraber olacaksınız. Ve o insanları mutlu kılmakla mükellefsiniz ki siz mutlu olasınız. Mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Mutluluğunuz aynı zamanda zikrinizin artışıyla da paralel bir seyir takip eder. Birbirinden bağımsızdırlar. Her biri ayrı ayrı mutluluğu yaşatır size. Zikir yaptığınız zaman mutlu olursunuz. Nefsinizdeki bütün afetler o süreç içinde size hiçbir tesir yapamazlar. Başkalarına onları mutlu eden davranışlarda bulunduğunuz zaman gene onları mutlu ettiğiniz için Allah Teala sizi mutlu kılar. Gördünüz mü? Netice hep aynı noktaya ulaşıyor. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Nerede başlar kulluk? Hadi gelin beraber bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala Allah'a kulluğun başladığı noktayı söylüyor bize. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ Yavudu ha. Şeytana apt olmaktan, kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Tağut insan ve cin şeytanlar, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve enabu ilallahi diyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a yönelerek. Şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Peki ne olmuş? Kişiler tağutun kuluymuşlar. Ama bundan tağutun kulu olmaktan içtinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ne yaptı da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve Allah Teala onlar benim bu dilekle diyor, kullarım oldular. Kullarımı müjdele diyor. O noktadan itibaren şeytanın kuluyken şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini diyor. Kurtuldular ve Allah'a kul oldular oluyor sonuç. Kullarımı müjdele ifadesi kesin olduğuna göre şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulanlar Allah'a kul olmuşlar. Neyle kul olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah niçin yaratmış insanları? Allah'a kul olsunlar diye. İşte bu noktada ilk kulluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Ama Allah'a kul olmak neyi getirir? Ne sağlar size? Allah'a kul olmak size mutluluk sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği noktada, yani üçüncü basamakta, o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü artık o insan ve cin şeytanlara kul değildir. Allah'a kuldur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinin birinci safhası tamamlandı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a kul oldu. Allah'ın buradaki hedefinin mutluluk olduğunu söylemek istediğinde söylüyoruz ki o birinci kat cennetin sahibi oldu. Sonra Allah Teala derhal harekete geçerek ona bir şeyler yaptı. Burada Allah ile Allah'ın kulu olmanın başlangıcı olduğu gibi aynı olay Allah'a dost olmanın da başlangıcıdır. Bakın Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Kimmiş bu Allah'ın dostları? Ellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ve onlar amin olanlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Ellezine amenu ve kanu ittekun. Onlar amindurlar ve takva sahibi oldular. Amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin oldukları için takva sahipleri. Allah Teala onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amin olduğunu, takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Kimmiş onlar? Allah'ın dostları. Aynı olay, Allah'ın dostu veya tağutun dostu olmak, Bakara suresinin 256. 257. ayet-i kerimesinde de söyleniyor. Allah Teala Bakara 257'de diyor ki: Allahu veliyyüllezine aminu. Allah aminu olanların dostudur, velisidir. Yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Onları, burada onlardan murat, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarması, onların nefslerinin kalbindeki %100 karanlığı azaltması, azalttıkça zulmet insanın kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetler, karanlıkları temsil ederler. Ve nefsimizin kalbindeki afetlerin bu dizaynı, karanlık dizaynının yanında Allah'ın nurları var. Onlar da nuru, yani aydınlığı temsil ederler. Onun için Allah Teala Allah'ın, Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Dostluk, velayet müessesesi Allah'ın amen olanların dostu, velisi olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah'a dost olan insanlardan bahsediliyor. Bakara 257'de Allah'ın da o insanlara dost olduğu ifade ediliyor. Allah Teala diyor, Allah amel olanların dostudur. Onları, onların kalplerini, nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. O kadar da kalıyor mu? Kalmıyor. Aynı zamanda Allah'ın dostu olmayanların kimler olduğu söyleniyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ. Kafirler var ya diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Kafirler tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah'ın dostu olanlar müminlerdir. Öyleyse tağuta kul olmaktan, tağutun dostu olmaktan nerede kurtuluyorduk? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ve Allah Teala devam ediyor. O kafirler var ya diyor, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından onların kalpleri nurdan zulmete ulaştırılır. Yani tekrar karartılır diyor Allah Teala. Öyleyse bir müessese var sevgili kardeşlerim. Bir dostluk müessesesi. Ya tağutla, insan ve cin şeytanlarla veya Allah'la. Orada tağutu, insan ve cin şeytanları koyduğumuz zaman devreye, şeytan ve onun takımı oluyor. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar tağutu oluşturuyor. Kim onlarla dostsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde demin söyledik. Onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler diyor. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için böyle oldu diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve aminu oldular. Ve kullarımı müjdele diyor. Onlar Allah'ın kulları oluyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri halde, anda, Allah'a yöneldikleri anda şeytanın kulu iken Allah'a kul oluyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen şeytanın, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu oluyor. Ama dilemeden evvelki durumu, kişi küfürde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde, tağutun dostu. Ve küfürde olanlar aminu olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadece Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati net olarak veriyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah'a amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafirlerdir ve tağutun dostudurlar. Öyleyse Allah'ın dostları amin olanlar, onlar müminler. Zaten amin kelimesi mümin kelimesiyle aynı kökten geliyor. İman kelimesiyle aynı kökten geliyor. Ama kafirler tağutun dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi küfürden mümin standartlarına alıyor. Kişi o noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada derhal Allah-u Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kişi dördüncü basamakta gözlerindeki hicab-ı müstüreyi, görme hastalarının üzerindeki engeli alıyor, gışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, engeli alıyor. İşitme hastasının üzerindeki mührü açıyor. kalbindeki ekinneti alıyor, ekinnetle beraber küfür kelimesi de alınıyor kişinin kalbinden. Ekinnet, küfrün de işareti. Allah kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki küfür kelimesini ekinnetle birlikte alıyor. Bu noktada o kişinin kalbine iman giriyor. Nasıl iman giriyor kişinin kalbine? Ne demek? Kişinin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi var. O kalbe iman girmedikçe küfür kelimesi o kalpte. Öyleyse kalbe imanın girmesi ne demek? Kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Dördüncüsü, Allah Teala söz verdiği için kim bana ulaşmayı dilerse amin olursa ben onu mutlaka kendime ulaştırırım dediği için, bu Allah'ın sözü olduğu için Allah'ın kendisini ona, Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor kişi. İşte bu inançların sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından bu inançlara sahip olduğu için ödüllendirilen kişidir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şartların sahipleridir. Bu şartlarla 4 tane temel şart. Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak bir, iman açısından. İkincisi, Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmak. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. 12 defa farz. Dördüncüsü, Allah söz verdiğine göre mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına, ulaşacağına, ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacağına inanmak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor bunu. Öyleyse işte böyle bir inancın sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı diledir, dileyen kişidir. Dilemenin 4 tane temel vasfı var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu vasıfların sahibi. Sonuç ne oluyor? Sonuç Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi bir yerlere taşıyor. Mümin olmaya taşıyor. Allah Teala o kişinin kalbini açıyor. Kalbindeki küfrü, kalbine bu iman girdiği için artık küfür orada kalamaz. Allah Teala mutlaka küfrü alacak. Kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak bir yol açıyor. Ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbine kişinin iman giriyor. Bu 4 tane faktör, 4 ard arda 4 inanç, birbirinin üzerine bina edilmiş 4 tane inanç, kişi kesin şekilde inanıyor ki mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan kişi bu inancın sahibi olduğu anda mutlaka kalbi açılacaktır. Kalbinde bu inanç var olunca küfür kelimesi orada kalamaz. Onun için mutlaka Allah Teala onun kalbini açacak. Küfür kelimesini mutlaka dışarı alacaktır. Kişinin kalbine iman girmiştir. Küfür de mutlaka dışarı çıkmıştır. İman içeri, küfür dışarı. Ama kişinin kalbine bu imanın girdiğine dair bir ispat belgesi olan iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır, yazılmamıştır daha. İman kelimesinin yazılması için kişinin 7 kademe daha yol alması lazım. İşte kişinin kalbine iman yazıldığı gün mutluluğun başlangıç noktasıdır. Birinci cennet o kişinindir. Allah Teala bu noktadan sonra ne yapacaktır? Bu noktadaki olay neydi? Kişinin şeytanın, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olması neydi? Diğer ayetlere göre, saydığımız ayetlere göre amini olan kişi mümin, amini olmayan kişi kafir diyor. Bakara 256 ve 257. Biri Allah'ın dostu, biri tağutun dostu. Zümer 17 bunları açıklıyor. Öyleyse kişinin küfürden kurtulduğu yer Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Bu nokta mutlaka kişiyi birinci cennete alır. Öyleyse Allah-u Teala'ya kul olan bu kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Aslında ulaştıracaktır diyoruz ama o ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o zaman kişi daha büyük bir mutluluğun sahibi olacaktır. Şimdi Yunus

lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da mutluluk vardır, ahirette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse müjdeler vardır, mutluluk vardır. Zümer 17 ne diyordu? Onlara mutluluklar vardır diyordu. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Çoğul kullanmış. Yani Yunus 64'te söylediği dünya müjdesi ve ahiret müjdesi ve cennet müjdesi beraberce onun için müjdeler diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olduğu anda kişinin cennet müjdesi ve dünya müjdesi beraberce veriliyor. Allah'a kul olduğu noktada cennet müjdesini mutlaka alıyor kişi. Dünya müjdesi ise gene gelecek, hemen arkasından gelecek. Kişi irşat makamına ulaşacak, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Nefs tezkiyesi başlayacak, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacak. Dünya saadeti de 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçen süre içerisindeki kişinin nefs tezkiyesi sebebiyle devamlı mutluluğu artacak. Sevgili kardeşlerim, şeytan nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Şeytanın hakimiyetinden kurtulmanın bir tek yolu vardır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek. Ne zaman bu yok etmeyi başarabilirseniz ancak o zaman şeytanın hakimiyeti sizin üzerinizden yok olur. Nefsiniz %100 afetlerle doluyken zikir yaptığınız zaman devamlı Allah-u Teala nefsinizin kalbine faziletleri taşır, fazılları. Nefsinizin kalbindeki İman kelimesi mürşidinize ulaştığınız anda, tabi olduğunuz anda kalbinize yazılmıştır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla dolduracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk dizaynı burada değil mi? Bütün güzellikler bu standartlar içinde. Allah Kur'an-ı Kerim'ine bunların hepsini koymuş. Niçin? Sizlerin mutlu olmanız için. Öyleyse nefsinizin kalbine zikirle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı ulaşır. Fazıllar iman kelimesi tarafından çekilerek kalbinize yerleştirilir. Onların miktarı arttıkça nefsinizin o kadar afeti eksilmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için elinde başka koz yok, imkanı yok. Sadece afetlere tesir edebilir. Onları da aldatarak, yasakları şirin göstererek yapar bu işi. Yoksa zor kullanması mümkün değildir. Böyle bir yetkisi yok. Ve nefsinizin kalbindeki afetler zikirle azaldıkça nefsinizin kalbine fazıllar girerek, orada giderek artacağı için Allah'ın emirlerine itaat eden bir kesim ruhunu, nefsinizin kalbinizdeki fazıllar, bu sebeple şeytanın hakimiyet alanı nefsinizin kalbindeki fazıllar arttıkça azalacaktır.

Çünkü hakimiyeti tesir etme imkanı sadece afetleridir. Afetler yok. Öyleyse sonuç da yok. O zaman kişi ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Tamamen nefsi fazıllardan oluşacaktır. %98, %2 de rahmet nurları. %100'üne şeytan tesir edemeyecektir o kişinin kalbinin. O zaman kişi daimi bir mutluluğun içinde yaşayacaktır. Çünkü iç dünyasındaki çatışma, nefsindeki afetler bittiği için bitmiştir. Artık nefsi devreye girmemektedir negatif olarak. Nefsi de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhu da. Nefsi de Allah'ın yasaklarına asla uymak istemiyor, ruhu da. O zaman kişinin iç dünyasında sulh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Sonra dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. Başka insanlara karşı kişi bir öfke, kin, nefret duyamaz. Onları sadece sever. Her birine ayrı ayrı bir sevgisi söz konusudur. Ve böyle bir dizaynda, sevginin hakim olduğu bir ortamda, nefretin bittiği yerde, başkalarıyla anlaşmazlıklar da biter. Dış dünyasında kişi bir sulh ve sükun ortamında yaşamaya başlar. Ya Allah ile olan ilişkileri, Allah ile olan ilişkileri de en güzel statüyü gösterir. Hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, hem yasaklar cephesinde hiçbir yasağa riayet etmemezlik etmez. Allah neyi yasak etmişse asla onu işlemez kişi. Emirler cephesinde de mutludur. Emirlere itaat ettiği için Allah Teala devamlı ona huzur verir. Yasaklar cephesinde de mutludur. Allah ona devamlı huzur verdiği için ruhu da nefsine mutluluk verdiği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluklar sizin için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i insanların ve cinlerin mutlu olması için indirmiş. Şeytanların mutlu olması zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar o standardın varlıkları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Ciao a te. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki uydumuz artık uzaya çıkmak için hazır. Birkaç gün sonra inşallah sizlere göklerden sesleneceğiz. Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu büyük imkanı hazırlayan kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Fransa'dan lazım gelen her şeyi gerçekleştiren kardeşlerimiz, Allah sizlerden razı olsun. Uydu gerçekten çok önemli bir vasıta sevgili kardeşlerimiz. Biz istiyoruz ki bütün insanlar öğrensinler Allah'ın onları ne kadar çok sevdiğini. Öğrensinler. Ve mutlu olmanın sırlarını öğrensinler. Nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyirle insanların mutluluğu artar. Herkesin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Herkesin ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Ruhumuzu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte böyle bir muhteva içinde üzerimize farz kılınan o hedefi mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bir insan bu hedefe ulaşabilmek için önce Allah'tan mürşidini sormalıdır. O mürşid kimse ona gitmeli ve onun önünde tövbe ederek el öpmelidir. Ve o anda o kişinin ruhu, vücudunu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yolculuk etmekte olan bir kafileye katılacaktır. Bu yolculuk 7-8 ay sürebilir. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçilecektir. Nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh nereden gelmiştir? Allah'tan gelmiştir. Bütün insanlar doğunca Allah-u Teala onların her birine ruhundan üfürür. İşte bu Allah'ın üfürdüğü, Allah'ın
ruhu bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Ama ruhunu geri istiyor. İşte Allah Teala onun için mürşidi farz kılmıştır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşit neredeyse, ne kadar uzak olursa olsun, oraya gidip mürşidin elini öpecek ve ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder ve Allah'a doğru o sırada yolda olan bir kafileye, Allah'a doğru yola çıkan bir kafileye mutlaka katılır. İşte bu ruhlar Allah'ın zatına 7 tane gök katını açtıktan sonra 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yaparak Allah'ın zatına ulaşmak üzere yolu tamamlarlar ve sitetin müntehada Allah'ın zatına ulaşırlar. Sitetin müntehadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluk vaat ediyor. Kim Allah ile beraberse mutluluğu onlar yaşayabilir. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir. Huzur içinde yaşama halidir. Böyle bir muhtevayı bütünüyle yaşayabilmek, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Ama başlangıçtan itibaren her kademe nefsin kalbindeki afetleri biraz daha azaltacağı için giderek artan bir mutluluğu 7-8 aylık bir süreç içinde o kişiye yaşamayı nasip kılar Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzur, mutluluk, Allah ile bir ve beraber olmakla hedefe doğru yürür. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisindedir. Çünkü ifadesi açık ve kesin bir standartta ortadadır. Buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bütün insanlar için ermiş evliya olmak Allah'ın garantisi altındadır. Herkes ermiş evliya olabilir. İşte bu ermiş evliyayı Allah Teala daha üst makamlara çıkartır. Ruhun Allah'a ulaşması birinci teslimdir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. İşte ruh, veç, nefs ve irade Allah Teala'ya teslim olduğu zaman İslam dininin niçin İslam dini yani teslim dini olduğu kesin bir hüviyetle ortaya çıkar. Musevilik diye bir din söz konusu, Hristiyanlık diye bir din söz konusu, İslam diye bir din söz konusu,
Üçünde de teslimler asıldır. Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 tane de teslim. Hep insanlar ritüellerin değişiklik ihtiva etmesi sebebiyle, birbirinden değişik olması sebebiyle başka başka dinlerin var olduğunu düşünür. Merasimler itibariyle olaylara bakarsanız bu bir gerçektir. Ama asli unsur ne Musevilikte, ne Hristiyanlıkta, ne de İslam'da değişiklik göstermez. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi diye 4 tane teslim söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki İslam alemi de şeytanın bu tuzağına düşmüş ve bu düşüş onu İslam'ın 5 şartına itmiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. O kadar emekler cehennemden kurtulmak için asli unsuru oluşturmadıkları cihetle bir mana ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam dini. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. İstiyor ki herkes ruhunu, herkes mürşidine tabi olsun. 3 kitapta da farz. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Nefsini Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. İradesini Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Tam 7 tane cennete paralel bir seyir bu. Kim hangi noktaya ulaşmışsa o noktanın cennetine ulaşır. Her bir cennete Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir isim vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olması asıldır. Ve mutluluk veda bir olgu değildir. İnsanların dinlerini, yaşamalarını mutlak olarak gerektirir. Buradaki talepler,
Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunun vücuttan ayrılması için Allah'tan mürşidini sorarak ona tabi olmak, tabiyetle beraber ruhun Allah'tan ulaşmasını temin eder. Allah'a doğru yola çıkan ruh, diğer ruhlarla birlikte sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatına ulaşacaktır. Yedinci gökkatında soldan sağa doğru yedi ayrı standart yaşayacaktır ve bu yolculuğun neticesinde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitretin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, dinlere baktığımız zaman bütün dinlerde bu yedi safhanın ve dört tane teslimin mevcut olduğunu kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Bu standartlar içinde dinler dediğimiz zaman sadece detaylarda farklılıklar görebilirsiniz. Yoksa Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört tane teslimi net olarak ifade etmektedir. Ve din bundan ibarettir. Yani Allah'a teslim olmaktan ibarettir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin insanlara ulaştırılması, herkesin kendi dinindeki ibadetleri devam ettirerek bu muhtevada hedeflere ulaşması söz konusudur. Onun için bütün dünyaya bu hakikatleri ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu unutmayın sevgili kardeşlerim. İşte Dabbetül Arz bu maksatla Allah Teala tarafından emrolundu. Bu maksatla kardeşlerimiz büyük fedakarlıklarla bunu gerçekleştirdiler. Şu anda hamdolsun ki hepiniz için bu imkan kesinleşmiştir ve 8-10 günlük bir zaman parçası içinde Dabbetül Arz göklerde olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk denilen müessesenin standartlarını, şartlarını araştırdığımız zaman görüyoruz ki nefsin kalbindeki afetlerin azalmasıyla mutluluğumuz paralel bir seyir takip eder. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Yani bizim zikrimiz hangi seviyede yükselirse, bu yükselen zikir nefsimizin kalbindeki afetleri o kadar çok devre dışı bırakır. Afetlerin yerine hasletler duruma hakim olur. Çünkü nefsimizin kalbine giderek zikrimiz arttıkça nur dolar. İşte nefsimizin kalbine giren, oraya yerleşen
orasını işgal eden Allah'ın nurları o kişiyi mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, netice ne olur? Neticede o kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde artık hiç afet kalmaz. Hasletlerle dolu bir nefs kalbi o kişiyi sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. İşte onun için Allah Teala tarafından zikir farz kılınmıştır. Çok zikir farz kılınmıştır. Yani bir günlük devrenin 12 saatten fazlasını zikirle geçirmek çok zikir. Daimi zikir de farz kılınmıştır. Bir kişinin bütün gün zikrettikten sonra uykuya dalması ve uyandığı anda hala zikretmekte olması söz konusudur. İşte Allah Teala'nın daimi zikri kesintisiz bir zikirdir. Ve o zikir bir insanı mutluların en mutlusu yapar. Sevgili kardeşlerim, nasıl İslam aleminde zikir unutulmuşsa ibadetler gerekli değerleri tutturamıyorsa başka dinlere baktığımız zaman onlarda da durumun aynı olduğunu görüyoruz. Hristiyanlıkta da, Musevilikte de insanların çok büyük bir kısmı gerekenleri yapamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala her zaman hazırdır. Bizlere Allah'ın emrettiği istikamette gayret ettiğimiz takdirde yardıma her zaman hazırdır. Ama biz de bize düşeni gerçekleştirmek mecburiyetinde olanlarız. Allah için yaşamak, sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın mutlak emridir. Allah için yaşamak aslında başka insanları mutlu etmek için yaşamaktır. Bu istikamette Allah için yaşamanın sonuçları söz konusu oluyor. Allah için yaşayan kişi zikrini giderek çoğaltan kişidir. Neticede de daimi zikre ulaşan kişidir. Bu yolun son noktası daimi zikirdir. Daimi zikrin özelliği ne? Daimi zikrin özelliği o kişinin nefsinin kalbinde artık afetlerin sıfırlanmasıdır. Öyleyse bu bir mutluluktur sevgili kardeşlerim. Afetler yoksa hasletler kalmıştır geriye sadece. Hasletlerse bir insanı mutlu eden bütün faktörleri muhtevasında devam ettirir. Allah ile o kişi her zaman konuşmak imkanının sahibi olur. Allah ona emirlerini açık bir şekilde işittirir. Allah Teala bütün insanları sever. İster ki herkes cennetine girsin. Ama herkesin de başkalarından farklı tarafları vardır.
Ve Allah Teala'nın yardımıyla her insan mutluluğun şahikasına, en yüksek noktasına ulaşabilir ki bu daimi zikirdir. Zikri daim. Yani bir insanın uyurken zikirle uyanması, uyuması, sonra da uyanırken zikrinin hala devam ettiğini görmek şerefine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda insan uyanırken dilini hareket ettirmek suretiyle diyecektir. Bu normal standarttır. Öyle yerler olabilir ki orada o kişinin bunu yapması uygun olmayabilir. Yani dilini böyle devamlı hareket ettirerek o zaman sessiz olarak dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman gerçekleştirebilirseniz daimi zikri, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Çünkü daimi zikir ona ulaşan kişiyi nefsin bütün afetlerinden kurtarmış olur. Artık o kişinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yerini hasletler almıştır. O kişi eskiden nefret edebilirken bu noktada hiç kimseden nefret edemez. İnsanlara sadece yanlış yolda olan, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanlara sadece acır. Onları da kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Hayatını Allah'ın gerçeklerini anlatmaya adar. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı, din adamları da dahil, Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. İşte ilahiyat fakültelerinde öğretilen dine bakıyoruz ve fakültelerden çıkanlara bakıyoruz. 7 safa 4 teslim çok büyük bir kısmında yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu onların daimi mutluluğa ulaşmalarına engel teşkil eden bir muhtevadır. Öyleyse hepimiz bir gayretin sahibi olmalıyız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara Allah'ın bu gerçeklerini anlatmalıyız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uyduya bu görevin yüklenmesi ve uydunun bütün dünyaya seslenmesi Allah'ın bir büyük nimetidir. O bizim sesimizi bütün dünyaya duyuracaktır. Bütün dünyaya sesleneceğiz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilesin de herkes cehennemden kendisini kurtarsın. Ve dünya hayatında da en büyük mutlulukları yaşasın. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak herkesin elindedir. Yeter ki Allah'ın emirlerini gerçekleştirsinler. İnsanlar bu istikamette
gerekli bilgilerin sahibi değil. İnsanların çoğu bunları bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane faktör. Ama bildiğiniz gibi İslam artık İslam'ın 5 şartından ibaret. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Hiç kimseyi kurtarması mümkün olmayan, cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir bataklığa düşmüş İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'tan bu ilmi almasaydık, biz de onlardan birisi olarak şimdi karşınızda olacaktık. Size kim bilir neler anlatacaktık. Ama hiçbirinizi de cehennemden kurtaramayacaktık. Öyleyse bütün dünyaya sesleniyoruz. İşte bu bütün dünyaya seslenebilmek ancak bir faktörle gerçekleşebilirdi. Odur da bütün arz. Yani göklerden gelen Allah'ın emrettiği ses. Bizim sesimiz. İnsanlar İslam'ın 5 şartına yetinmişken biz bütün insanlığa hayır, İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir diyoruz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5 şart ama hiç kimseyi kurtaramaz. Ve İslam alemi bu 5 şartın yeterli olduğunu zannediyorlar. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mutlaka teslimleri gerçekleştirmek üzere faaliyete geçmesi lazım. Zaten kelime yapısına baktığımız zaman İslam kelimesi teslim olan demek. Neyini teslim eder bu kişi? Bu kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Neyini teslim eder? Ruhundan sonra fizik vücudunu. Fizik vücudundan sonra nefsini. Nefsinden sonra iradesini. Sevgili kardeşlerim, atalarımıza baktığımız zaman Osmanlı'nın hepsinin tasavvuf ehli olduğunu görüyoruz. Hepsi, padişahlar da dahil olmak üzere, bir mürşide tabi idiler. Ve hepsi kendilerine düşeni en güzel standartlarda gerçekleştirmeye çalıştılar, başardılar da. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları Allah'ın mutlu kılması için hepimiz bir gayretin sahibi olmalıyız. Bütün varlığımızla, gücümüzle insanların mutlu olmasına çalışmalıyız. İşte söylediğimiz 7 safa, 4 teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olmasına rağmen ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Museviler büyük kesim itibariyle %99 itibariyle Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. Bir avuç insan Allah'ın gerçeklerini herkese anlatmaya çalışıyor. İşte o insanlar
Bizleriz sevgili kardeşlerimiz. Görevimiz bütün insanları kurtarmaya çalışmak. Eğer insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in varlığını kesin olarak ayetlerle ispat edebilirsek ki bu bilgi elimizde hamdolsun, Davud-ül Arz bu görevi yapacaktır. O zaman bütün dünyaya seslenecek olan bir uydumuz bütün dünyaya ayrı ayrı dillerde dinlerin temel faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olduğunu ispat edecektir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de durum aynıdır. Öyleyse Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Artık bir uyduya sahibiz. Uydu 8-10 gün içinde inşallah görevine başlayacaktır. Bu dünya için çok önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Çünkü uydunun yayınları sadece İslam'a hitap etmeyecek. Tevrat'tan da, İncil'den de 7 Safa ve 4 Teslim dünyaya aktarılacaktır. Ve hiç kimse o uyduyu artık aşağıya indiremeyecektir. Çünkü insan hakları bunu artık engelliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların kurtuluşu için Allah Teala bu devirde asli unsurları bilen bizlerin bütün insanlığa bunu hediye etmemiz için zemini hazırlamış bulunuyor. Artık hiç kimse bizi uzaydan indiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hepimiz hamd edelim, şükredelim ki böyle bir uydumuz var. Davud-ül Arz. Ey sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere nimet olarak verdiği bu uyduyu her ne pahasına olursa olsun hepimiz koruyalım. Bu vasfını kesintisiz bir şekilde devam ettirmesini temin edelim. Hepiniz bununla mükellefsiniz. O Allah-u Teala'nın bize emanetidir. Biliyorsunuz ki İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş durumda. Halbuki temel şartları Kur'an-ı Kerim'in 7'li sistemdir. Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine kadar asli unsurlar devre dışı kalmıştır. Bu hakikatleri Musevilere de, Hristiyanlara da, Müslümanlara da anlatmakla mükellefiz. Her birine kendi kitaplarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimizin bir görevi var. Hepiniz bunu görev ittihaz edin. İnsanları kurtarmak, Allah'ın bize öğretmesi sebebiyle
bizim üzerimize farzdır. Bizim üzerimize vazifedir. Ve hepiniz bu vazifeyle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Kağıt örneği. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgi, insana huzur veren, mutluluk veren çok güzel bir duygu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala hedef olarak mutluluğu veriyor. İnsanlar için ise en kolay şey, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Böyle bir dizayn içinde insan kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa asıl kendisi mutlu oluyor. Çünkü o bir kişi, çevresinde ise birçok insan var. Madem ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacak, iki kişiye, üç kişiye, dört kişiye, beş kişiye, on kişiye, daha fazla kişiye mutluluk ulaştırdıkça kendisinin mutluluğu artarak devam edecek. O zaman aynı şarkıyı söyleriz herhalde. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Madem ki Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını hedef tayin etmiş ve bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, üç peygambere, üç nebiye Allah Teala üç tane kitap indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Tevrat'ı incelediğimiz zaman da, İncil'i incelediğimiz zaman da, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman da aynı şeyle karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet ve böylece ruhun bedenden ayrılması, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, yani Allah'a teslimi, birinci teslim. Sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safhada 4 tane teslim. Ve dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Birinci teslim. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İkinci teslim. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üçüncü teslim. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dördüncü teslim. Her biri daha üst, daha üst, daha üst seviye bir mutluluğu muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin asli görevi insanları mutlu etmek olmalı. Acaba neden Allah Teala bunu bize emrediyor? İnsanlara mutluluğu ulaştırmamızı emrediyor. Ama bir ilavesiyle
Onları mutlu edin ve böylece siz mutlu olun neticesine ulaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Herkes birer kişi. Ama etrafımızdaki insanlar çok. Konunun güzel tarafı, o insanların her birine hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirsek, ne kadar mutlu edebilirsek onları, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah Teala muhteşem bir kanun koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Ama sen bir kişisin, etrafında var 100 kişi. Öyleyse madem ki bir insan etrafındaki insanların her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşamak imkanının sahibi, o zaman hepimiz bir ömür boyunca çok mutlu insanlar olabiliriz. İşte bu açıdan bakmamız lazım. Dünyada verilen bu gezegendeki hayata mutlu etmeliyiz ve her birine ulaştırdığımız mutluluk seviyesinde biz de mutlu olmalıyız. Biz bir kişiyiz. Eğer o gün 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, onların her biri A kadar mutlu olur ama biz 10A kadar mutlu oluruz. Her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar biz mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir kanun. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ve kanunu koymuş. Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar için Allah Teala kanunlarını koymuş. İnsanlar mutlu olmanın peşinde ama mutsuzlar. Arkasında ne var? Allah'ın kanunlarını unutmak. Allah'ın kanunu son derece basit. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirsen, bir başka ifadeyle kimi, insanlardan her birini ne kadar mutlu edebilirsen, o insanlara verdiğin mutluluğun toplamı kadar, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişse, 10A kadar o kişi mutlu olur. Mutluluğu başkalarına ulaştıran kişi mutlu olur. Allah'ın kanunu muhteşem. Bu insanları nereye taşır? Başkalarını mutlu etmek istikametinde gayrete. Gayretin neticesinde mutluluğu gerçekten ulaştırabiliyorsa, insanları mutlu edebiliyorsa, o zaman onlara ulaştırdığı mutluluğun toplamı kadar kendisi Allah-u Teala tarafından mutlu kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, İnsanları mutlu etmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bir düşünün, zalimler başka insanlara ızdırap vermekten belki de hoşlanan insanlar. Başkalarına her mutsuzluk verdikleri zaman, her huzursuzluk verdikleri zaman onların da işleyenlerinde bir sıkıntıyı Allah Teala mutlaka onlara yaşatır. Bunun manası, ne kadar çok insana huzursuzluk verdilerse o kadar çok sıkılmalarıdır. Öyle yapmasalardı, herkesi mutlu etmeye çalışsalardı, bütün imkanlarını, zaman parçalarını başka insanların mutlu

Oysa ki bütün insanlar için mutluluğun bütün kapıları açık ve son derece kolay. Kanun mu? Mutlu et, mutlu ol. Her an etrafınızda bir değil birçok insan muhakkak ki vardır sevgili kardeşlerim. Biz insanlar ne olur onları mutlu etmeyi hedef edinsek ve bunu her başardığımızda her bir insana mutluluk verdikçe asıl bizim kendimizin mutlu olduğunu yaşamak imkanının sahibi olmak. İşte bunu asli unsurlar itibaren yerli yerine oturtabilsek ve kalbimize yerleştirebilsek hepimiz için aynı şey söz konusu olur. Hepimiz başka insanları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Yaparsak ne olur? Onları mutlu ederiz. Ama onları mutlu edersek ne olur? Biz bir kişiyiz. Diyelim ki 10 kişiye mutluluk verdik. Onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını biz yaşarız. Allah'ın kanunu ne kadar muhteşem öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanları cemaat halinde yaşamak istikametinde dizayn etmiş Allah Teala. Herkes bir şeyler yapıp para kazanacak. Sonra da o kazandığı parayla ihtiyaçlarını giderecek. İşte o ihtiyaçlarını giderdiği her kişi kendi sanatlarının, mesleklerinin icabı olan bir şeyleri üretmişler de oradan kazandıkları paralarla yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ne güzel kanun koymuş. Sen diyor, derzisin. Elbiseleri dik ve para kazan. Sen diyor kumaş üreticisin. Üret kumaşları, müşterisi hazır, onlara satarsın ve bu istikamette mutlaka sana olan maliyetinden daha yüksek fiyatla onları satmak imkanının sahibisin. İşte o kâr da senin kazancını teşkil eder. Bir taraftan fizik standartlarda insanlara ulaştırdığımız şeyler, onların imalatında bizim de payımız varsa, bizi mutlu ederken, insanları mutlu etmek için kullandığımız her dakika asıl bize mutluluk veren özellikler taşır. Eğer biz etrafımızdaki herkesi mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi isek, bu bir büyük dizaynı ifade eder sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimizin de çok açık bir şekilde mutlu olduğunu idrak ederiz. Kanun açık ve kesin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onların her birine ulaştırdığınız, onların her birine yaşattığınız mutluluğun aynını Allah size de yaşatır. Nasıl başkalarını mutlu ettiğiniz zaman huzur duyuyorsunuz, siz de mutlu oluyorsunuz. Ama başkalarına hüzün veren bir yanlış davranışta bulunduğunuz zaman, onlara üzdüğünüz zaman siz de üzülüyorsunuz. O zaman yapılması lazım.

gelen şey herkesi mutlu edecek davranışların sahibi olmak değil mi sevgili kardeşlerim? Hepimiz dünya verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin, belki kaç milyon gezegen var. Kainat bir sonsuzluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Etrafımızda yaşayan her insan bizim mutluluğumuzun bir vasıtası olmalıdır. Nasıl olacak? Biz onları mutlu ederek, her birini mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğumuza göre yapmamız lazım gelen şey son derece basit, kolay ve her an başarılabilen bir özellik taşır. Bir tek hedefimiz olmalı, etrafımızdaki herkese mutluluk dağıtmak, onları mutlu etmek konusunda hayatımızı adamak. Kesintisiz bir gayretin sahibi olmak. İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, sevgi var. Eğer biz başka insanları mutlu etmek için yaşıyorsak, bu mutluluğu her ulaştırdığımız kişinin yaşadığı, yani ona yaşattığımız, bizim yaşattığımız onu mutlu etmek için gayret sarf edip de bizim ona yaşattığımız o mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatıyor. Mükafat. Mutlu eden mutlu olur. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Mutsuz olan da, mutsuz eden de mutsuz olur. Allah Teala hem sevginin ve başkalarına mutluluk vermenin bedelini pozitif olarak o kişiye ödüyor, hem de negatif davranışların bedelini onları o yanlış davranışı vücuda getiren kişileri aynı seviyede mutsuz edecek olan bir hissiyat sistemini Allah Teala insanların davranış biçimleri dizisine yerleştirmiş. Ne ekersen onu biçersin. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz siz de o mutluluğu aynen yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şarkıyı söylemiş olmuyor muyuz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bize mi öyle geliyor? Şeytanın bütün gayreti insanların kötü ve yanlış taraflarını dikkatimize ulaştırmaya çalıştırmaktır. Bütün gayretini bu istikamette kullanır. İnsanların diğerlerine yaptığı yanlış davranışları, başkalarını üzen davranışları, o üzülen insanları daha çok tesir altına alacak şekilde ona hissettirmek. Sevgili kardeşlerim, başarabilsek, bize kötülük edenlere de iyilik etmeyi başarabilsek, başka birisi bize kötülük ettiği için derecat kazanırız.
O kötülüğe karşılık biz ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek bir defa daha kazanırız. Ama o kişi bir defa kaybeder, iki defa kaybetmez. Bize yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizim ona yaptığımız güzel davranış, sevecen davranış, onu mutlu eden davranışsa ona derecat kaybettirmez. Ama mutluluk kazandırır. Öyleyse hepimiz için yapılması lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek değil mi sevgili kardeşlerim? Onları huzur içinde yaşatacak olan bir davranış biçimleri dizisi bizlerden etrafımızdaki herkese yayılıyorsa, onların mutlu olduğunu görüyor ve bunu yaşıyorsak, asıl mutlu olan biz olmaz mıyız sevgili kardeşlerim? En mutlu olan neden? Biz insanlar etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk versek, onların her birisi A kadar mutlu olurken, biz 10 A kadar mutlu oluruz. İşte güzellerin en güzeli, dünya mutluluğunun temeli budur. Onun için Allah Teala hep onu söylüyor. Nefret etmeyiniz. Seviniz. Nefret ettirmeyiniz. Sevdiriniz. Yüce Rabbimiz her şeyin en güzelini bizlere hedef olarak göstermiş. Sevmeliyiz. Bu konuda verdiğimizin bedelini almaya başladığımız gün, yani onlara o güzel davranışlarla şartlar ne olursa olsun davranmayı biz devam ettirirken, başlangıçta bize karşı belki cephe alan, kötü davranan insanların adım adım değiştiğini, onların da bize karşı daha güzel davranışlarda bulunduğunu yaşadıkça mutluluğumuz elbette artacaktır. Bize kötü davranan kişiye hep kızarız. Bu kişi bana kötü davranıyor deriz. Ama ya biz de farkına bile varmadan ona kötü davranmışsak? Onun neden hoşlanmadığını, neden hoşlandığını bilmeyerek onu üzecek olan bir şeyler söylemişsek, o zaman onun bize karşı cephe alması bizim yaptığımız bir hataya dayalı değil mi? Bu istikamette yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Kime? Hangi davranış biçimimiz ters gelmişse, kimi kızdırmışsa, o zaman derhal o kişiden af dilemek mecburiyetindeyiz. Ona neden öyle davrandığımızı açıklamak mecburiyetindeyiz. Açıklamak ve af dilemek birbirinin arkasından geldiği zaman karşımızda olan kişinin bizimle bir zıddiyeti yaşaması artık söz konusu olmayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hedeflere hep sevgi yoluyla ulaşılabilir. Sevmek konumuzun temelidir. Sevmektir ki başka insanları bize yaklaştıracaktır. Sevmektir ki başka insanların da bizi sevmelerini sağlayacaktır.
demektir ki böyle olduğu için, bu hedeflere ulaşıldığı için başkaları artık bize mutsuzluk veren değil, bize mutluluk veren insanlar olacaktır. Bu güzel davranışları sebebiyle. İşte insanoğlunun başka insanları mutlu etmek istikametindeki bu Allah tarafından konulmuş kanunu kullanmamız halinde, pozitif istikamette kullanmamız halinde etrafımızdaki insanları mutlu ettiğimizi görürüz. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için, o zaman etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Sırf Allah Teala'nın bize emrettiği başka insanlara güzel davranmak standartlarına uyduğumuz için. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey onları mutlu etmemizdir. Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bizim her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşama imkanına sahip olduğumuzu bizi yaratan Allah Teala en iyi bildiği için ister ki her an birilerine iyi davranalım da onun üzerinde vücuda getirdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayalım. Eğer bir kişiye verdiysek mutluluk, onu yaşarız. Ama iki kişiye verdiysek, bizim mutluluğumuz iki kat olur. Üç kişiye verdiysek, üç kat olur. Aynı seviyede, aynı hüviyette mutluluklara verdiysek, katlarda ona göre devamlı artacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar güzel kanunları var diye düşünmez miyiz? Mutluluk verin, mutluluk alın diyor Allah Teala. Ne kağı küfte, o kağı ekmek diyor. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Yani bir insan etrafında 10 kişi olsa, her birine verdiği mutluluk A kadar olsa, kendisi 10 A kadar mutluluğu yaşayacaktır. Bu bizim elimizde olan bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Herkese mutluluk vermek her an bizlerin elinde. İnsanları mutlu etmek, bu bize huzur verir, mutluluk verir. Bu bizim duyduğumuz his, karşı tarafa ulaştırdığımız mutluluk. Ama bir de oradan gelecek olan cevap var. Eğer biz o kişiye negatif bir davranışta bulunmuş olsaydık, onu üzen bir davranışta bulmuş olsaydık, o kişi sadece huzursuz olacaktı. Ama Allah Teala ona verdiğimiz huzursuzluğu bize de yaşatacaktı. Vicdan azabı olarak yaşatacaktı. Halbuki başka insanlara onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirsek ve yüzünden de görüyorsak o kişinin söylediklerimizden memnun olduğunu, mutlu olduğunu, huzur içinde olduğunu görüyorsak biz de bundan mutluluk duymaz mıyız sevgili kardeşlerim? Duymamak mümkün olabilir mi? Allah Teala onun için bütün insanları, etraflarındaki herkesi mutlu etmeye davet ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Diyor ki herkes yapsın bunu. Herkes etrafında bulunan insanlara
mutluluk aşılasın, mutluluk vermeye uğraşsın, görevi bu olsun. Ve böylece başka insanların üzerinde oluşturabildiği mutlulukların toplamını kendisi yaşasın. Biz bir kişiyiz ama etrafımızda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, daha fazla varsa her biri bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır sevgili kardeşlerim. Her biri bu istikamette hangi ölçüde gayretin sahibi ise bunun meyvelerini toplayacaktır. İşte başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman duyduğumuz iç sıkıntısını, bizde oluşan huzursuzluğu yaşadıkça bunun tersini denemek hepimizin üzerine vazife olacaktır. Ve göreceğiz ki nasıl başka insanları huzursuz ettiğimiz zaman, onlara sıkıntı verdiğimiz zaman, onları incittiğimiz zaman nasıl bizim içimizde bir sıkıntı topluyorsa, bir sıkıntı kaplıyorsa, sevindirdiğimiz insanların bu sevinci yaşadıkları zaman süresi içinde biz de onların yaşadığı mutluluğu yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah'ın kanunu bu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de her biriniz o kadar mutlu olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz tehlike. Bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunmak. Bir tek hedefe dayalı olarak yaşamak. Başka insanları her birini teker teker mutlu etmeye çalışarak yaşamak. Ne kadar güzel kanunlar koymuş değil mi Allah Teala? Sevindirin diyor. Mutlu edin diyor. Ki siz sevinin, sevinesiniz. Ki siz mutlu olasınız. Kanun açık ve kesin. Hissiyat Allah Teala tarafından dizayn edilmiş bütün insanlara bir his hayatını yaşayabilecek olan özellikler verilmiş. Kimi üzerseniz Allah Teala size de o hissiyat sistemi içinde mutlaka huzursuzluk ve sıkıntı, gelecek standartları en iyi bilendir. Çünkü onları o koymuştur. Madem ki biz insanları sevindirdiğimiz zaman biz de seviniyoruz. Biz mutlu oluyoruz asıl. Ve biz bir kişiyiz. Etrafımızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, daha fazla olabilir. Her birine onları sevindiren bir şeyler ulaştırabildiğimiz takdirde biz her an mutlulukları yaşayan birisi oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bir tek şey için. Bizim mutluluğumuz için. Herkes başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsa, etrafında her birinin onar kişi olsa ne kadar büyük bir imkanla karşı karşıya sevgili kardeşlerim. Madem ki başkalarına verdiğimiz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacak. O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek değil mi? Ne kadar çok mutlu edebilirsek o kadar çok biz mutlu olacağız. Hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek ve bunun arkasında mutlu olmak varken neden acaba bizler
Başkalarını mutsuz edebilecek davranışlarda da bulunabiliyoruz. Ve onları üzüyoruz. Arkasından da mutsuz oluyoruz. Öyleyse bunlardan gerekli dersi alıp başkalarını mutlu etmeye hedef almamalı mıyız? Hiç vakit geçirmeden görevimizin tehlike olduğunu, yani başka insanları mutlu etmek olduğunu, görevimiz tehlike, görevimiz başkalarını mutlu etmek. Bu bize ne kazandırır? Mutluluğu kazandırır. Ne kadar çok insan etrafımızda varsa o kadar çok imkanımız var demektir. Ne imkanı? Mutlu etmek imkanı ve bunun neticesinde de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim yaşamamızı. Her zaman etrafımızda birçok insan olabilir. Bunların sayısını arttırmak da yine bizim davranış biçimlerimize bağlı, bizim elimizde. İnsanları seversek, onlara en güzel davranışlarda bulunursak, onlar da bizi seveceklerdir sevgili kardeşlerim. Seveceklerdir ve sevdiklerini her vesileyle onlar da bize karşı göstereceklerdir. Her birinden bize ulaşan bir güzel davranış bizim mutluluğumuzun bir parçasıdır. Öyleyse neden başkalarına kötü davrananda onlardan da bize kötü davranışlar gelsin? Ve iki defa üzülelim. Bir, ona kötü davrandığımız için, bir haksızlık yaptığımız için üzülürüz. İki, o kişi bunun altında kalmaz da o da bize bir kötülük yaparsa bir defa daha üzülmemiz normal bir neticedir. Öyleyse İki defa hüzünlenmek, iki defa üzülmek yerine neden bizler başkasını mutlu etmeyelim de bunun karşılığında da mutlu olmayalım? Yapmamız lazım gelen şey son derece açık ve kolay. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Ve bundan hiç vazgeçmemeliyiz. Her zaman benim görevim etrafımdaki insanları mutlu etmektir tarzında bir düşüncenin sahibi olmalıyız. Ve bunun meyvelerini aldıkça otomatik olarak gerçekleşir olaylar. Ve bu meyveler alındıkça bizim için daha çok insanı mutlu etmek, bunun denemesini de geçirdiğimiz için üzerimize farz olur. Bütün gücümüzle etrafımızdaki herkese onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunmak isteriz. Ve bunu başardığımızı görürüz büyük bir zevkle, huzurla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kanunlarının ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir dizayn içinde koyduğunu görüyoruz. Görevimiz etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim de yaşamamızı temin etmek. Bunun arkası mutlaka mutluluktur. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verdiyseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz de yaşayacaksınız. Öyleyse hemen harekete geçin sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin, mutlu edin, onlar da sizi mutlu etsinler. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu zikir sohbetinde sizlere ruhla nefsin ilişkisini anlatmak istiyoruz. İnşallah Allah Teala nasip kılarsa. Sevgili kardeşlerim, birçok zavallı insan zannederler ki ruhla nefs aynı şeydir. İki tane vücudumuz vardır. Birisi fizik vücudumuz, birisi de nefsimiz veya ruhumuz. Eğer kötü olursa nefsimiz oluyormuş o. İyi olunca ruhumuz oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakan insanlar, onun muhtevasını anlatmak yerine hep kafalarından uydurdukları bir sürü yanlışı insanları doğrudur diye anlatmaktalar. Derler ki eğer iyi olursa onun adı ruhtur. Eğer kötü olursa onun adı nefstir. Ama bunların ikisi de aynı şeydir. Aynı şey değildir. Evvela ilişkileri bu yönden inceleyelim. Ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Nefse Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Sevva edilmiştir ve bizimle beraberdir. Her gece vücudumuzu terk edip uyandığımız ana kadar, uyuduğumuz andan uyandığımız ana kadar aklımızın kumanda ettiği varlıktır. Aklımız ruhumuza kumanda edemez. Aklımız nefsimize kumanda eder. Aklımız fizik vücudumuza kumanda eder. Ruhumuz farklı bir yaratıktır. Ruh da yaratıktır, nefs de yaratıktır, fizik vücut da yaratıktır. Hepsi Allah'ın yaratığıdır. Allah Teala ruh için ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs için kendisine ait olan bir şey olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de hiçbir bilgi göremezsiniz. Ruh Allah Teala tarafından şöyle anlatılıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine Allah Teala ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın bir üfürmesiyle insanın şeklini alan, onun şekline göre yoğunlaşan ve bizim vücudumuz hangi değişiklikleri gösterirse her zerresiyle onun aynı olan bir vücut ruh. Ve Allah'ın katından gelen, Allah'tan gelen, Allah'ın zatından gelen ruhumuzun gene Allah'ın zatına iadesi gerekmekte ve üzerimize 12 defa farz. Ruhumuz Allah'a geri dönecektir. Nefsimiz Allah'tan da gelmemiştir. Allah'a geri dönmesi de mümkün değildir. Allah ile bir yüz yüze olmak veya Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmak gibi bir imkanın nefs asla sahibi olamaz. Nefs zemin kattan yukarıya çıkmak imkanının da sahibi değildir. Ruhsa 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacak olan bir varlıktır. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. İşte geri dönüş 12 defa üzerimize farz. 1. Zümer'ü 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe. Sümme la tunsarun. O üzerine azap geleceği günden evvel, azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır ve teslim et. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsini Allah'a teslim et. İradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol. İfade açık ve kesin. Ruhun teslimini kesinlikle alıyor içine. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ondan sonra takva sahibi ol. Yani o dilediğin hedefe ulaş, Allah'a ulaş, takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27-28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Ruha hitap. Rabbine geri dön, rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a ulaş, sığın. Firarda kaçış ve başka bir yere sığınmak söz konusudur. Askerden kaçan kişi evine döner, evine sığınır. Bir yerden kaçan kişi bir yere sığınır. Firardan murat odur. Allah'ın zatı sığınaktır. Fizik vücuttan kaçış ve Allah'a sığınma. Dünyadan kaçış gene Allah'a sığınma. Beşinci ayet-i kerime Lokman'dan 5 Vettebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala nereye ulaştırıyor? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim yoluyla zatına. Öyleyse onun yoluna tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Aynı yola tabi ol. Beşinci ayet-i kerime Yunus 25 diyor ki Allah Teala Allahu yedü darü selamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna, selamet yurduna, kendi zatına davet eder. Kime oraya ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yok. Altıncı ayet-i kerime buydu. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismini Rabbike ve tebettel ileyi teptiyle Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sekizinci ayet-i kerime Şura 47 diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, kıyamet günü gelmeden önce veya ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise kendi zatına Rabbine dön, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala, Rabbine kaç diyor. Aynı davet. 9. ayet-i kerime. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a, ona ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerime ruhun Allah'a ulaştırmasının, Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. O günü hatırlayın ki Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz ve Allah da sizi Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştirmekle, Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştirmeyi, gerçekleştirmenizi üzerinize farz kıldı. Allah'a bir misakimiz olmuş o zaman. Ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz yemin, misak ve ahd vermişler. Ama bunların hepsinin toplamı olan bir söz vermişiz Allah-u Teala'ya. Daha da öteye geçen, ruhumuzu ve içimizi, fizik vücudumuzu ihata ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair bir misak, bir kesin söz. 10. ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime, Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin ve Allah'ın vasiyetini ifa edin diyor Allah Teala aynı zamanda. Bu Allah'ın ahdinin Allah'ın vasiyeti olduğu da ifade ediliyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve Nisa 58, 12. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 58'de, İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi, onların sahibine, sahibini tek olarak göstermiş, tekil kullanıyor, onların ehline teslim etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzun Allah'a ulaşması farz. Allah'tan gelen ruhumuzun Allah'a geri dönmesi. Öyleyse ruhumuz bir defa hayattayken Allah'a ulaşacak. Allah'ın farzı bu, 12 defa üzerimize farz. Ölümden sonra zaten ruhumuz tekrar Allah'a dönmek mecburiyetinde. Alternatifi yok. Çünkü ölüm melekleri onu 7. katın 7. aleminin sonuna kadar çıkaracaklardır. Oradan da Allah'a ulaşacaktır ruhumuz. Peki ruh Allah'a 2 defa mı döner? Evet, 2 defa döner. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala vesta'inu bis sabri ve salati innaha lekebiratun illa alel haşiin. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmek isteyin Allah-u Teala'dan. Allah'tan sorun, isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Büyük bir iş, zor bir iş değildir diyor. Sonra da huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir, geri dönecektir. Öyleyse ruhumuz Allah'a iki defa dönüyor. Bir ölmeden evvel bizi veli kılacak, Allah'ın evliyası kılacak bir özellikle Allah'a geri dönüyor, ulaşıyor. İki, başka bir hüviyette tekrar Allah'a dönüyor ölümümüzden sonra. Vücudumuzun sağ tarafında, ölünün sağ tarafında yukarıda ruhu hazır vaziyette bekler. Sol tarafında nefsi hazır vaziyette bekler. Nefs 40 gün süreyle hesap için bekler. Ruhsa ölüm meleklerinin kendisini alması için bekler. Ya Allah'ın evliyası olmayan birisi söz konusudur. Kişinin vücudundan çıkar ya da Allah'ın evliyası söz konusudur. Allah'ın zatından geri gelip fizik vücudun üzerinde yerini alır. Ölüm melekleri görevlerini yerine getirsinler. Kendisini tekrar Allah'a iade etsinler diye. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir duralım. İki defa Allah'a dönüşe dikkatle bakalım. Biz nasıl ölüyoruz? Secde suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu anlatıyor. 9. ayet-i kerimesinde bize ruhumuzu üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. 11. ayet-i kerimesinde ise diyor ki ölüm melekleri size gelecekler, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada ölüm melekleri bize geliyorlar. Ne yapıyorlar? Kontağı kapatıyorlar. Vücudumuzda 70 trilyon hücre var. Bu 70 trilyon hücrenin hepsi mitokondrilerle dolu. Yani elektrik üreticileriyle dolu. Onlar elektrik üretiyorlar vücudumuzda ve üretilen bu elektrikle vücudumuzdaki bütün görevler görülüyor, gerçekleştiriliyor. Olmasa, elektrik üretimi olmasa vücudun manyetik alanı da olmaz. Vücudun elektrik yükü de olmaz. Vücut hiçbir işlev yapamaz. Kımıldayamaz, konuşamaz, düşünemez. Hiçbir işlevi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Hayat, mitokondrilerin elektrik üretimine bağlıdır. Ölüm melekleri kontağı kapatıyorlar. Mitokondriler elektrik enerjisi üretemiyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor. Ve vücut ne nefsi ne de ruhu bünyesine kabul edebilecek olan çekici özelliğini yitirmiş oluyor. Elektrik enerjisi devamlı manyetik alana çevriliyor vücudumuzda. Bir kutbu nefsimizi çekiyor kendisine. Eksi kutbu. Bir kutbu, artı kutbu ruhu çekiyor kendisine. Kutupların ayrılığından da belli olacağı cihetle ruh bir güzellikler demetidir. Nefsi bir çirkinlikler demetidir. Öyleyse ruhumuz ve nefsimiz artık vücut tarafından çekilmiyor. Elektrik enerjisi kesildiği için elektromanyetik alanlar da sona ermiştir. Ne nefs ne de ruh vücudumuzun içine girmek imkanını artık getirmişlerdir. Vücudumuz ikisini de kabul edebilecek durumda değildir. manyetik alan yoktur. Çekim alanı sona ermiştir. Ne oluyor? Her ikisi de vücudumuzdan ayrılıyor. Bir kordonla bize bağlı olan başımızdan iki başın birbirine bağlandığı bir kordonla bize bağlı olan nefsimiz fizik vücudumuzun üzerinde sol tarafta yerini alır. Eğer bizim içimizdeyse ruhumuz vücudumuzdan ayrılmışsa ayrıldıktan sonra sağ tarafta o yerden bir metre yükseklikte bizden o da yaklaşık olarak bir metre yerini alır. Ruh ve nefs ikisi de üzerimizdedir. Ama biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmışız. O zaman Allah'ın katından ruhumuz tekrar geri gelir. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi Allah'a geri döner. O ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Bizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Ne diyor Allah Teala? Araf 172'de. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmekten, yüklenmekten kaçındılar. Sonunda onu insan yüklendi diyor. Çünkü insan zalimdir ve cahildir diyor Allah-u Teala. Ruhumuz bize bir emanettir. Nefsimiz bir emanet değildir. Nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ruhun emanet olduğunu, nefsin ise rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40 Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennat. Ama kim yeminini yerine getirmişse, yemin sahibi olmuşsa böylece, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse ruh ve nefsi ayıran bir ayıraç da ruh emanettir, nefs rehinedir. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefs fizik vücudumuzla beraber var edilmiştir Allah Teala tarafından. Fizik vücudumuzla beraber bu dünyada yaşayacaktır. Ölünce berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar berzah aleminde kalacaktır. Fizik vücudumuz da mezarda. Ve kıyamet günü fizik vücudumuz dirilecektir. Ölmüştür ve dirilecektir. Nefsimiz ise ölmemiştir. Kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir berzah aleminde. O da oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Orada fizik vücudumuzda gene nefsimiz birleşecektir. Ama ruhumuz ölümümüzle beraber Allah'a geri dönmüştür. Kıyamet günü bizimle beraber olmayacaktır. Nefsimiz ve fizik vücudumuz hesaba çekilecektir. Ama ruhumuz hesaba çekilmeyecektir. Mahkeme-i Kübra nefsimiz ve ruhumuzun muhtevasını içerir. İkisini orada müşahede ederiz. Hem düşüncemizi hem davranış biçimlerimizi gösteren iki hayat filmini aynı anda seyrederiz. Ve üç boyutlu olarak seyrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ruhla nefsin aynı şey olduğunu kim söyleyebilir ki? Nefsimiz 19 tane afetten müteşekkildir. Ruhumuz da 19 tane hasletten. 19 grup afet nefsimizin muhtevasını, 19 grup haslet ruhumuzun muhtevasını, kalbini teşkil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bunların zıttı olan hasletler yer alır. Cimriliğin karşılığı cömertlik yer alır. Düşmanlığın karşılığı dostluk yer alır. Nefretin karşılığı sevgi yer alır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine ruhumuzun hasletleri itaat eder, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefsimizin afetleri ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir, emrettiği hiçbir şeyi işlemez. Öyleyse ruhumuz ve nefsimiz birbirine zıt iki tane yaratıktır. Her ikisi de yaratıktır. Şunu bileceğiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın kendisinden başka her şey yaratıktır. Allah'ın zatı ezeli var olandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Çocuğu filan da olmaz. Öyle bir şey geçerli değildir. Ruhumuz 19 grup hasletle, nefsimiz 19 grup afetle mücehhezdir. Ama mutlaka ikisinin toplamı aynı rakamı verir. Diyelim ki Allah Teala 19 tane afetimize onar puan verdi. 190 puanlık afet var içimizde, nefsimizin kalbinde. Ruhumuzun kalbinde de gene 190 puanlık hasret var. Onar puansa, her ikisi de onar puan. Ama iki zıtlardan oluşan nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasretleri bir bütün teşkil ederler. Belki bu açıdan birbirine yakın hissetmiştir bu yanlış teşhislerde bulunanlar. Yani nefsimizin İsyan afetiyle ruhumuzun itaat hasletinin toplamı 20 puandır. Onar puan verdiğini kabul ederek bir hesaplamayı yapıyoruz. 190 puan nefsimizin kalbinde var. 190 puan ruhumuzun kalbinde var. İkisi 380 puan ediyor. Ama ikisinin de kalbinde boşluk yok. Yani birindeki eksiği, diğerindeki fazla telafi ediyor. Toplam ikisinde de 190 puan. Öyleyse 190 litrelik bir yer düşünün. Nefsimizin kalbi olsun. 190 litrelik bir başka yer düşünün. O da ruhumuzun kalbi olsun, ama her bir litre ayrı bir küp olarak, yani 8 köşesi de kare olan, 8 kenarı da kare olan, affedersiniz 6 kenarı da kare olan küplerden oluşsun. ...190 tane küp nefsimizin afetinde, 190 tane küpte ruhumuzun kalbinde. Şimdi puanları topluyoruz. Afetlerle hasletler toplamı her grupta birbirine, her grupta 20'yi tamamlar. Onar puandan oluşuyorsa ortalama 20'yi puanlar. Yani 8 puan nefsimizde afet var. Öyleyse ruhumuzdaki, nefsimizdeki isyan afetinin, 8 puanlık isyan afetinin karşılığında ruhumuzun kalbinde 12 puanlık itaat hasreti var. İkisinin toplamı ne etti? 20. Buna karşılık ruhumuzun sevgi hasreti 5 puan, 5 tane küpten oluşuyor. Buna karşılık nefsimizin öfke afeti, nefsimizin nefret afeti 15 puan. Toplam gene 20 puan oldu. Ne nefsimizde boş yer var, ne ruhumuzda boş yer var. İkisinin toplamı da

olacaktır. Nasıl olacaktır? Nefsimizin kalbindeki afetler değişmek üzere nefsimize verilmiştir. Ruhumuzun kalbindeki hasetler hiç değişmez. Hep aynı hasetler olarak kalır. Nefsimizin kalbi 190 puanını devamlı değiştirerek faziletlere dönüştürmek mecburiyetindedir. Ruhumuzun kalbinde ise 190 puan aynı standartlarda kalacaktır. Öyleyse isyanın itaate dönüşmesi, nefretin sevgiye dönüşmesi, düşmanlığın dostluğa dönüşmesi, cehaletin alimliğe dönüşmesi, hepsi ayrı ayrı faktörler oluşturur. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun fazıllarına bırakmışlardır. Nefsinizin kalbi fazılların toplamı olan faziletle tamamen dolmuştur. Böylece bir güzelliği görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın bütün güzellikleri ruhumuzdadır. Allah Teala nefs için diyor ki biz nefsi insanı kelimesini kullanmış, nefsi kastediyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Yani bir takvim içerisinde, bir zaman parçası içerisinde afetlerini faziletlere, ahsene döndürebilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Ama bunu gerçekleştiremezse biz onu esfeli safiline, cehennemin en alt katına da indiririz diyor Allah Teala. Nefsin esfeli safiline de gitmesi söz konusudur. Cennete de girmesi söz konusudur. Fizik vücudunun içinde bir beraberliği yaşayacak. Cennette de cehennemde de nefsimiz. Öyleyse nefsimizin hayatı hiç bitmez. Bu dünyada fizik vücudumuzda yaşar. Her gece de berze alemine veya başka bir yere gider, vücudumuzdan ayrılır. Fizik vücudumuz ölünce berzah hayatında, berzah aleminde kıyamete kadar hayatını devam ettirir. Kıyamet günü tekrar fizik vücudumuzla birleşecektir. Ama ruhumuz bizden ayrıldıktan sonra, biz öldüğümüz zaman, Allah'a ulaştığı zaman veya ölmeden evvel Allah'a ulaştığında fizik vücudumuzu terk edip ayrılır gider. Bir daha da fizik vücudumuzla birleşmez. Ölüm günü geldiği zaman da fizik vücudumuzun içine giremez. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı fonksiyonlar eda edecektir. Hüviyetleri ayrıdır, geldikleri yer ayrıdır, gidecekleri yer ayrıdır. Her şeyleri ayrıdır. Ne olur? Biz nefsimizi tezkiye ettikçe, nefsimizin kalbine Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları nefsimizin kalbine girip de fazıllar, iman kelimesinin çekim alanı, manyetik alanı, fazlın manyetik alanıyla birbirine ters olduğu için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar nefsimizin kalbine girdikten sonra iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak yerleşmeye başlarlar. Yerleştikleri sahayı işgal etmişlerdir. Bir daha o sahanın nefsin afetleri tarafından geri alınması normal şartlar altında

mümkün değildir. Peki hiç mi mümkün değildir? Mümkündür. O kişi hidayete erdikten sonra hidayetten düşerse, fıska düşerse nefsin kalbi tekrar afetlerle donar. Çünkü faziletleri, fazılları nefsin kalbinde tutan iman kelimesini Allah Teala geri alacaktır. Öyleyse nefsle ruh arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ruhun hedefi, Allah'tan gelen ruhun hedefi Allah'a geri dönmektir. Nefsin hedefi ise tezkiye ve tasfiye olmaktır. Nefsimiz tezkiye olduğu zaman, yani nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruhumuz hedefine ulaşır, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Böylece ruhumuz Allah'a teslim olur. Ama ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi nefsimizin tezkiye olmasına %100 bağlıdır. Nefsimiz tezkiye olmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun da mutlaka Allah'a ulaşması gerektiği cihetle, Allah Teala bunu bize farz kıldığı cihetle, nefsimizi tezkiye etmeyi de farz kıldığı cihetle, ruhumuzun Allah'a dönmesinin nefsin tezkiyesinden başka bir yolu olmadığına göre, Allah Teala ruhumuza, nefsimize huzursuzluk vermek, onu zorlamak imkanını vermiştir. Her yaptığımız yanlış davranışta Allah bize azap eder, ruhumuz da nefsimize azap eder. Ruhumuza bu yetki neden veriliyor? Tekamülün son safhasına ulaşmış olan bir varlık hiç kimseye kötü davranmak istemez. Ama Allah'a geri dönmesinin de vazifesi olduğunu bilir. Buna nefs mani olduğu için nefsi o da zorlar. Çünkü dönüşü nefsin tezkiyesine bağlıdır. Bu sebeple Allah Teala ruha nefsi zorlamak imkanını vermiştir. Bunu da ona huzursuzluk vererek yaşatır. Ruh nefse huzursuzluk verir her yaptığı yanlış davranıştan sonra. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan 10 tane ihsan alır ard arda ve mürşidine ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşma süreci bundan sonra başlayacaktır. Nefsin tezkiyesi de bundan sonra başlayacaktır. Kalbimizde Allah'ın yaptığı değişikliğe bakalım. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açmıştır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Allah-u Teala bizi huşu sahibi kılmıştır. Ve mürşidimize ulaşıp da tabi olduğumuz zaman kalbimizin mührünü açmıştır Allah-u Teala. Kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Kalbimizin içine imanı yazmıştır. Neden yapmıştır bunu? Nefsimizi tezkiye edebilelim de ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim edebilelim diye, arkasından da fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebilelim diye, daha sonra da nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebilelim diye. Ama biz şu anda ruhla nefs arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Nefs tezkiye olmadan ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı isterse ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen birisidir o. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlem tezahür eder, teşekkür eder. Allah-u Teala'nın nefse verdiği hedef orada tamamlanır. Ne diyordu? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Yani bir takvim zaman devresi içerisinde ahsene dönüşebilecek özellikle yarattık diyor Allah Teala.
Nefsimizin kalbindeki bu değişiklikleri yaptıktan sonra Allah Teala kalbimize iman kelimesini yazdıktan sonra zikir yapmaya başlarız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. O zaman ne olur? Bu aşamadan evvel Allah Teala kalbimizin nur kapısını açmıştı. O zaman zikir yapmaya başladığımızda Allah'ın katından rahmetle fazl gelmişti göğsümüze. Allah'ın göğsümüzü yararak kalbimizi açtığı yolu takip edip kalbimize ulaşmıştı. Ama kalbimiz mühürlüydü. Biz zikir yaptığımız zaman kalbimize kadar ulaşan rahmet ve fazl nurları içeriye giremezler çünkü kalbimiz mühürlü. Sızmaya çalışırlar, fazıllar hiç sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Rahmetin sızıntısı %2 civarında oluşur. Zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine giren nurlar orada kalbimizde, nefsimizin kalbinde bulunan küfür kelimesine rağmen, ki küfür kelimesi devamlı olarak rahmeti kalbin dışına iter, ona rağmen %2 nefsin cidarına, nefsin kalbinin cidarına yapışıp orada kalırlar. Devamlı bir mücadele halindedirler küfür kelimesinin itiş kuvvetiyle. Aynı çekim alanına sahip oldukları için, aynı manyetik alana sahip oldukları için iki kutup birbirini iter. Bu yüzden küfür kelimesi kalbimize Allah-u Teala'nın ulaştırdığı rahmet nurlarını kalbimizden atmaya çalışır. Ama %2 rahmet nuru her şeye rağmen kalbimize, nefsin kalbine girer ve yerleşir. Bunlar rahim esmasının tecellisinin remzidir, işaretidir. Rahim esması tecelliye başlamıştır. %2 nur birikimiyle mürşidimize ulaşırız, rahmet birikimiyle. Ve ondan sonra mürşidimize ulaştığımız zaman, tatbikata baktığımız zaman nefsimizin kalbinin mührü açılıyor. Kalbimizdeki küfür kelimesi dışarı alınıyor, artık rahmetin dışarı atılma ihtimali sıfırlanıyor. Kalbimize iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Niçin yazıyor? Bundan sonra zikir yaptığımızda kalbimize ulaşacak olan fazılları nefsimizin kalbi tutabilsin diye. Nefsimizin kalbinin manyetik alanı fazılların manyetik alanıyla ters manyetik alandır. Zıt kutuplardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle faz iner, rahmetle salavat iner göğsümüze. Göğsümüzden, göğsümüzü yararak Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin hareketli hale gelmiş olan mührünü üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat baskı yaparak nefsin kalbinin alt boyutuna indirir. Zülmani kapıyı bu mühür kapar, kitler, artık mühürlüdür. Şeytani kapı, zülmani kapı. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları kalbimize giremez. Ama zikir boyunca nefsimizin kalbi baştan aşağı fazıllarla ve rahmetle ve salavatla dolar. Ve bunlardan fazıllar nefsimizin kalbinin karşıt kutbuna yapışıp nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine %1 fazıllar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikiminde ruhumuzla nefsimiz arasındaki bir işlev takip eder. Biliyorsunuz ki ruhumuz içimizde bir rehineydi. Rehineye Allah-u Teala bir yetki vermiş. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşirse rehine birinci gök katındaki kapıyı açabilmek imkanının sahibi remote kontrolla. Ve %7 nur birikimini, fazilet, fazıl birikimini sağlıyoruz. Nefsimizin kalbinde nurlar %7 birikiyor, fazıllar. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Nefse emaredeyiz. İkinci defa %7 nur birikimi,
ikinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Remote kontrolla ikinci gök katının kapısı açıldığı için. Nefsi levame değiliz, nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başlamışız. Ruhumuz üçüncü gök katında. Birincisi, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ve ma ubarru nefsi inne nefse le emmaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emarede birinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Nefsi levamede ikinci defa %7 fazilet birikimi ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizi levme diyoruz. Ela diyor ki Allah Teala, Mümtehine suresinin Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi, o levvame nefse hayır, o levvame nefse kasem olsun diyor Allah Teala. Levm edilen, kınanan nefs. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikmiş. Nefsi mülkime fe'lehamaha fücuraha ve tekva. Şem suresinin 7. ayet-i kerimesi, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Öyleyse bir ilham müessesesi söz konusu. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz dördüncü katta, nefsi mutmainne, nefsimiz doyuma alışıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor. Ruhumuz da dördüncü gök katına ulaşıyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, ruhumuz altıncı kattan sonra yedinci kata da ulaşıyor. Ve beşinci ve altıncı katlar için radiyeten vardiye deyimini kullanıyor Allah Teala, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Dördüncü kademe içinde Ela bi zikrullahi tatmainul kulübü diyor. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikrederek mutmain olur. Mutmain kademesi için bunu söylüyor. Radiye kademesi için radiyeten diyor. Mardiye kademesi için mardiyeten diyor. Ve nefsimiz yedinci defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle Allah'ın zatına ulaşıyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Diyor ki Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Nefsi için tezkiye eder. Çünkü nefsi Allah'a yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ruh Allah'a dönüyor ve ulaşıyor. Ruhumuzun hidayeti şöyle anlatılıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 71. Muhakkak ki hidayet, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, o hidayettir. İşte ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere, Allah'a tekrar geri döndürülmek üzere bize bir emanet olarak verilmiştir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi
hidayete erer. O kişi Allah'ın bir evliyası olur. Allah'ın dostu olmak şerefini kazanır. Ve böyle insanlara, Allah'ın evliyasına Türkçemizde ermiş deriz. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte ruhla nefsin ayrıldıkları en kesin nokta, ruh Allah'a geri dönecek olan varlığımızdır. Biz istesek de dönecektir, istemesek de dönecektir. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir macera, bize mutlak saadete doğru adım adım cennet saadetini kazandırıyor. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Ruhumuz Allah'a ulaştı. İşte ruhtan Allah'ın beklediği şey budur. Ruhumuzun biz ölmeden nefsimizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazilet, fazıl birikimi bizi fazilet sahibi kılar. %2 de rahmet birikimi nefsimizin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Unutmayın ki şeytan nefsimizin kalbinde sadece afetlere tesir edebilir. Sadece afetleri kandırabilir. Kandırması gerekmez. Zaten afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir hüviyettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ruhumuz Allah'a ulaştı. Nefsimiz de tezkiye oldu. Nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruhumuzun görevi, Allah'tan gelen ruhumuzun görevi Allah'a dönüp Allah'a teslim olmaktır. Nefsimizin birinci görevi %51 nur birikimiyle ruhumuzu Allah'a teslim etmektir. %81 nur birikimiyle fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. %100 nur birikimiyle kendisinin Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin Allah'a teslim olmasıdır. 12 defa müzeyen olmasıyla nefsimizin kalbinin 12 mertebe müzeyen olmasıyla irademizin de Allah'a teslim edilmesidir. Nefsin görevi ruhu Allah'a teslim etmekle bitmiyor. Daha çok zikrediyoruz. %81 nur birikiminde fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuzda 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyoruz. 27. basamakta ulleri bak oluyoruz. 28. basamakta nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta da daimi zikrin sahibiyiz. 28. basamakta da daimi zikrin sahibiyiz. Ama nefsimiz 28. basamakta Allah'a teslim oluyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün teslimlerde kullandığı bir tabir var. Kur'an-ı Kerim'in şifresi. Bu tabir hanif kelimesi. Hanif olarak ruhumuzu, hanif olarak fizik vücudumuzu, hanif olarak nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve hanif olarak irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın hepimiz için vücuda getirdiği muhteva 4 emanetinde Allah'a teslimidir. Bu 4 emanetin birisi ruhtur. İlk teslim olan
İkincisi fizik vücudumuzdur. Üçüncüsü nefsimizdir. Ve bu sohbetimizde nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkileri inceledik. Eğer nefsimiz tezkiye olmasaydı, nefsimizin kalbine fazıllar gelip yerleşemeseydi, ruhumuz asla Allah'a ulaşamazdı. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi nefsimizin daha çok kalbinde faziletlerin birikimine bağlı. Nefsimizin teslimi ise nefsimizin kalbinin tamamen %98 faziletlerle, fazıllarla ve %2 rahmetle dolması hali. İrademizin teslimi içinse bunlar da yetmez. 12 mertebe nefsimizin kalbinin müzeyyen olması da gerekiyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ve ruhunuz. İki ayrı varlık, iki ayrı hususiyet taşıyor ve birbiriyle kesin bir yakın ilişki içindeler. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzu değil, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edenlerden kılmasını, sonsuz mutlulukların sizlerin olmasını, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin Yüce Rabbimiz tarafından sizlere nimet buyurulmasını, enam buyurulmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak muhteşem bir zevk. Bu zevki bize bir defa daha yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
2: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
1: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
3: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de, görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah, Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan, en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, amenü olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu, onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o, bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır. Her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
Kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?
siz muttali olanlar mısınız, onun halini yakinen bilenler misiniz dedi. O zaman onun haline muttali oldu ve böylece onu ateşin ortasında gördü. Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin dedi. Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O, Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine, "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sahiliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum! Gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün. Bu konudaki görüşün nedir? İsmail aleyhisselam,
ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca, İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona, ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, siz takva sahibi olmayacak mısınız demişti. Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyin de. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı?
Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar

ve Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud aleyhisselamı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud aleyhisselamın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud aleyhisselamın yanına girdikleri zaman Davud aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleriyle beni yendi. Davud aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud aleyhisselama oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman aleyhisselamı imtihan ettik.

ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın, dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini, ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atamızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp! Eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan Adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem, ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve gassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki,
O Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele'il alada onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin meleklere, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin, yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek 3 karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer
eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır.
İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da, böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir aradayız, gene birlikteyiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanlığın hayat kitabı. Her saniye ne yapacağınızı size bildiren bir muhteşem dizaynın, bir Allah'ın nasibiyle vücuda gelen açıklaması. Yusuf Suresi 64. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle hel âmenukum aleyhi illâ kemâ emintukum ala ahihi min kabl. Fallahu hayrun hafiza ve huve erhamur rahimin. Sözcüklere, kelimelere geliyoruz. Gale dedi ki, el amenukum, size güvenir miyim? Size inanır mıyım hiç? Sizden emin olur muyum? Aleyhi, ona, onun için, onun hakkında, illa ancak, kema gibi, emintukum, sizden emin oldum. Ala ahihi, onun kardeşine, kardeşi için, min kablu, önceden, daha önce, fallahi, fakat Allah, hayrun, en hayırlı, hafizen, hafizen, koruyucu, koruyan, ve hüve ve o, erhamün rahimin, rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir. Kâle hel âmenukum aleyhi, onun hakkında size güvenir miyim, inanır mıyım dedi. İllâ kemâ emintukum, ancak sizden emin olduğum gibi, ala ahihi min kablu, daha önce onun kardeşi için, fallahi hayrun hafizen, fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır. Ve hüve erhamur rahimin, o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir.

Öyleyse cümlecikleri cümle haline getirelim. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim?

Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve rahmet edenlerin ve o yani Allah rahmet edenlerin en çok rahmet eden edinidir. Bunu söyleyen Yakup Aleyhisselam. Niçin söylüyor? Kardeşleri evvelce Yusuf'u almışlardı, biz onu koruruz diye. Sonra onu bir kuyunun içine sarkıtmışlardı. Ve babalarını da bir hayvan keserek onun kanını Yusuf'un gömleğine sürmüşlerdi ve babasına götürmüşlerdi. Babaları Hazreti Yakup'a ve Yakup da kaderine razı olmuştu. Ama baştan da söylemişti çocuklarına güvenmediğini, Yusuf'a bir şey yapacaklarından korktuğunu ve korktuğu başına gelmişti. Üzülmüştü Hazreti Yakup. Ama hayırlı bir sabırla sabretmişti Allah Teala ona. Ahsen bir sabır vermişti. Ve şimdi Hazreti Yusuf kardeşlerini gönderiyor Binyamin'i kendisine getirsinler diye. Binyamin Yusuf'un erkek kardeşi. Diğer kardeşleri de hep erkekler. Erkek kardeşler hepsi. Ve biliyorsunuz Hazreti Yusuf'a erzak istemeye gelmişlerdi. Hazreti Yusuf da onları geriye göndermişti. Kardeşinizi de alıp getirin yoksa vermem diye. Ve hemen kardeşlerini alıp tekrar dönecekler ve erzaklarını alacaklar. Onun için babalarını kandırmaya çalışıyorlar ki başka türlü erzak almaları mümkün değil. Hazreti Yakup da böyle söylüyor. Ben diyor size itimat etmiştim de siz de Yusuf'un ölmesine sebebiyet vermiştiniz. Kurt yedi demişlerdi Yusuf'u. Babaları da demişti ki ne kadar nazik bir kurt. Gömleği hiç parçalamadan içindeki Yusuf'u yemiş. Sevgili kardeşlerim, 65. ayette bakalım neler var. Yusuf suresi 65. ayet-i kerime. وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاءَهُمْ وَجَدُوا بِدَاءَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِدَاءَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. Kelimeler وَلَمَّا ve olduğu zaman fetehu açtılar. Metaahüm, metalarını, eşyalarını vecudu buldular. Midaatehüm, onların sermayeleri, anamalları erzak ile takas için götürdükleri mal. Ruddet, iade edildi, geri verildi. İlehim, kendilerine onlara galü dediler. Ya ebana, ey babamız, ma nebgi,
ne isteriz? Hazihi bu. Bir daha atuna, bizim sermayemiz. Rüddet, iade edildi. İleyna, bize. Ve nemiru, erzak yiyecek getiririz. Ehlena, ailemize. Ve nahfazu, ve koruruz, muhafaza ederiz. Ehana, kardeşimizi. Ve nezdadu, ve arttırırız. Keyle, bir ölçek, ölçmede kullanılan bir birim miktar. Beyirin, yük taşıyan deve. Keyle beyirin, bir deve yükü ölçüsü kadar. Zalike, işte bu. Keylün ölçektir, miktardır. Yesirün, azdır, kolaydır.

Bismillahirrahmanirrahim. Velemma fetehu ve açtıkları zaman metaahum eşyalarını, metalarını, yüklerini vecedu bidaatehum sermayelerini erzak ile takas için götürdükleri şeyleri buldular. Rüddet ileyhim kendilerine iade edilmiş, geri verilmiş. Kendilerine onlara iade edilmiş yani geri verilmiş. Kalu ya ebana ma nebgî. Ey babamız daha ne isteriz dediler. Hazihi bidâtuna. Bunlar bizim sermayemiz. Rüddet ileyna bize geri verildi. Ve nemiru ehlena ve ailemize erzak getiririz. Ve nahfazu ehana ve kardeşimizi koruruz. Ve nezdadu keyle beyrin ve bir deve yükü daha arttırırız. Zalike keylün yesirun, işte bu az bir ölçektir, miktardır. Ve yüklerini, metallarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular. Ve şöyle dediler, ey babamız daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz. Ve kardeşimizi koruruz. Ve bir deve yükü daha arttırırız. İşte bu az bir miktardır. Yani aldığımız az bir miktardır. Biz kardeşimizi oraya götürmeden kardeşimizin kesimini alamayacağımız için bir deve yükü erzakımız eksik oluyor. Bunu söylemek istiyorlar.

Ve bir de bir iki daha artırırız. Neyi artırırız? Erzakımızı. O zaman buraya ekleyelim ve erzakımızı tabii parantez içinde yazıyoruz. Yani erzak kelimesi geçmiyor ama arttırılanın erzak olduğu kesin. İşte bu bir de belki daha ilave edilmediği takdirde az bir miktardır diye sözler, çocuklar sözlerini bitiriyorlar. Hazreti Yusuf'a tekrar geri dönecekler kardeşleriyle beraber. Babalarından Bünyamin'i kendilerine emanet etmesini istiyorlar. Babalarının ağzı ise Yusuf'tan yandığı için bu konuda biraz tereddütlü. Bismillahirrahmanirrahim. Kale len ursinehu meakum hatta tu'tuni mevsikan minallahi le tetunneni bihi illa en yuhata bikum felemma atevhu mevsi kahum kalallahu ala ma nekulu vekil. Kale dedi, len ursilehu, onu göndermem. Meakum, sizinle beraber, hatta e kadar, şu şu şu olana kadar, tutuni, bana verin, mevsikan, sağlam söz, misak, minallahi, Allah'tan. Le tetunneni, mutlaka bana getireceksiniz, bihi, onu. İlla ancak başka olmadıkça en yuhata kuşatılmak, ihata edilmek büküm sizinle sizi felemma böylece olduğu zaman atevhu ona verdiler mevsi kavhüm sağlam söz kesin sözlerini gale dedi Allahü Allah ala ma nekulu söylediğimiz şeylere vekilün vekildir. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Gale len ursilehu meakum. Yakup Aleyhisselam onu sizinle göndermem dedi.

Hatta tu tuni mevsikan min Allahi. Bana Allah'tan, yani Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar. Misak yani kesin söz verinceye kadar. La tettun neni bihi. Onu bana mutlaka getireceksiniz. İlla en yuhata bikum. Sizin kuşatılmanız hariç, siz kuşatılmadıkça. Felemma atevhu mevsi kahum. Böylece ona misaklarını verdikleri zaman, Kâlallâhu alâ mâ nekûlu ve kîlün, şöyle dedi: Allah bizim söylediklerimize vekildir.

Hazreti Yakup için çözüm yok. Eğer Binyamin'i vermezse buğdaylar gelmeyecek. Ya hepsinin birden buğdayını veririm diyor Hazreti Yusuf öbür tarafta, ya da vermem diyor. Kardeşinizi de getirin göreyim diyor, onun da hissesini vereceğim. Öyleyse Yakup Aleyhisselam mutlaka Binyamin'i göndermek mecburiyetinde. Ve onlardan da Allah'ın huzurunda kesin söz alıyor, misak alıyor. Ve misaklarını kardeşleri verdikleri zaman da Hazreti Yakup diyor ki, Allah söylediklerimize vekildir. Aynı şekilde Allah-u Teala da Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün nebilerden misak almıştı, kesin söz almıştı. Ey nebiler, size kitap ve hikmet verdim. Bana hepinizin kesin söz, misak vermenizi istiyorum ki sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Onu koruyacağınıza ve ona iman edeceğinize bana misak verin, kesin söz verin demişti. Hazreti, bu misak kelimesi orada da geçiyordu. Yakup böylece Hazreti Yakup demiş oluyor ki, Yakup Aleyhisselam sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz, yani verinceye kadar onu sizinle göndermem. Bunun üzerine ona misaklarını verdiler. O zaman şöyle dedi: Allah bizim söylediklerimize vekildir.

Onun üzerine ona misaklarını verdiler. O zaman şöyle dedi, Allah bizim söylediklerimize vekildir. Orada da Ali İmran 81'de de Allah Teala birbirinize şahit olun. Allah da ben de sizinle beraber şahidim demişti. Yusuf suresinin 67. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle ya beniyye la tedhulu min babin vahidin ve tedhulu min ebvabin müteferrikah. Aslında müteferrikatin. Ve ma uni ankum minallahi. Min şeyin. İnil hükmü illa lillahi aleyhi tevekkeltu ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun. Kelimeler ve kâle ve dedi ya beniyye, ey oğullarım la tedhulu, girmeyiniz min babin, kapıdan tek vahidin ve utülü ve giriniz min evvabin, kapılardan müteferrikatin, ayrı ayrı ve ma uğni ve men kafi ve ben kafi gelemem, fayda veremem, gideremem ankum, sizden, size minallahi, Allah'tan min şeyin, bir şeyden, bir şeyi inil hukmu, inel hukmu, inil hukmu, in el hukmu, hüküm ise illa ancak yalnız lillahi, Allah'ın, Allah'a ait, aleyhi, ona tevekkeltü, tevekkül ettim ve aleyhi ve ona feli yetevekkeli, artık tevekkül etsinler, el mütevekkilun, tevekkül edenler, ona artık tevekkül etsinler, tevekkül edenler diyor Allah-u Teala. Vekale cümlecikleri geçiyoruz. Vekale şöyle dedi ve ya beniye la tedhulu min babin vahidin. Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Tedhulu min ebvabin müteferrikatin. Farklı kapılardan giriniz. Ve ma uni ankum minallahi min şeyin. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. İnil hukmu ila lillah, illa lillahi. Hüküm ancak Allah'a aittir. Aleyhi tevekkeltu, ben ona tevekkül ettim. Ve aleyhi fel yetevekkilil mütevekkilun, artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler.

Ve şöyle dedi Hazreti Yakup, dedi ki: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Farklı kapılardan giriniz.

ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler. Hazreti Yakup çocuklarının bir kervan halinde hepsinin birden bir kapıdan girmesini istemiyor. Bir şeylerden korkuyor. Çocuklarına bir zarar gelir. Zaten birinci oğlu gitmiş elinden. En çok sevdiği oğlu. Ondan sonra ikinci sevdiğini de emanet olarak gönderiyor. Onun da kaybolacağına dair korkusu var. Evlatlarına bir zarar gelmesini de istemiyor. Onun için beraber olurlarsa sanki daha çok tehlikeye maruzmuşlar gibi bir düşünce geliyor Hazreti Yakub'a ve böyle söylüyor. Ayrı ayrı kapılardan girin, bir tek kapıdan girmeyin diyor. Öbür taraftan da diyor ki ben bunu söylüyorum size bir emniyet unsuru olarak. Ama aslında ben Allah'tan size bir şey sağlayamam. Hüküm sadece Allah'ındır. Yani ben bu tedbirleri tedbir olarak size söylesem de Allah'ın düşündüğü başınıza gelecek bir şey varsa o mutlaka gelir istikametinde konuşuyor. Ama ben ona tevekkül ettim diyor. Siz de tevekkül edin. Tevekkülü beraberce hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Tevekkül etmek, Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a güvenmek. Allah'ın yaptığının en doğru olduğuna kesin şekilde inanmak. Öyleyse böyle bir ortamda Allah'a tevekkül ediliyor. Ve Allah'a tevekkül edildiği bu noktada Allah'ın başlarına getireceği her şeyi gene peşinen kabul etmiş oluyor Hazreti Yakup. Allah Teala ne diyordu? Eğer bana güvenirseniz sizi yenecek yoktur. Eğer bana güvenirseniz en kuvvetli sizsiniz. Tevekkül ederseniz. Allah Teala ne diyordu?

Allah ile olan beraberlikten bahsediyordu. Allah'a tevekkül edilmenin standartlarını veriyordu. Eğer diyordu ben sizin dostunuzsam, ki bana tevekkül ettiğiniz zaman ben sizin dostunuz olurum. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyordu. Ama ben düşmanınız isem, bütün, yani bana tevekkül etmediğiniz takdirde bütün dünya dostunuz olsa gene ben yeterim diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın tevekkül müessesesi burada devreye giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Suresi 68. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma dehalu min haysu emerehum ebuhum ma kane yuni anhum minallahi min şeyin illa haceten fi nefsi Yakube kadaha ve innehu le zu ilmin lima allemnahu velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Kelimeler ve lemma ve olduğu zaman böylece dehalu girdiler. Min haysu yerde yerden emerhum onlara emretti. Ebuhum onların babaları. Makane olmadı, olmazdı. Yuni kafi gelir, fayda verir, giderir. Anhum onlardan. Min Allahi Allah'tan. Min şeyin bir şeyi. İlla ancak başka haceten bir dilek, bir hacet. Fi nefsi, nefsinde. Yakube, Yakup aleyhisselam. Kadaha,

Nasi insanların çoğu la yalemun bilmezler diyor Allah Teala. Öyle ma dehalü öyle ma dehalu ve girdikleri zaman girdiler. Fakat bu min haysu emerehum ebuhum. Babalarının onlara emrettiği yerden. Ma kâne yugni anhum. Onlardan gidermezdi. Onlara bir fayda vermezdi. Minallahi min şeyin. Allah'tan olan bir şeyi. İlla haceten fi nefsi ya kube kadaha. Ancak Yakup Aleyhisselam nefsindeki dileği yerine getirmiş oldu.

kaza etmiş oldu. Lima allemnahu, biz ona öğrettiğimiz için. Ve lakinne ekseren nasi la yalemun, fakat insanların çoğu bilmez. İnananların değil, insanların. Fakat insanların çoğu bilmez. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdikleri zaman

Babaların onlara emrettiği yerden girdikleri zaman Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermezdi. Onlara fayda vermezdi. O zaman ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak Yakup Aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu.

Çünkü o biz ona öğrettiğimiz için bir ilim sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmez. Şimdi burada

Hazreti Yakup'un oğulları aralarında Binyamin'de olduğu halde babalarının dediğini yaptılar. Yani ayrı ayrı kapılardan şehre girdiler.

Fakat bu Allah'tan onların üzerinde vücuda gelecek olan bir şeyi onlardan gidermedi.

Yani Allah Teala burada ayrı ayrı kapılardan da girseler, aynı kapılardan da girseler, Allah'ın vücuda getirmek istediği şey her neyse o mutlaka olurdu istikametinde söylüyor.

bir rivayete göre Hazreti Yakup'un oğulları yakışıklı imişler. Nazar değmesinden korkuyormuş Hazreti Yakup oğullarına. Veya başka bir rivayete göre hep beraber oldukları takdirde insanların çok fazla dikkatini çekeceklerini düşünüyor. Böylece Yusuf Suresinin 69. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma dehalu ala Yusuf'e ava ileyhi ahehu ehahu kale inni ene ehuke fela tebde is tepteiz bima kânû ya'melûn. Kelimeler velemma olduğu zaman dehalu girdiler. Yani girdikleri zaman ala a huzuruna Yusuf'e Yusuf'un ava yanına aldı, barındırdı. İleyhi ona ehahu onun kardeşi. Gale dedi ki inni muhakkak ki ben gerçekten ben ene ben ehuke senin kardeşinim. Ve artık la tepteyiz. Üzülme, yeise kapılmana gerek yok. Bima dolayısıyla sebebiyle kânı oldular, yâmilûn yapıyorlar. Velemma dehalu ala Yusuf'e ve Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdikleri zaman ava ileyhi ehahu öz kardeşini yanına aldı. Gale inni ehuke gerçekten ben senin kardeşinim dedi. Fela tepteyiz artık üzülme. Bimâ kânû ya'melûn onların yaptıkları şeylere.

Hazreti Yusuf kardeşler arasında en çok Bünyamin'i seviyor. Aynı anneden oldukları için. Ve onların öz kardeşiyle olan ilişkilerinde onların Yusuf'a yaptıkları haksızlıkları Bünyamin'e de yaptığını Hazreti Yusuf biliyordu. Konunun detayları şöyle. Yusuf Aleyhisselam 6 sofralık bir ziyafet hazırlatıp anne baba bir kardeşler ikişer ikişer bir sofraya otursun dedi. İkişer ikişer oturunca Bünyamin Yusuf Aleyhisselam'ın anne baba bir kardeşi yalnız kaldı. Ağlamaya başladı. Yusuf Aleyhisselam niye ağladığını sordu. Bünyamin, Yusuf adlı bir kardeşim vardı. Sağ olsaydı o da benimle otururdu dedi. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini ikişer ikişer birer eve misafir etti. Bünyamin gene yalnız kaldı. Yusuf Aleyhisselam, o benim misafirim olsun dedi. Sabahleyin Yusuf Aleyhisselam, ister misin? Ölen kardeşinin yerine ben senin kardeşin olayım dedi. Bünyamin'in boynuna sarıldı. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Kardeşlerimizin daha önce yaptıklarından üzülme dedi. Allah bize ihsan etti. Bir araya geldik. Bünyamin, ben bundan sonra senden ayrılmam dedi. Yusuf Aleyhisselam, bu mümkün değil, ancak sana hırsızlık isnat edeyim. Hırsızlığın cezası bir yıl köle olmaktır. Bünyamin razı oldu. Yusuf Aleyhisselam, şimdi kardeşlerinin yanına git ve bu sırrı kimseye söyleme dedi. Konunun detayları bunlar. Allah Teala burada Kur'an-ı Kerim'de çok özet olarak anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşlerini yanına aldı, öz kardeşini yanına aldı diyor, yani Bünyamin'i. Ama nasıl oldu bu iş? Kardeşleri ikişer ikişer oturdular ve beş sofrada onların her biri ikişer ikişer oturdu. Altıncı sofrada Bünyamin yalnız kalınca, Bünyamin bu işe üzülünce Hazreti Yusuf onu kendi sofrasına alıyor ve orada da söylediğimiz gibi kardeşini bu konuda bilgi sahibi kılıyor. Böylece Bünyamin Hazreti Yusuf'un verdiği bilgiyle rahatlıyor.

Böylece Yusuf Aleyhisselam bir plan hazırlamış oluyor. Bundan sonraki ayette planın tatbike girdiğini görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 70. Felemma cehazehum bi ceza cehazihim. Ceales sikayete fi rahli ahihi. Sümme ezzene müezzinun eyye tuhel iru innekum le sarikun. Ve kelimelere geliyoruz. Felemma artık böylece olduğu zaman cehezühüm onları hazırladı. Bir cihazım onların yükleri ile. Cale kıldı, yaptı, koydu. Es sikayete, su kabı. Firahli yükün içine. Ahihi onun kardeşi, kendi kardeşi. Sümme sonra ezene seslendi, ilan etti müezzin. Müezzin seslenen kişi, seslenmekte görevli kişi. Eyetaha, ey el-iru kafile. İnneküm muhakkak ki sizler le gerçekten sarikun. Sirkat yapanlarsınız. Sirkat hırsızlık demek. Sarik de sirkatçi, sarikun çoğulu hırsızlarsınız. Felemma cehezum cümleciklere geçiyoruz. Artık onlar hazırladığı zaman bi cehazihim onların yükünü ceales sikayete fi rahli an ahihi. Ahihi. Su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sümme ezzene müezzünün. Sonra müezzin seslendi. Eyyetuhel iru. Ey kafile. İnnekum lesarikun. Muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız. Hazreti Yusuf'un bir muradı var. Kardeşini, Bünyamin'i kendisiyle beraber tutmak. Hırsızlık olayı tahakkuk ediyor. Ama tas, altın tas olduğu rivayet ediliyor. Bünyamin'in devesinde. Ne olur Bünyamin'in devesinde ise hırsızlık yapan köle olmak mecburiyetinde. Böylece Yusuf, kardeşi Bünyamin'i kölesi olarak alıkoymak imkanının sahibi oluyor. Muradı başka. Bütün aileyi orada toplamak, Yusuf'un temel hedefi. İşte böyle bir dizaynla Yusuf, Hazreti Yusuf bir güzel oyun hazırlamış oluyor. Bünyamin'e ve diğer kardeşlerine ve bundan sonraki devrede Yusuf'un o gördüğü rüyanın sonucu çıkacak ortaya. Ne demişti Yusuf? Ben gördüm ki güneş, ay ve 12 tane, 11 tane yıldız. Ve
güneş, ay ve yıldızlar Hazreti Yusuf'a secde ediyorlar. İşte bu dizayn içerisinde bakalım gelecek ayetler neyi gösterecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaştırmasını, Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Zamanımızın en önemli konularını tezekkür etmek üzere bu seri bir konuşma olacak. İslam'dan neler kopmuş, birlikte onu göreceğiz. İslam'dan kopanlar başlığı altında. Bugün İslam'dan kopan pek çok konudan birincisini işleyeceğiz sadece. Allah'a ulaşmayı, yani Allah'a mülaki olmayı, gene yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kavram ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün Kur'an yaşanırken o zaman da yaşanmış ama ondan bir müddet sonra en az bundan 1000 yıl evvel unutulmuş. Zamanımıza ulaşan Kur'an dışı din bilgileri bu konuyu hiç mi hiç içermiyor. O günlerden bu tarafa insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktör olarak ne kalmış, ne gelmiş bugüne kadar? İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Ama onu başka bir sohbetimizde anlatacağız. Bugün ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemek ifade edecek. Neden İslam'ın 5 şartı kimseyi cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz? Çünkü eğer bir insan bugünkü konumuz olan Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Bırakın geri kalanları. Mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunlar hiçbirine doğru yürümüyoruz. Onlardan bahsetmek bugün söz konusu olmayacak. Ama sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın hazin durumundan bahsetmek istiyoruz size. Bu kişinin cehenneme gideceğini Kur'an-ı Kerim söylediğine göre geriye zaten bir şey kalmıyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse,
Bilemezse ne olur? Bir, bu kişi cehenneme gider. İki, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı önemli bir şey saymayabilirsiniz. Ya da en azından bize karşı olanlar öyle düşünebilirler. Ama her şeyden evvel hatırlatırız. Bize karşı olmak demek, biz onu temsil ettiğimize göre Allah'a karşı olmak demektir. Bize karşı olmak demek, o karşı olanların da kurtulabileceği Kur'an hükümlerini onlara öğreteceğimiz cihetle, o bizim omuzlarımızda bir vazifedir. Allah'a karşı gelmektir. Çünkü Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Herkesin kurtuluşa ulaşmasını ister. Şu dünyayı mutlulukla yaşamasını ister. Ölümden sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister. Ama insanlar her şeyi berbat etmişler sevgili kardeşlerim. Asırlarca evvelden beri saptırılan bir İslam muhtevası görüyoruz. İşte bir insan Allah'a mülaki olmayı, bir başka ifadeyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir. Aynı zamanda da o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülâki olmayı, yani ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Kesin olarak böyle bir talepleri yoktur. Kesin olarak onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra devam ediyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennû bihâ. Ellezîne hum an âyâtina gâbilûn. Onlar ki diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani Allah'ın manevi nimetlerinden mutluluk duymak, huzura ulaşmak onların işi değildir. Onlar dünya hayatında kazandıkları parayla, şanla, şöhretle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor Allah Teala. Ve arkasından diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte Kur'an'ın unutulan en önemli kavramı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve bütünüyle unutulmuştur. Eğer Allah Teala bize bu kavramı öğretmeseydi, biz de sizlere söylemeyecektik. Bunları sizlere ulaştırmamız mümkün olmayacaktı. Ve siz de, biz de cehenneme gidecektik sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz bu devirde, şu dünyadaki en önemli vazifenin sahibiyiz. Hepinizi uyarmakla vazifeliyiz. Allah'a mülaki olmayı dilemeniz bir tarafa, Allah'a mülaki olmak diye bir kavramın, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir kavramın varlığından bile
alimlerin büyük kısmı haberdar değil. Büyük kısmı yetmez. Çok büyük bir kısmı. %90'dan fazlası. Peki haklılar mı? Evet. Onların hataları değil. Çünkü onlara okudukları üniversitelerde bu kavram öğretilmemiş. Neden? Çünkü öğretme mevkinde olanlar da bilmiyorlardı. Ve biz de bilmiyorduk. Ta ki Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretsin. Öyleyse konu önemli mi? Son derece önemli. Çünkü ayet-i kerimenin sonunu söylemedik daha. Allah-u Teala şöyle bitiriyor Yunus 8'i. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksubun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girecek insanlar. Kabahatleri ne? Kabahatleri, hataları Allah'ın ayetlerini bilmemek. Ve de bu sebeple Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememek. Dilemezlerse bu insanların gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi uyarıyoruz. Bu bizim görevimiz. Hepiniz bunu duyacaksınız ama büyük kısmınız gene aldırmayacak ve de ancak cehenneme ulaştığınız zaman aklınız başınıza gelecek. Ve bu bizi çok üzüyor sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde bu ülkedeki insanların 70 milyondan fazlası şu anda bu ilmin sahibi olmadıkları için bir, biz bu ilme sahip olduğumuz ve onlara tebliğ ettiğimiz halde aldırmadıkları için, umurlarında bile olmadığı için. İki, ve üçüncüsü daha da kötü, din öğreticileri bu söylediklerimizi tetkik etmek gereğini bile duymadıkları için. O kadar eminler ki öğrendikleri ilmin onları cennete ulaştıracağından ellerinde hiçbir delilleri yok. Daha da kötüsü, cehenneme girerlerse bir süre sonra leblebi gibi kavrulduktan sonra cehennemde cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, iler tutar tarafı yok ki. İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, İslam'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadıkları İslam'ın, ki Kur'an'daki İslam'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam %100 birbirini tutuyor. Bütün söylediklerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabenin yaşadıkları. Şimdi neden bahsediyoruz? Kur'an'dan kopan ilk kavram. Ya da bizim size Kur'an'dan kopan kavramların ilki olarak sunduğumuz şey, Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememek. Bütün sahabe dilemişler mi? Bunu sormadan evvel farz mı diye sormamız lazım. Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? Allah-u Teala diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Rum 32'de de bunun devamı var. Rum 31'deki kesim, Allah'a mülaki olmayı dile. Buna
Allah'a yönelmek diyor, münip olmak. Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve ikinci faktör ve böylece müşriklerden olma. Evvela bir kişi Allah'a yönelmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir. İkincisi, o kişi şirktedir. Bu şirk gizli şirk. İşte bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu fırkalara ayrılanlardan sadece bir tek grup kurtulabilecek. Fırka-i Naciye. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala? Baştan söylediği iki şey neydi? Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Şimdi, üç ve dördü söylüyoruz. Onlar takva sahibi değillerdir. Üç, ve onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor olay. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? 72 diyor. Affedersiniz 73 diyor. Peki kurtuluşa ulaşan gerçekten bir tek fırka mı olacak? Evet, bir tek fırka. Onun adı ne ey Allah'ın Resulü? Onun adı Fırka-i Naciye. Kurtuluş fırkası, kurtulanlar fırkası. İşte şimdi yapılan araştırmalar 72 tane fırka, 72 tane ayrı inanç çeşidi tespit edebildi. Bu 72 tanenin her birinin içinde Allah'a mülaki olmayı dileyen insanlar 73. fırkayı oluşturuyor. Biz ve bize bağlı olanlar, biz hepimiz Allah'a mülaki olmayı diledik. Siz de dilediniz mi? Dilemediyseniz bu ayet gelince şirkte olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Bu ayet gelince takva sahibi olmadığınızı kabul etmek mecburiyetindesiniz. Ve devam ediyoruz. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı inkar ederse onlar hidayette değildirler ve onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olmaları sebebiyle de gidecekleri yer gene cehennem. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. O gün kimin günahları sevaplarından hafifse veya başka bir ifade kullanalım, sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Biliyorsunuz ki felaha ermek cennet saadetine ulaşmak demek. Felaha erenlerin hepsi cennete girecek olanlar. Kimin sevapları fazlaysa onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen kalmak üzere gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte bir evvelki söylediğimiz ayet-i kerimede bu insanların hüsranda oldukları kesin, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler ki onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri, Allah'a mülaki olmayı dilemeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri için de mutlak olarak onlar hüsranda olacaklardır. Gidecekleri yer cehennem olacaktır, ebediyen kalacaklardır. Hem hüsrandadırlar,
hem de hidayette değillerdir. Bu insanlar hidayette değillerse o zaman dalalettedirler tabii. Peki dalalette olduklarına dair de ayet-i kerime var mı? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin? Elbette var. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kur'an diyor ki başlangıçta herkes dalalettedir. Peygamberler için dahi seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Allah-u Teala. Herkes dalalettedir. Ve o dalalette olanları bırakır diyor Allah-u Teala. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hidayete erdirir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Açık ve kesin. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o dalalette olanlardan onları kendisine ulaştırır diyor. İşte şimdi sual sormak zamanı. Acaba Allah'a mülaki olmayı dilemek üzerimize farz kılınmış mı Allah-u Teala tarafından? Allah Teala buyuruyor ki Zümer'li 4'te ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabliyen yetekümün azabe, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a mülaki olmayı dileyin, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Ayrıca ruhunuzu da Allah'a teslim olun, teslim edin diyor Allah Teala. Ama yönelmek üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Lokman 15'te diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Bana yönel diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki bütün sahabe bu emri yerine getirmiş mi? Üzerimize farz. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiatıyla bütün sahabe bu emri yerine getirmişler ve Allah'a yönelmişler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اشْتَنِمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar şeytana kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe şeytanın kuluyken, insan ve cin şeytanların, tağutun kuluyken Allah'a yönelmişler ve şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın şeytanın kulu olduğunu da kesinleştiriyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın kulu olur, sahabe gibi. Dilemezse, dilemediği sürece şeytanın kulu olarak kalır. Yalnız şeytanın kulu olarak kalmaz, şeytanın, tağutun dostu olarak da kalır. Üstelik de Allah'ın dostları mümindir, şeytanın dostları tağuttur. Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirdir. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi, 257. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki
Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum et tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki diyor Allah amenu olanların, onlar amenurlar, amenu olanların Allah dostudur diyor. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapıyor? Onların nefslerinin kalbini kapkaranlık olan kalpten aydınlık bir hale getiriyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi yoluyla nefslerinin kalbinde en az %51'e kadar nur birikimini Allah sağlıyor. Ruhlarını da Allah'a ulaştırmalarını gene Allah garanti ediyor. Allah amini olanların, Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki Allah onların dostu. Ve amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Şimdi kafirlere geliyoruz. Ayet-i kerimenin devamında kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır ve tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah Teala. Onlar da tağutun dostlarıdır ve tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı o dizayn ki demin gördük ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler tağutun, insan ve cin şeytanların kulu. Bu ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hem kafir oldukları hem de şeytanın, tağutun dostu oldukları ifade ediliyor. Bu sebeple bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Ne gördük? Allah'a mülaki olmayı dilemek üzerimize farz. Ne gördük? Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Peki sevgili izleyenler, dinleyenler, siz diliyor musunuz? Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Dileyecek misiniz? Hepinizin Allah'ın hakikatlerini öğrenmeniz için buradayız. Şeytan bütün gücüyle son direnişini gösteriyor. Ne kadar direnirse dirensin, bütün dünyaya hidayet mutlaka yayılacaktır. Bütün dünyada hidayet öğrenilecektir. Şeytanın bütün oyunları, tuzakları yerle bir edilecektir. Son kozlarını kullanıyor iblis. Ama o Allah'ın dostlarına bir şey yapamaz. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç geri kalan herkes şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Gördük ki kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Aynı zamanda o tek fırkanın dışındaki, müminleri oluşturan tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytana kul olanlar ve cehenneme gidecek olanlardı. Burada Allah-u Teala bir defa daha söylüyor. Şeytana kul olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Allah'a kul olanlar, onlar müminler. İki ayet-i kerime
hem Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi hem de bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin onların mümin olduklarını, geri kalanların Allah'ın katında cennete girebilecek efsafta bir mümin olmadıklarını ifade ediyor. Mümin, inanan demek. İman kelimesinin sahibi olan kişi demek. İnancın sahibi olan kişi mümindir, inanan yani. Ama inananlardan bir kısmı cennete giremez. Allah'a salt inanmak ne yazık ki milyonlarca İslam alemindeki insanı aldatmıştır. Din alimleri zannediyorlar ki kim Allah'a inanırsa o mümindir. Gerçekten de lügat manası itibariyle gerçekten de mümindir. Müminler cehenneme girse bile bir süre leblebi gibi hafif tertip kavrulduktan sonra mutlaka cennete gireceklerdir diye düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, cehenneme cezalanmak üzere giren hiç kimse oradan ayrılıp da Allah'ın cennetine giremez. Bu bir hurafedir. Bu serinin içinde o da bütün boyutlarıyla anlatılacaktır size. Ta ki din adamları öğrensinler diye bunların hepsini tekrar tekrar anlatacağız. Bu devir hidayet çağıdır. Hidayeti herkes öğrenecek. Öğrenecekler ve öğrenip de Kur'an-ı Kerim'de tahkik ettikleri zaman, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman, bütün söylediklerimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatın bir parçası olduğunu gördükleri zaman, sadece onların yaşadıkları hayatı söylüyoruz, biz o hayatı yaşıyoruz ve o hayatı yaşayanlar sadece kurtarabilirler kendilerini. Yani Kur'an hükümlerine uygun hareket edenler. İşte 14 asır evvel onlar Kur'an'a tabi oldular. 14 asır sonra bugün İslam alemi Kur'an'ı terk etmiş durumdadırlar. Daha birinci fazdayız. Allah'a mülaki olmayı dilememek bu konunun sadece başlangıcını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse ne olur? Onun amelleri boşa gider. Dilerse ne olur? Dilerse günahları örtülür. Gelin beraberce bakalım. İki ayet. Birisi Kehf suresinin 103-104-105. Ayetleri. Allah Teala diyor ki onlar ki en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Size amellerinizi hasara düşürecek olan hususları söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı inkar ederler. İnkar ettiklerine göre dilemeleri tabiatıyla mümkün değil. Yani dilemezler. Allah onların amellerini boşa çıkarır. Onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olur. Daha sonrasından da bahsediyor. Bir kısmı ise diyor Allah'ın resulleriyle alay ederler. Onlar için mizan da tutmayız diyor. Amelleri boşa gidenler kendi amelleri boşa gidenler. Başkalarının kendisine yaptığı kötülük dolayısıyla derecat kazançları varsa o derecat amel defterlerinde kalır. Ama o rakamlı kitap, o hayat filmi kıyamet gününe kadar saklanır. O gün herkese mutlak olarak gösterilir kendi hayat filmi.
Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kişiyi düşünün. Allah'a mülaki olmayı dilemiyor. Öyle bir talebi yok. Ve o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri hasara uğrar. Amelleri boşa gider. Başkaları onlara bir kötülük yapmışsa o sebeple kazandığı dereceler kalır geriye ki o yok sayılabilecek kadar az bir müessesedir. O kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Hep hurafeler dinimizi istila etmiş ve insanlar bir rehavet içerisindeler. Biz diyorlar Allah'a inanıyoruz. Evet, günahlarımız var, tamam. Ama günahlarımız sebebiyle birazcık cehenneme gireriz. Allah Teala bizi biraz orada kavurur. Ondan sonra cennete gireriz. Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme cezalanmak üzere giren, cehennemde cezalanacak olan bir kişinin bu girişten sonra bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor 29 tane ayet-i kerime. Yetmez. Çıkacağını söyleyen hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkılabileceğini söyleyen hiçbir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, şunu gördük ki eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun bütün amelleri boşa gider. Şimdi burada düşünün, iki tane ekstrem misal verelim. Bir adam düşünün, hayatı boyunca bir sürü yanlışlıklar yapmış, mutlaka cehenneme gidecek. Ama bir gün demişler ki, ya demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, eğer dilersen Allah Teala bütün günahlarını örter. O da demiş ki olur mu böyle şey ya demiş, ben ömrüm boyunca tonla günah işledim. Ama bu bir gerçek sevgili kardeşlerim. İşte bu konuyla o konuyu birleştirmek üzere bir ayet-i kerimeye daha bakacağız beraberce. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada diyor ki ey amini olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin

Günahlarını örttüğü zaman geriye sadece sevapları kalır. O zaman o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki diğeri, Allah'a milaki olmayı dilemeyen adam birçok sevap işlemiş olsun. Yani ameli olsun. Diyelim ki bu adam 80 yaşında 65 yıl İslam'ın 5 şartını yaşamış. Birçok derecat kazanmış. Ve o kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşünün, 80 yıl yaşında ölen bir kişi 65 yıl ibadet etmiş, kazanmış, kazanmış, kazanmış dereceleri ama amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, amelleri boşa gidiyorsa geriye sadece başkalarının kendisine yaptığı kötülük sebebiyle kazandığı dereceler kalır. Böylece o insanlar için sonuç hüsrandır, gidecekleri yer cehennemdir. 65 yıllık ibadet ona bir şey kazandıramaz, bütün amelleri boşa gider. Öbür tarafta Allah'a mülaki olmayı diledi diye bir kişinin günahları örtülür. Onun da gideceği yer mutlak olarak cennettir. Günahları örtülüyorsa. Ayetler açık ve kesin olarak bunları söylüyor. Daha sonra da o da yetmez. O örtülen günahlar bir de sevaba çevriliyor. Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidine ulaşan, önünde diz çöküp tövbe eden, böylece imanı artan bir mümin olan ve böylece zikir yaparak nefs tezkiyesi yapan, kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşan bir kişinin günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala mürşidine ulaştığı zaman. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. O kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülür. Daha sonraki kademede, 14. kademede mürşidine ulaştığı zaman, 14. basamakta bir de sevaba çevrilir günahları. Örtülmesi bir tarafa, bir de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi, gördük ki cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir insandır. Ve kendisine yazık eder. İşte durum bu sevgili kardeşlerim. İblis bütün insanları bu muhteva içerisinde cehenneme gönderebilmek için İslam alemine Allah'a mülaki olmayı dilemek kavramını bütünüyle unutturmuş. Ama sahabenin üzerlerine farz olduğunu ispat ettiğimiz, Allah'a mülaki olmayı dilemeyi gerçekleştirdikleri ve şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduklarını beraberce gördük. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek unutulan kavramların arasında belki en büyük önemi haiz olandır. Sevgili kardeşlerim, böyle olunca

Allah Teala'nın Kur'an muhtevasında söyledikleri bu devirde çok büyük bir önem kazanıyor. Çünkü insanları cennete ulaştıracak olan bütün muhteva iblis tarafından insanlar vasıtası olarak kullanılmak kaydıyla yok edilmiş, insanları cehennemden kurtarması mümkün olmayan İslam'ın 5 şartına dönüştürülmüş. Kur'an'ın temelinde emirler vardır. Bu emirlerin yerine getirilmesi, yani hedeflere ulaşılması söz konusudur. Bir vasıtalar var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek vasıtadır. Bir de hedefler var. Ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde gerçekleştirilir bu olay. Bunun giriş kapısı ise Allah'a milaki olmayı dilemektir. Gördük ki dilemeyen kişi hüsrandadır, dalalettedir, küfürdedir, şeytanın kuludur, şeytanın dostudur, Allah'ın dostu ve kulu değildir, şirktedir, takva sahibi değildir, gideceği yer cehennemdir. Öyleyse önemli mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın ayetlerinden gafil olması da bütün bunlara bir ilavedir. Öyleyse önemli mi Allah'a mülaki olmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek? Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramı olmazsa olmaz şartı. Bir insan ne yaparsa yapsın Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsa cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Her halükarda gideceği yer cehennemdir. Ve biz sizlere bir sual sorarak sözümüzü bitirmek istiyoruz. Muhterem din camiası, sizlerin hepinize ihtarlar gönderdik ve Allah'ın hakikatlerini anlattık. Onları hep gizlediniz. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Bu cehenneme doğru yürüyen 60 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızda. Size bir defa daha hatırlatıyoruz. Allah'a mülaki olmayı kavramı İslam'dan kopmuştur. Kur'an'ın mutlaka cehenneme götüreceği cihetle en önemli kavramıdır ve bir insanın cehennemden kurtulmasını neredeyse bir hiç kadar bedava bir gayretle Allah Teala sağlıyor. Allah o kişiyi, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracak. İşte Şura suresinin 13. ayeti kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, ki onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine seçer ifadesi aslında herkesi ihtiva etmiyor. Allah dilediği herkesi çok küçük bir azınlıkla, %10'un daha altında bir azınlıkla sadece onları seçmez. Onlar da kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men edenler onları seçmez. Onların dışındaki insanlardan %90'dan fazlasını seçer. İşte o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları mutlaka hedeflerine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı
dileyenler sadece onlar felaha ererler. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Çünkü Allah onları kendisine ulaştırıyor. Söz vermiş. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Söz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cehennemden kurtulur. Birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır mutlaka Allah Teala onun. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti de o kişiye nasip kılar. Bu arada nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için o kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşar ve bu o kişi için hem cennet saadetinin üçüncü kat cennetini hem de dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini mutlaka kazanmayı ifade eder. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Zaten o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli bir kavramı İslam aleminin bütünüyle unutması ve bugün söylediklerimizi hiç kimsenin hatırlamaması, böyle bir şey bizim dinimizde yok zannetmeleri, ancak Kur'an ayetlerini gördükleri zaman gözlerinin böyle fal taşı gibi açılması söz konusu. Bu son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. Son derece önemli bir konu. Ve de eğer bunu sizlere anlatamazsak, bu bizim için omuzlarımızdaki en büyük vebal olur. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi sağlamasını ve hepinizi Allah'ın bu sebeple mutlaka cennetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim.

Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına Hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle
iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibarıyla. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir, bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur, bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunları 100 ünite kabul ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O, tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır, asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur, birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister, ikisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz, işlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfel-i safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfel-i safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amel-i salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizde kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor. Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar.
Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen,
emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 249. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 3/4'tür. 251'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz. Eğer
Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ihmat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah Teala'nın imamının ruhunu ulaştırır.
Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir.

Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp, kalbinin içine Allah imanı yazdığı için, o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirini çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlar. Üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi nefsi dördüncü defa faziletle %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi.

Daha sonra 5. gökkatına ulaşır. 5. yüzyılda de Allah'tan razı olur kişi. 6. yüzyılda de göklerin 6. katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra 7. defa yüzyılda nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda. %71'i bulur beka makamının sonunda. %81'i bulur zühd makamının sonunda. Kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur.

Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehti ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için, insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi, Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. Ki %151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de %151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğu mu? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl. Orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım. Ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan

yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim, mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki, dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90, %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi. Fizik vücudunun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? Dördüncü kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin beşinci katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz, onun dediğini yapmaz, yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi, Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır.
üçüncü sıratı müstakim, dördüncü sıratı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç insanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan vücudunda kalp adlı bir organ var. Fizik vücudumuzun kalbi. Bu kalp atar damar ve toplar damar vasıtasıyla vücuttaki kanı toplar damar vasıtasıyla çekiyor. Akciğerlere gönderiyor. Akciğerlerde gelen hava ile temizlenen kanı atar damarıyla tekrar fizik vücudun her noktasına ulaştırıyor. Fizik vücudumuzda her an, her nefes alışımızda tam bir nehirler sistemi çalışır. Binlerce dereden akan sular gibi vücudumuzun her noktasından kalbimize, kalbimizden de vücudumuzun her noktasına kan devamlı hareket halinde bir fonksiyon icra eder. Kalbimiz kanın toplama ve pompalama mekanizması. Bu fizik vücudun kalbidir. Kalp olmazsa yaşanmaz. Kalp fizik vücudun temelidir, can noktasıdır, hayatın olmazsa olmaz şartıdır. Kana isabet eden bir mermi mutlak olarak ölüme sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücut kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Ama başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Ruhumuzun da bir kalbi var. O kalp tekamülün son noktasına kadar gelmiş olan bir kalptir. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbinde toplanmıştır. Nefsimiz afetlerden oluşur nefsimizin kalbi. Öfke afeti, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan. On dokuz grup afet nefsimizin bütün negatif faktörlerini içerir. Ve bu 19 grup afetin tam zıttı olan hasletler de ruhumuzun kalbinde toplanmıştır. Orada da 19 grup haslet vardır. Nefsimizde ne vardı? Kin. Ruhumuzda af var. Nefsimizin kalbinde ne vardı? Nefret. Ruhumuzun kalbinde sevgi var. Nefsimizin kalbinde öfke, ruhumuzun kalbinde sükunet. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzun kalbinde yer alır. Bu güzellikleri sağlayan faktör ise
ruhumuzun kalbindeki hasletlerdir. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur ve bu dolu olan hasletler ruhumuzun kalbini hasletler hep nurları nurlarla ifade edildiği cihetle, nurlardan oluştuğu cihetle ruhumuzun kalbi %100 nurlarla kaplıdır, hasletlerle kaplıdır. Nefsimizin kalbi afetlerden oluştuğu cihetle ve bütün afetler karanlıkları temsil ettiği cihetle nefsimizin kalbi de %100 karanlıklarla doludur. Fizik vücudumuzun kalbini söyledik. Kan pompalamak ve kanı tekrar fizik vücuda göndermek o kalbimizin temel fonksiyonudur. Bir adale yumağıdır kalp. Devamlı olarak kasılır. Çeker kanı içerisine, genişler. Sonra sıkar sistemi, kalp güçlüdür ve bütün kanı vücudun her noktasına gönderir. İşte nefsimiz ve ruhumuz iki düşman kardeş olarak içimizde yaşarlar. Nefsimiz afetlerle dolu olduğu cihetle Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet gösterir. Ve burada nefsimizin afetleri şeytanla yakın bir ilişki içindedir ifadesini de kullanmak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbi şeytanın emrindedir. Ruh da Allah'ın emrindendir. Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Allah Teala Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a dönen her şey emirdir diyor. Ruh içinde ruh Rabbinin emrindendir ifadesini kullanıyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuz Allah Teala'nın bir güzel dizaynı.

Nefsimizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak tevhileri işlemek isteyen afetlerle, ruhumuzun kalbindeki hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak tevhileri asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyan ruhumuzun hasletleriyle nefsimizin afetleri bir denge içerisindedir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet iç dünyamızda yerini almıştır ve denge sağlanmıştır. %100 negatife karşılık %100 pozitif faktörler birbirini dengede tutuyor. Allah-u Teala sıfır noktasından ne kadar uzaklıkta hangi istikamette olursa olsun bir şey yaratmışsa yine sıfır noktasından onun tam zıttı istikametinde aynı uzaklıkta ikinci bir karşıt unsuru mutlaka yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne kadar gece kelimesi varsa o kadar gündüz kelimesine rastlarız. Ne kadar karanlık diyorsa o kadar da aydınlık kelimesini kullanıyor.

elektronların ve karşıt elektronların Allah'a devamlı dönerek secde ettiklerini ifade ediyor Allah Teala. Onların gölgeleri diyor karşıt elektrona. Kainattaki her zerre Allah'a secde eder. Gölgeleri de diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı tanımak bir insanın bütün hayatını vakfetse de gerçek anlamda ulaşılması mümkün olmayan bir sonuçtur. Allah'ı, Allah'ın kendisini göstermek istediği kişiler hep görürler. Allah kimi dilerse o seviyeye çıkarır. Hangi seviyeye çıkarır? Kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını açar, sonra onu ihlas makamına ulaştırır, tövbe-i nasuha davet eder, ondan sonra da irşat makamına davet eder. O kişinin iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle tayin eder. Bu noktadaki bir kişinin kalbi afetlerden %100 temizlenmiş olmakla kalmaz. Ulu'l-Elbab makamında 5 mertebe, İhlas makamında, affedersin, Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında da 5 mertebe olmak üzere, 19 mertebe o kişinin kalbi müzeyyen olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbin müzeyyen olması evvela onun bütün afetlerden kurtulmasına bağlıdır. Bir insanın kalbi afetlerden kurtulmadıkça onun müzeyyen olması söz konusu değildir. İhlas makamı, Ulu'l-Elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem. 7 yer katı, 7 kat cehennem. İhlas makamında ise gök katları gösterilir. 7 gök katı, yani 7 tane cennet ve 7 gök katı. Allah ile olan ilişkilerinde insanların kalbi o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Diledi, kalp üzerinde Allah-u Teala'nın bir fonksiyonu dilediği noktada oluşmaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını Allah-u Teala tanıyabilmesi için onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki perdeyi, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasının mührünü açar. Ve kalbin de mührünü açar. Kalpteki ikinleti alır. Ve kalbe iman yazar Allah Teala. Bu kalbe iman yazılması daha sonraki bir işlevdir. Bu birinci aşamada kalbin nur kapısı açılır, kalbe ihbat konulur. O kişinin Allah'tan gelecek ilmi anlayabilmesini temin sadedinde. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman
14. basamaktadır. Allah Teala o kişiye bu irşat makamını irşat makamı olarak görme, irşat makamının sözlerini irşat makamı olarak işitebilme, irşat makamının sözleri olarak işitebilme, kişinin kalbinin Allah-u Teala tarafından ekinlet alınıp ifat konularak idrak eder hale gelebilmesi, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dileyen kişi de Allah-u Teala mutlaka bu işlevleri gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde İnsanlar için kalbin çok önemli bir fonksiyonu vardır. Nefs tezkiyesi başladığı zaman nefste emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademe aydınlanma olur. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Bu süreç içerisinde nefsin kalbinde devamlı %7'lik nur artışları vardır. Bu nur artışını temin etmek üzere Allah-u Teala bir sistem hazırlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah onu mürşidine ulaştıracak. Tabiiyetle beraber kişi Allah'tan 7 tane nimet alacak. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. Kişinin kalbine iman yazılacak. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah Teala o kişiye bir sevabına karşılık 10 sevap verirken, bir günahına karşılık 1 derecelik günah yazarken, yazdırırken, o günden itibaren Allah Teala bu 1'e 10'u 1'e 100'e çıkartıyor. 1'e 100'lük bir dizayn oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası nefsi emmaredir. Yusuf Suresi

Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü benim nefsim şerri emreder. Ve ma uberru nefsi inne nefse leemmâretin bis-sûi. Sûi olanı, kötü olanı şerre emreder nefsim. Bu yüzden nefsimi bana kalsa ben kendi başıma ifrâ edemem, temize çıkartamam. Ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir bu iş. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu işlemlerin ötesinde her katta %7 artan bir kalp yapısına sahip olur. O kişinin nefsinin kalbine Allah-u Teala mürşidine tabi olduğu zaman kişi iman kelimesini yazar. Ve o kişinin başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhunu gönderir Allah-u Teala. Devrin İmamı'nın ruhu o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber verir. Senin yevm-i talakın Allah'a mülaki olmadığının günün, Allah'a ulaşma günün geldi der. İşte böyle bir olgudur ki o kişiyi Allah Teala ile olan ilişkilerinde mutluluğa taşır. Bu kişi o güne kadar 1'e 10 alırken her sevabının 1 derecelik sevabına karşılık amel defterine 10 derece yazılırken Allah Teala o noktadan itibaren 1'e 10'u 1'e 100'e çıkartıyor. Öyleyse bu noktadan itibaren artık kişinin nefsinin kalbindeki işlev hızlanıyor. Evvela 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkınca 10 kat hızlanıyor. Ama 1'e 200'e çıkınca 20 kat, 300, 400, 500, 600, 700 dereceye kadar çıkıyor bu. Kişi öyle ki neticede 1 derecelik sevap kazandığı zaman kişi her bir dereceye karşılık 700 derece almaya başlıyor. İşte böyle bir sistemin oluşabilmesi Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesindeki olayın tahakkukuna bağlı. Allah Teala orada kim mürşidine tabi olur da nefsi ıslah edici ameller nefs işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar müminlerdir. Kişinin kalbine iman yazıldığı için imanı artan müminlerdir. Ve Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir, sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir yapı içerisinde günahların sevaba çevrilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Ve derecelerde 1'e 100, 1'e 200 diye artıyor. Kişinin nefsinin kalbinde nurlar %7 fazla ulaştığı zaman başlangıçta %2 rahmetin ötesinde o kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyatına ulaşmıştır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhameyi ifade eder. Kişinin nefsini levhamettiği bir kademe
İkinci gök katı. Burası nefsi levvame. Allah Teala Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi bu. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade eder. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Cennet saadetine ulaşır diyor Allah Teala. O nefse ve onu seva edene diye başlıyor. Şems 7,

Şems'e, o nefse takvasla vücuda ilham edilir. Şems'e kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle görünüyor? Aslında kişinin %100 elinde olan bir olay. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şeytanın devreye asla giremeyeceğini gene garanti ediyor. Allah Teala her açıdan kişiyi karata almış, koruması altına almış ve şeytanın ona tesir edip de nefsinin afetlerine negatif tesir etmek suretiyle o kişinin kötü şeyler yapmasına Allah Teala hep engel oluyor. Ne olur böyle bir dizaynda? Bu kişinin ruhu üçüncü kata kadar çıkmıştı. Mülkime Allah'tan ilham alma kademesi. Dördüncü katta kişi mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiyye fethuli fi vadi ve fethuli cenneti. Allah'tan razı ol ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, ey ruh Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Bu fizik vücut kulların arasına girendir. Cennete giren gene fizik vücuttur ama nefsle birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sırasında beşinci kademe, dördüncü kademe mutmainnedir, doyuma ulaşma. Allah Teala diyor ki kalpler için Ella bi zikrillahi tatmainnül kulüb. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kalp adı verilen müessesenin mutmain olması söz konusu. Doyuma ulaşması, Allah'ın verdikleriyle kesin olarak yetinmesi. Yani eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi, ben muhakkak ki bunu Allah'ın yasak ettiği yerlerde aradaki fazlayı yiyebilirdim. Eğer daha az verseydi o zaman da belki Allah'a küfrane nimet ederdim. Ya Rabbi bana neden bana daha fazla para vermiyorsun diye. Ne? Allah'tan niye daha fazla para vermiyorsun diye bir sızlanma içerisinde olan ne de verilenleri kendisini kötüye sevk edecek bollukta vermediği için Allah'a serzenişte bulunan değil, Allah'a şükreden bir insanı görüyoruz. Daha fazla verseydin Allah'ım sen bana, ben onu mutlaka kötü yerlerde yerdim. Az verseydin belki de sana isyan ederdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Senin verdiğin para bana her zaman yeter.
Böyle düşünen bir kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Sonra iki kademe radiyedir. O kişi zaten doyuma ulaştığı cihetle Allah'tan razıdır. Radiye kademesi beşinci kademedir. Ruh beşinci kattadır. Nefsin kalbinde 5 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %35 fazıl. Sonra ne olur? Sonra bu kişi daha çok zikreder. Ve bir %7 fazla birikimi yeniden oluşur. Altıncı defa %7 nur birikimi, burası nefsi mardiyedir. Allah'ın da kulundan razı olduğu kademe. Şems suresinin, Fecr suresinin söylediğimiz ayetlerinde radiyeten, vardiye ifadesi geçiyor. Hem Allah'tan razı ol, hem de Allah'ın rızasını kazan. İşte kişi bu noktada Allah'ın rızasını kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olan bir insan bütün güzel şeyleri Allah'ın rızası için gerçekleştirir. Bu radiye kademesinden sonra kişi altıncı gök katına ulaşır. Burası nefsi mardiyedir. Allah da ondan razı olmuştur. Yani kişi Allah'ın rızasını kazanmıştır. Geriye ne kalıyor? Tezkiye kalıyor. Kim nefsini tezkiye ederse onu kendi nefsi için yapmıştır. Ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Masir, dönmek, ulaşmak istikametinde geliyor, kullanılıyor. Hatır suresi 19. ayet-i kerime. 18. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Bu kalp denilen şey %51 nur almıştır bu noktada. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçta aldığı bu %49 fazlın ötesinde %2 rahmet nuru. Bunların beraber hesap edilmesi nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarına riayet eden kalbin o tarafının hakim olduğunu gösterir. Başlangıçta %100 şeytanın hakimiyetinde olan, baştan aşağı afetlerle dolu olan o kalp, bu noktada 7 defa %7 nur birikimi, bir de %2 o fazla birikimin ötesinde rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuştur. İşte bu önemli bir noktadır sevgili kardeşlerim. Allah için olmak standartlarını gösterir. Her açıdan bizler için Allah Teala'nın dizaynı söz konusu. Ve Allah Teala sadece mutlu olmamızı ister. Nefsin kalbindeki bu birikim %51'lik nur birikimi Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Burada nefsin kalbinin %51 nur birikimine ulaştığını görüyoruz. Bu birikim artacaktır. Kişinin zikri günün yarısını geçecektir.
Öyle bir gün gelecektir ki kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. O zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daha sonra nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Nefsin kalbi %51 nurla dolacaktır. %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Baştaki Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadardı. Bu garantinin ötesine geçtiğimiz zaman, zikrimizi arttırdığımız zaman, öyle ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızın en az 6 katı fazla zikretmeye başladığımız zaman, fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %81 nur vardır. 80'i aşmıştır. Ama kişi daimi zikre ulaşır bundan sonra. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla ulaşır. Nurlarla dolar. Burası Ulul Elbab makamıdır. Daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. Daha sonra kişi muhlis olacaktır. Daha sonra bu kişi iradesini Allah'a teslim edecektir. İrşada memur ve mezun oldun. Emriyle, tebliğiyle irşat makamının sahibi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Hem ensar hem muhacirin her ikisine de tabiin tabi oldular. Allah Teala Tövbe 100'de diyor ki o sabıkın el evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte böyle bir dizayn var sevgili kardeşlerim. İster ensar olsun, ister muhacirin, ikisine de tabi olmuşlar. Tabi olanlara tabiin deniyor. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte bu noktada kalp %100 nurlarla dolmuştur. Ulul Elbab makamından itibaren durum budur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Aynı zamanda kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her an bir şeyler tezekkür etmek imkanının sahibi. Arkasında ne var? Kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Nefsimizin kalbini inceledik beraberce. Allah'a şükürler olsun ki Allah Teala bize nefs tezkiyesini öğretti, nefs tasfiyesini öğretti. Bunları gerçekleştirmemizi temin etti. Ona sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Hepinizin nefsinizin kalbini afetlerden tamamen temizleyerek Ulul Elbab makamına, İhlas makamına ve Selam makamına ulaşmanızı, nefsinizin kalbini %100 firupak yapmanızı Allah'ın sağlaması istikametinde dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ım.

0: Ana Dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.
1: Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın hepinizden sadece bir tek dileği var. Tek bir dilek. Sizlerin mutluluğunuz. Allah'ın ortaya koyduğu bütün kaideler, kanunlar, emirler, nehiler hep aynı hedefe yöneliktir. Sizin mutluluğunuz. Şu kainatlar var ya, Allah'ın vücuda getirdiği altı alem, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun zıttı olan berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem ya da gökler alemi ve yerler alemi, altı alem. Peki yedincisi var mı? Var ama alem değil. Allah ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kaplamış durumda. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o arşı tutan meleklerle, o meleklerin etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederek derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip senin yoluna girmişse, sen onlara mağfiret mi girmişse ve böylece imanı artan bir mümin olmuşsa, sen onlara mağfiret eyle. Onların, yani günahlarını sevaba çevir. İşte bütün arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor Allah Teala. Hep bunları söylerler diyor. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle, yani günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem ateşinden

Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. Allah'ın da sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın size istediği şey sadece sizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip olmanızdır ve bunu garanti ediyor. Ne karşılığı? Üçüncü kat cenneti size garanti ediyor. Dünya mutluluğun mutlak olarak yarısını, %51'ini garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek yüzlerce defa söyledik ki, yüzlerce defa sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dedik, sizde bir emanet var dedik. Allah'ın ruhu sizde emanet. Her gün yaptığınız yanlış davranışlarla zaten o emanete hep ihanet etmektesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ruhunu hayatta olduğu sürece Allah'a geri gönderemez. Ve emanet kendisindeyken ölür. Oysa ki ruhunuz bir emanettir. Allah-u Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ve onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Biz emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İnkar eder. Öyleyse emaneti yüklenen bu iki vasıf sebebiyle sadece fizik vücut değil, şu vücut değil, bunun içinde meknuz bulunan nefsiniz. Nefsinizin iki afetini vererek Allah-u Teala sadece fizik vücudunuzun, bir mekan olan fizik vücudunuzun ruha sahip çıktığını değil, onunla beraber nefsinizin de emaneti kabul ettiğini söylüyor. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın ruhu sizde bir emanettir. Ama aynı zamanda sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah emanetini geri ister. Diyor ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetin sahibi Allah. Emanet sizdeki ruh, sizin ruhunuz ama aslında Allah'ın nur ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhunu Allah size üfürmüş. Bütün insanlara üfürülen Allah'ın ruhudur. Şeytanın da çekemediği en büyük faktör budur. Bu yüzden hepinize devamlı diş biler. Çünkü sizler hiçbir cinde, hiçbir melekte, hiçbir başka yaratıkta mevcut olmayan Allah'ın ruhuna sahipsiniz. Sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Ama sizden bağımsızdır. Dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman vücudunuzdan çıkar, ne girdiğini ne çıktığını hissedemezsiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki emanetini kendisine istiyor ama bir büyük mükafat karşılığı. Nedir o mükafat? Emaneti kim Allah'ın zatına ulaştırırsa o emanet Allah'ın zatında yok olur. Bunu gerçekleştiren kişi üçüncü kat cenneti kazanmıştır. 5-6 aylık bir zaman süresi de bunun için yeterlidir. Bunu gerçekleştiren kişi dünya mutlu

mutluluğun da %51'ini kazanmıştır. Yarısını, mutluluğu her gün günün yarısından daha fazla yaşar bu kişi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim Allah garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu dalalette bırakır. Ama onlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Yani ruhunuzu onun gerçek sahibi olan, sizde bir emanet olarak bulunuyor ruhunuz, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmenizi Allah Teala istiyor. Ve sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız, merak etmeyin. O yapacak. O sizi öyle bir dizayna sokacak ki hiçbir güçlük çekmeden ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Neyiniz eksikse onları Allah tamamlayacak. Siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyle kendisini sorumluluk altına sokmuş. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde değişiklik, onu yerine getirmemek mümkün değildir diyor Allah Teala. Hulf oluşmaz diyor. Hilaf yoktur diyor. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir diyor. Ne istiyor Allah Teala sizden? Sizin mutluluğunuzu istiyor. Sadece mutluluğunuzu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki sen bize mutluluğu soruyorsun ama biz zaten mutluyuz kardeşim diyorlar. Çok güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz, mesela çok yakınınızdan en yakın olan birisi öldü. Üzülür müsünüz? Üzülmez miyiz diyorlar. Tabii üzülürüz. Yoksa diyorlar sen üzülmez misin? Sevgili kardeşlerim, hasta oldunuz, öleceksiniz. Üzülür müsünüz? Evet diyorlar, elbette üzülürüz. Bu dünya tatlı, kimse bu dünyadan ayrılmayı istemez. Sevgili kardeşlerim, öbür taraflara giderseniz eğer, o zaman bu dünyadan daha güzel yerlerin var olduğunu göreceksiniz. Evvela şu ölü saydıklarınız var ya, onlar ölmüş değiller. Ölen onların fizik vücutları, şu vücutları ölüyor. Toprağın altına giren sadece fizik vücut, o da kıyamet günü zaten fizik vücut olarak da yeniden canlanacak. Hiç kaybedilen bir şey yok sevgili kardeşlerim. Ve her gece nasıl nefsiniz uykuya daldığınızda sizi terk ediyorsa ve rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız, ne dedim, ne dedim? Hı? Rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız dedim. Ne yani, rüya gerçek midir mi diyorsunuz? Evet, gerçektir.
Rüyalarınızı nefsinizle yaşarsınız ve her gördüğünüz şey o alemin gerçeğidir. Hangi alemde bulunuyorsanız o sırada onun gerçeğidir. İşte eğer rüyanızda şu fincanı yerinden alabiliyorsanız, buna dokunabiliyorsanız, içindeki çayı içebiliyorsanız, yeşil çay, o zaman berzah alemindesiniz sevgili kardeşlerim. Bunun manası bir harika. Sizden evvel ölmüş olanlarla bir defa mutlaka berabersiniz. Ama onların yanında değilsiniz, başkalarının yanındasınız. Yani sizden evvel hepsi ölmüşler, orada yaşıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizin gibi o gece uykuda, sizin fizik vücudunuz uykudayken oraya giden başka nefsler de var. Gene bu dünyada hayattalar o sırada ama oradalar. Onları da görürsünüz. Ortam %100 fiziktir. Masaya dokunursunuz, mikrofona dokunursunuz, bardağa dokunursunuz, içindekini içersiniz ve rahmetli olan annenize, babanıza, ablanıza sarılırsınız, konuşursunuz, dünyaya ait olan eski günlerden bahsedersiniz. Hepsi %100 gerçektir. Dört dörtlük gerçekler. Hani ölmüşlerdi? Ölenler fizik vücutlar. Bir defa daha söyleyeyim, o da öldü sayılmaz. Fizik vücutlar da öldü sayılmaz. Neden? Çünkü kıyamet günü hepsi öldükleri haliyle yeniden dirilecekler. Öyleyse onlara sorulacak: ey aziz kardeşim, ne kadar kaldın şu yer altında? Yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Oysa ki kıyamete kadar ne kadar sürenin geçeceği belli değil. Ama onlara, hepimize öyle gelecek. Kıyamet günü yeniden diriltildiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, şu dünya yaşamaya değer bir yer. Eğer Allah'ın hakikatlerini öğrenebilirseniz, hele hele hayatınıza tatbik edebilirsiniz, dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. Mutluluğunuzu dört dörtlük olarak yaşadığınız bir dünya hayatı sizi bekliyor. Ama dikkat edin ki sahibiniz Allah'tır. Ve o sahibiniz sizi sadece Allah'a kul olasınız diye yarattı. Bilir misiniz ne demek Allah'a kul olmak? Mutlu olmak demek. Neden kul olmaktan bahsediyor Allah Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulu olursunuz. Tağutun kulu, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki, işte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي diyor Allah-u Teala. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Neye kurtulmuşlar, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanların kuluyken, bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Cinler de zaten cindir. Şeytanlar, cinler hepsi aynı statüye tabi. Dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlar, biz topraktan yaratıldık sevgili kardeşlerim. Ey benim sevgili kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, aziz dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, bunları, Allah'ın bize yaşattığı o muhteşem şeyleri
dile döküp de kelimelerle size anlatabilmek o kadar zor ki kardeşlerim. Anlatılamaz ki, kelimeler yetmez ki. Ama o gökleri görmelisiniz. Herkese açık kapılar. Belli kademelere ulaştığınız zaman onların mükafatını mutlaka alırsınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. Bu sizin en tabii hakkınızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki daimi zikrin sahipleri için li ulil albab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil albab kullarım ki diyor Allah Teala, ulil albablar ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir. Eğer bir insan üç halde bulunabilir. Şu andaki gibi oturuyor, akşamki gibi yatıyor ve buraya gelirkenki gibi yürüyor ayakta. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Yatarken yan üstü yatmanızı istiyor Allah Teala. Neden? Sağ kulağınızı yastığa dayayacaksınız ve yastıkta biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı ve kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını bu şekilde Allah kelimesi olarak çifteceyle kalbinizin Allah kelimesini tekrar ettiğini duyacaksınız. Onunla uyuyun ve zikrederek uyuyun. O ses kulağınızda çınlarken siz de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz sesinizle içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Bir gün, günlerden bir gün, bir gün mü? Ne olacak o gün? O gün uyurken zikirle uyuyacaksınız. Uyanırken de o yastığa dayalı kulağınızda hala Allah kelimesinin kalbinizde tekrarlandığını göreceksiniz. İşte o zaman daimi zikre o gece adım attınız demektir. Her gece aynı olayı yaşayacaksınız. Daimi zikir sizin ulul-elbab olmanızı ifade eder. Olsun diyeceksiniz, ne olmuş ulul-elbab olmuşsam? Ulul-elbab olmuşsanız ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'la konuşmaya başlarsınız. Diyor ki Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala, biz senden evvel de erkekler gönderdik. Emrimiz de emrimizle hareket etsinler diye, emirlerimizi yapsınlar diye. Diyor ki Allah Teala, Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Ehli zikir işte onlar daimi zikrin sahipleri. Neden zikir ehline sorunuz? Çünkü onlar Allah ile daimi konuşurlar. Sevgili kardeşlerim, sual istemez misiniz? Siz bu cehalet ehlinin söylediklerine aldırmayın. Onlar derler ki Allah'la konuşmak mı? Bu üşütmüş, hafif tertip oynatmış kafayı. Kafayı yemiş. Allah Teala da onların söylediğini hiç söylemiyor. Tam aksini söylüyor her zaman. Şu işe bakın. Eğer diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz emirlerimizi yerine getiren erkekler. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ondan sonra diyor bilmiyorsanız zikir ehlini sorun, zikir ehlini sorun. Biz onlara vahyederiz diyor. Siz de onlardan öğrenirsiniz. İşte böyle
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, güne dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hep geride kalanlar olursa aranızdan onlar için üzülüyorum. Herkes mutluluğa ulaşmak için eşit imkanlara sahiptir. Kulvara herkes eşit şartlar altında girer. Hayat bir yarıştır. Ama en azından üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Ama şu ulul albab'tan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Kimdir ulul albab? Daimi zikrin sahipleri. Özellikleri ne? Tam dört, üç daha yedi tane özellik. Bir, birinci özellik zaten isimlerinin konduğu özellik. Daimi zikrin sahipleri. Onlar uyurken de, uyanıkken de her an işlerindeki sesle, işlerinde bir ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalplerine çift atışında Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Uyurken de, uyanıkken de, yatarken de, yürürken de, koşarken de hep kalp Allah'ı zikreder. Kesintisiz bir zikir söz konusudur. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. İkinci özellik, bu yüzden daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine her an Allah'ın nurları gelmektedir. Kalbin devamlı nur gelimi sebebiyle kararması mümkün değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Ve zulmani kapı rahmetin, fazlın ve salavatın üç nur devamlı olarak girer kalbe. Baskısıyla zulmani kapıyı hiçbir zaman terk etmeyecektir. O kişi hayatta olduğu sürece zulmani kapı açılmayacaktır. O kişi zikirsizlik alan noktasına tekrar geriye asla dönmeyecektir. Ve daimi zikirde olan kişi bu sebeple kalbi daima nurlarla dolu olduğu için başlangıçtaki karanlıklardan yani nefslerin afetlerinden hiçbir şey kalmamıştır nefsinin kalbinde. Afetlerin tümü yok olmuştur nefsin kalbinden kapı dışarı edilmiştir. O kişi hayattayken bir daha dönmesi de mümkün değildir. Öldükten sonra zaten hiç giremez. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibinin demek ikinci özelliği varmış. Neymiş o? O kişinin kalbinde hiç afet kalmıyormuş. Kalmazsa ne olur? O kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. Ya. Neden? Mutluluk sevgili kardeşlerim kesintisiz bir haldir. Bir sulh ve sükun halidir. Kavganın yok olduğu bir ortamı ifade eder. Ve de sevgili kardeşlerim hem iç aleminizde kavga bitmiş olmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga. Hem dış aleminizde kavga bitmelidir. Sizinle başka insanlar arasındaki kavga. Bu sözüme dikkat edin. Kavgayı siz bitiriyorsunuz. Onlar bitirmiyorlar. Onlar ömür boyunca size düşman olmakta devam edeceklerdir. Onlar varsınlar etsinler. Ama siz onlara karşı düşman olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbirine kin duyamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala kalbinizdeki kini, öfkeyi, nefreti, düşmanlığı, kıskançlığı hepsini sizden alır. Sevgili kardeşlerim, sizi Allah'a en yakınlardan kılar. En yakınlarda siz olduğunuz için başkalarını kıskanamazsınız. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleri olmadığı için de kıskanamazsınız.
İşte onun için diyorum, her şey öyle güzel ki. O güzellikleri yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey sadece bir dileğinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir niyaz, bir talep, sıcacık bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ölmeden evvel bu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra biliyorum ki herkesin ruhu sana zaten ulaşacak. Ama ben bu dünyadayken sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Yeter ki o bana ulaşmayı dilesin. Böyle diyorsun, öyle değil mi Yüce Allah'ım? Diyor kişi. Öyleyse ben işte bu kalbimden bir taleple sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi beni de kabul eyle. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi böyle bir niyazla Allah'a ulaşmayı dilerse muhtemeldir ki bu dilek sahihtir. Peki dileği gerçek anlamda mı söylemiştir? Bütün kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş midir kişi? Yani gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir demek daha doğru. Eğer dilemişse netice hemen belli olur. Ne olur? O kişi birdenbire kendinde değişiklikler görür. Namazı doğru dürüst yapamayan, kılamayan, sevemeyen bu kişi ansızın namazı sevmeye başlamıştır. Namaz onun için bir zevk olmuştur. Orucu tutarken büyük ölçüde açlık hisseden ve iftar olmadan orucunu bozmak için çok talepler içinde olan bu kişi birdenbire oruçluyken açlık duymamaya başlar. İftar sofrasında belki olağanüstü bir iştahı açılır. Çok büyük bir zevk alır iftar sofrasında yemek yemekten. Ama oruç boyunca iftara kadar açlığı hissetmez. Büyük bir zevkle iftar saati geldiğinde sofranın başına oturur ve yemek yemekten de büyük zevk alır, iştahla yer. Demek ki bu kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmiyor. Demek ki bu kişi namaz kılmaya birdenbire zevkle dalıyor. Namaz kılmak onun için bir zevk haline alıyor. Zikir yapmak da ona büyük zevk vermeye başlıyor. Zekat verirken belki de eskiden hiç vermiyordu. Eğer veriyorsa belki de istemeyerek veriyordu. Aslında bu para bana lazım. Etrafımdaki insanlara onu vermek yerine ben kendim harcasam daha iyi değil mi diye düşünen kişi zekatını ve birini bir an evvel vermek için sebep arar. Bu hale gelir, parası artık onu tutsak edememektedir, onu esir edememektedir. O parasına hakim olmuştur. Bu bana helal değil diyerek %2,5 yani 1/40 zekat, 1/40 o verir kişi. Zevkle verir. Hac onun için bir zevk olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir zevktir. Ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak o kişi için doyulmaz bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. İster sesle dileyin Allah-u Teala'dan ama talep kalbinizden olsun.
İster sessiz olarak dileyin, fısıltıyla dileyin, kalbinizdeki talebi dilinizle de vücuda getirin sessiz bir şekilde. Netice hiç değişmez sevgili kardeşlerim. Her ikisinde de Allah Teala duyar sizi. Duyar duymaz Allah Teala mutlaka harekete geçer. Derhal üzerinizde tesire başlar Allah Teala. Size 7 tane Furkan verir. Görmeyen gözlerinizi, gözlerindeki görme hassasını açar. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemeden de görüyordum. Hayır, görmüyordunuz. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyordunuz. Herhangi bir insan olarak görüyordunuz. Onun irşada memur ve mezun kılındığını bilmiyordunuz. Herhangi bir kişi olarak görüyordunuz onu. Sağırdınız. Söylediklerini anlamıyordunuz. Bu noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Çünkü o kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitme hastanızın mührünü açacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi kaldıracak. Görme hastanızın üzerindeki ikinci bir perdeyi de kaldıracak. İşaret. Bir hicab-ı mestüre var, gözlerinizin üzerindeki perde, uzvun üzerindeki perde. İkincisi bir başka perde, görme hastanızın, basar hastanızın üzerindeki perde. Kulaklarınızda, uzuvlarınızda vakra isimli bir engel var. Onu alıyor Allah Teala. İşitme hastanızın, mühürlü olan işitme hastanızın mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Kalbinize ihbatı koyuyor Allah Teala. İdrak etmeyi önleyen müessesenin alınması, İdrak etmeyi sağlayan yeni bir müessesenin kalbinize konulması, Allah'ın bir lütfu keremi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Allah size Allah'a ulaşmayı dilerseniz furkanlar verir diyor ve sizin günahlarınızı örter. Ne demek yani? Yani ben günahları işleyeceğim, her türlü günahı işleyeceğim. Ondan sonra da gerçekten karar vereceğim ki ben Allah'a ulaşmayı dilemek durumuna derhal girmeliyim. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ondan sonra da Allah Teala günahım ne olursa olsun onları örtecek ha. Olur mu böyle, olur mu diyor kişi. Biz de diyoruz ki olur, olur. Aynen böyle olur. Allah günahlarınızı örter sevgili kardeşlerim. Bütün günahlarınızı örter. Günahın mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala bütün günahları örter. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsun. Bu yani üzerimize farz mı bu? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Bir, Rum suresi 31. ayet-i kerimeyle farz. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve dile emri var olduğu için, Allah'a yönel emri var olduğu için münibin eyleyhi, ona münip ol. Ona ulaşmayı dile diyor Allah Teala üzerimize. Farz.
Peki bunu Allah Teala farzın hükmü nedir? Farzın hükmü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir olarak nitelendirmişse o bir farzdır. Hüküm budur. Öyleyse bunun bir emir olduğu açıklanmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette açıklanmış. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir emir olduğu kesin açıklanmış. Allah Teala Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu söylüyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize farz. Şimdi biz Allah'a yönelmenin üzerimize farz olduğu ayetleri inceliyoruz. Birincisi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ne diyor? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce de deseniz, cehennem azabı gelmeden önce de deseniz, her ikisi de dünya hayatında olduğunu gösteriyor olayın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatında diyor, bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ikinci defa emroldu. Ve enübü ilâ rabbikum. Rabbinize yönelin, Rabbinize ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun takip ettiği yolu takip et. Sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç defa üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte bu farzı yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden elini eteğini çeker. Artık o kişi cehennemde hiçbir zaman azap çekmeyecektir. Herkes gibi kıyamet günü o da cehenneme gidecektir. Aynı gün cehennemin bütün katlarını görüp Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler ederek Allah'ın kendisini cehenneme değil de cennete aldığı sebeple sonsuz hamd ve şükür ederek Allah-u Teala cehennemi aynı gün terk eder. Ve cennetine ulaşır. Dikkat edin ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetine kadar götürecektir. O kişiye furkanlar verdikten sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. O zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi her %7 kademede tezkiye oldukça ruhu ilk %7 nur birikiminde, fazla birikiminde birinci gök katına, İkinci defa 107 nur birikiminde ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek Sitretül Müntaha'ya kadar yatay bir yolculuk yapar ruh. Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bunun adı seyr-i suluktur. Detaylarını defalarca çok geniş bir şekilde sizlere verdik. Gök katlarında neler olup bittiğini bizim kadar siz de öğrendiniz. Görmediniz ama öğrendiniz ne olduğunu. Biz de öğrendik. Bir küçücük farkımız var. Buradan Allah Teala bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey
çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse ne yapacakmışsınız bakalım? Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Eğer dilerseniz, o zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Dünyanız birdenbire renkli bir dünya olacak sevgili kardeşlerim. Huzursuzluğunuz bütün boyutlarda sona erecek. Huzura kavuşacaksınız. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. O hakkınızı kullanın. Allah-u Teala sizi de seviyor. Kim suçlar işlerse, hangi suçu işlerse işlesin, Allah mutlaka onu da sever. Ama suçun büyüklüğüne göre daha az, daha az, daha az sever. Ama sever. Öyleyse herkesi kurtarmak ister. İstediği şey de atla deve değil yani. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği anda Allah-u Teala'dan yardım alır. Allah o kişiye evvela furkanlar verir. Bu furkanlarla o kişiyi irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen ve yerli yerine oturtabilen ve kalbine indirdiği zaman da kalbiyle her boyutta idrak eden bir hüviyet kazanır. Ve de bundan sonra Allah-u Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünü yarar Allah-u Teala, göğsünden kalbine bir nur yolu açar, o kişiyi, o kişinin ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmek için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe ulaşır ve sızar. %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Bütün bunları yapan Allah'tır. Buradan huşu sahibi olan kişiye Allah Teala mürşid seviyesini verecek, mürşidine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden belki de mürşidlerden nefret eden birisi idi. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi bir mutlu dünyanın sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve onun ruhuna seslenir, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et bakalım şimdi. Ruhunuz sevinçle, zevkle, huşuyla vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır, ana dergaha, evvela tabi olduğu kişinin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşır, yani devrin imamının dergahına. Orada önlerinde Kur'anları olan, onlardaki sıralarda önde erkekleri, arkada hanımları görür ruhlar olarak. Orada cinleri de görür. Orada yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir metreden daha geniş bir yer kaplayan altın paralardan oluşan bir para grubu, kümesi görür, küme. Orada nasıl secde edildiğini, oradan uçarak nasıl zemin kattan birinci kata ulaşıldığını daha sonra görecektir. Daha sonra ikinci katı görecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Gördükçe Allah'a şükrü, hamdi devamlı artacaktır. Yedinci gök katına ulaşınca ruhu oradan yedi tane alemi geçecek ve Sitret-i Müntaha'dan ruh Allah'ın zatına, yedinci alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Bir emanet olan, sizde bir emanet olan Allah'a ait ruhun gerçek sahibine,
dönüşüdür. Allah'a ruhunuz teslim olmuştur. Zaten Allah'ın ruhuydu. Ruh sahibine, emanet sahibine ulaştı. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bütün bu olaylar dizisini Allah Teala sizlere, hepinize garanti ediyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Geri kalanı ruhunuzun hayattayken Allah'a ulaşması, nefsinizin, kalbinin, kalbinizden nurlar sıfırken %51 nura ulaşması. O güne kadar irşat makamına karşı kör olan gözlerinizin, sağır olan kulaklarınızın, idraksız olan kalbinizin körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulmasıyla birlikte her gün idrakinizin daha çok artışıyla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız Allah buraya kadarını garanti ediyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması gerçekleşince Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Allah'a ait olan ruh, emanet, sahibine ulaşmış ve aslına rücu etmiştir. Onun için Allah Teala Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ruh için irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a döndüğü bir ortamda bunu siz mi yaptınız sualini sorun kendinize, bakacaksınız ki hayır, siz yapmadınız. Size zikir sevgisini veren, zikri bir zevk olarak yaşatan o Allah'tı. Size namaz sevgisini veren, namazları zevk haline getiren gene o Allah'tı. Sizin için etrafınızdaki insanları dost kılan, sizi onlara dost kılan gene o Allah'tı. Ve siz mutsuz bir insanken, çeşitli günahlar işleyen bir insanken, o günahlardan sizi, günahlarınızı sevaba çevirerek hem de kurtaran gene o Allah'tı. Başınızın üzerine devrin imamını bir muhafız olarak koyan gene o Allah'tı. Kalbinizi açarak kalbinizin içine iman kelimesini yazan gene o Allah'tı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz ihsanlarıyla ve nimetleriyle en güzele ulaştınız. Güzeller güzeli Allah'tır. Diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak, bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Oradaki en güzel sığınak da Allah'ın zatıdır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu garantiyi veriyor. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Ve de burada nefsinizin kalbi %51 nurla dolu olduğu için her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlaka mutlulukla geçireceksiniz. Davranış biçimleriniz doğruları aksettirecek %51 oranında, yanlışları aksettirecek %49 oranında. Bunun manası mutsuzluğunuzdan daha çok mutlusunuz demektir. Sevgili kardeşlerim,
Burası sizin için bir mutluluk noktasıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve ermiş evliya olduğunuz bir noktadasınız. İşte buraya kadar Allah'ın garantisi altındadır kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktaya mutlaka ulaştırılır. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve zatında o ruhu yok eder. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Mutluluk da sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti kalkmıştır. Nurlar kalbe hakim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Anlatılabilir mi bunlar? Yaşanmadan anlatmak neyi ifade eder ki? Ama hepiniz için bütün kapılar artana kadar açık. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dediği, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hadi koşun. Hepiniz koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Teala. 7 kat cennete koşmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 1. kat cennet garanti edilmiştir. 14. basamakta mürşidinizde ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennet sizin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 3. kat cennet sizin. Dünya saadetinin de %51'i. Aa benim canlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah-u Teala karşılıksız verendir. İşte siz sadece bir dileğin sahibisiniz. O ise sizi günün yarısından daha fazla bir zaman dünya mutluluğuna ulaştırdı. Cennet saadetinin de 3. katına ulaştırdı. Bir hiç sebebiyle, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için siz dilediniz, geri kalan her şeyi Allah yaptı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün bu güzellikleri yaşayarak ama hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve bütün bu güzellikleri yaşamasını, bu güzellikleri yaşayarak mutluluğun ne olduğunu hissetmesini, idrak etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha size Allah'ın güzelliklerini anlatmak imkanını bizlere bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, biz sadece naçiz bir vasıtayız. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretmek için varız. Ve sadece onun öğrettiklerini söyleyebiliriz. Sadece onun emirlerini gerçekleştirebiliriz. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz huzurlarınızda. Konumuz Vel-Asr suresi ve Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağı. Bundan 14 asır evvel sahabe sabah namazını kıldıktan sonra uyumazlardı. Ve yolda birbirine rastlayan iki sahabeden biri mutlaka selam verdikten sonra, karşı tarafın selamını aldıktan sonra Vel-Asr suresini okurdu. Acaba neden okurdu? Bu sualin cevabını İmam-ı Şafii Hazretleri veriyor. Kur'an kaybolmaz diyor. Ama farz-ı muhal, farz edilmesi bile mümkün değil ama Kur'an kaybolmuş olsaydı Vel-Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı anlatmaya yeter de diyor. O İmam-ı Şafii Hazretleri ki bir ekolün, bir mezhebin kurucusudur. Kitabi bilgisi bir mezhebi oluşturacak kadar güçlü olan bir imam, Şafii mezhebinin kurucusu. Ve marufu Kerhi Hazretlerine tabi oluyor. Etrafındakiler onu küçümsüyorlar. Sanki bir mezhep kuracak kadar ilim sahibiyken ilimden yana nasibini alamamış birisine tabi oldun. Kendine yazık etmedin mi diyorlar. İmam-ı Şafii Hazretlerinin cevabı çok net, kesin olarak geliyor cevap. Kendime yazık etmek mi diyor? Bana diyor dinimi o öğretti. Biliyorsunuz ki 4 tane hak mezhepten bahsedilmektedir. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezhepleri. İmam-ı Şafii, Şafii mezhebinin kurucusudur. Bu 4 mezhepten en büyüğü ikisidir. En çok İslam Hanefi mezhebinde Sonra da Şafii mezhebi geliyor diye bir bilgi var. Hanbeli ve Maliki mezheplerinin müntesipleri az. Sayısal konu zaten önemli bir konu değil. Önemli olan dört mezhebin bilinmesi. Ya Hanefi mezhebi konusunda ne deniyor? İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri Şeybani Rai isimli bir çobana tabi oluyor.

kadılık ediyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve ateşten bir gömlek diziyor. Sonra Şeybani Rai Hazretlerine tabi oluyor. Ve kurtuluşa ulaşanlardan oluyor. Allah'ın büyük bir evliyası oluyor. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri ne diyor? Vel-Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Hadi gelin biz de beraberce keşfe çıkalım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba gerçekten Vel-Asr suresi Kur'an'ın bütününü mü ihata ediyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütünü 7 tane safha içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safhada mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Allah'tan alınan 10 tane ihsanlar. Bütün sahabe 14. basamağa da ulaştılar. Mürşidlerine tabi oldular. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra 3. safha geliyor. 3. safhada bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ve ruhlarını Allah'a böylece teslim ettiler. 3. 7 basamak. 4. safhada 21. basamaktan sonra gelen 4. safhada 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim ettiler. 28. basamağın yani salah makamının 4. kademesinde irşada ulaştılar. 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve İslam'ın 14 asır evvel bütününü yaşadılar. Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayeti kerimesinde sahabe için diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani biz şu ayetlere itibar ederiz, onları gerçekleştiririz ama bunları gerçekleştirmeyiz diyenlere ithaf olunur. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve bu bütünlük onları hedefe ulaştırdı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün sahabenin 27-28 basamağın hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık bir omurga üzerine oturtulmuştur. Allah Teala tarafından ve 4 tane 7 basamak konunun bütününü ihata etmektedir. Yeni tabirle kapsamaktadır. Şimdi bu durumda

Vel-Asr suresi ile alakalısı ne? Vel-Asr suresi 4 safhanın 4'ünü de içerir. Ve şöyle söylüyor Allah-u Teala Vel-Asr suresinde. Vel-Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Onların gidecekleri yer cennettir manası çıkıyor. Ve amülü salihate ve salih ameller işleyenler. İllellezine aminu, amin olanlar hariç ve amülü salihate, salih ameller işleyenler de. Ve tevasav bil hakkı, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler de. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler de diyor Allah-u Teala. Vel-Asr suresindeki aminu olanlar ilk 7 basamağı oluşturuyor. Amilü salihat işlemeye başlayacak olanlar ikinci 7 basamağı oluşturuyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler üçüncü 7 basamağı oluşturuyor ve sabrı tavsiye edenler dördüncü 7 basamağı oluşturuyor. Her 7 basamak 7. kendisine ait olan 7. basamaktaki şekliyle dizayn edilmiş. İlk 7 basamağın sonunda kişi amin olmanın gerçek standartlarına ulaşıyor. İkinci 7 basamağın sonunda ruh içinde, veç içinde, nefs içinde Allah'a doğru yola çıkmak söz konusu ve tabiatıyla nefs tezkiyesinin başlangıç noktası. Bu noktaya ulaşanlar ikinci 7 basamağın sonuna ulaşanlardır. Üçüncü 7 basamağın sonunda ruh Allah'a ulaşıyor. Hakka ulaşan ve hakkı tavsiye edenler var burada. Dördüncü 7 basamağın sonunda da hakkul yakine ulaşılıyor ve bütün teslimler tamamlanıyor. Öyleyse bu 4 basamağın 4'ünün bütününü birer cümleyle ifade edersek 1. basamakta olaylar yaşanıyor, 2. basamakta olaylar yaşanıyor ve kişiler Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Üçüncü basamakta seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı ediniyor. Büyük kısmı. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbindeki ekinliti alıyor ve kişinin kalbine ihbat koyuyor. Burası ilk 7 basamak. Bugünkü konumuz bu. Ama bu 7 basamağın arkasından gelen safhaları da gene birer cümleyle anlatarak konumuza gireceğiz. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalpteki nur kapısını şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma çeviriyor. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 11. basamakta

kişi zikir yapmaya başlıyor ve kalbe rahmet nurları sızmaya başlıyor. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta o mürşide ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Ne oldu bu noktaya kadar? Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Ama 2. 7 basamağında sonuna geldi kişi. Bu noktadan itibaren 10 tane nimet alan bu kişi nefs tezkiyesine, ruhunu Allah'a doğru ulaştırmak üzere sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük yolculuğuna başlıyor. Ve fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. On beşinci, 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. basamaklarda nefste %7'lik nur birikimleri başlıyor. İlk %7 nur birikimi nefse emarede oluşuyor. Ruh da bu %7 nur birikimi sebebiyle zemin kattan birinci kata yükseliyor. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi ruh ikinci katta nefsi levame. Üçüncü %7 nur birikiminde nefsi mülkime ruh üçüncü katta. Dördüncü %7 nur birikiminde ruh dördüncü katta nefsi mutmainne. Beşinci %7 nur birikiminde kişi Allah'tan razı oluyor ruh beşinci katta. Altıncı %7 nur birikiminde Allah da kişiden razı oluyor ruh altıncı katta. Ve 7. %7 nur birikiminde ruh Allah'a ulaşıyor. 3. 7 basamakta burada tamamlanıyor. Sonra fena makamında kişi Allah'ın zatında yok oluyor. 4. 7 basamağın başlangıcı. Sonra beka makamında Allah ona bir taht ihsan ediyor. Zühd makamında kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 4. 7 basamağın 4. makamı. 5. makamda kişi ullelbap oluyor, daimi zikre ulaşıyor. 6. makamda nefsini Allah'a teslim ediyor ve tövbe-i nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i Nasuh'la beraber 28. basamağa salah makamına geliyor kişi. Bu ihlas makamında nefsini Allah'a teslim eden kişi salah makamına ulaşıyor. Salah makamının ilk 4 kademesinde kalp müzeyyen olarak kişi irşada ulaşıyor. 5. kademesinde ise kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor ve yolun son noktasına ulaşıyor. 6. mertebede Resuller var, 7. mertebede ise devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak. Bu akşamki konumuz ilk 7 basamak. 1. basamağı ele alıyoruz. İlk basamakta bütün insanlar bulunuyor. Herkes olayları yaşar. Olayları yaşayan insanlar genellikle yanlışlar içerisinde. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Burada net bir çerçeve çizilmiş. Biz insanlar, olaylar bizi sevindiriyorsa onu hayır zannediyoruz. Olaylar bizi üzüyorsa onu şer zannediyoruz. Yani ölçümüz sevinmek veya üzülmek. Madem ki seviniyoruz, hoşumuza gidiyor, o bir hayırdır bizim için. Madem ki üzülüyoruz, o da şerdir.
İşte bu insanların zannı sadece sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala olayları değerlendirirken ikiye ayırıyor. Bize derecat kazandıran bütün olayları hayır diye mütalaa ediyor. Derecat kaybettiren bütün olayları da şer olarak mütalaa ediyor. İşte burada bütün insanlar olayları yaşar ama değerlendirmeleri yanlış. Olayları yaşamalı. Yaşamayan hiç kimse yok. İkinci basamakta bu olayların değerlendirilmesi ve kişinin olaylara karşı takındığı tavır söz konusu. İşte ikinci basamak ki Allah'ın seçim basamağı. İnsanları seçiyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse onları onu kendisine ulaştırır. Kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerin içinde kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. 21. basamağa ulaştırır, evliya yapar manası oluşuyor. Öyleyse bir seçme işi var Allah-u Teala'nın. Seçtikten sonra da kişinin Allah'a yönelmesi veya yönelmemesi var. Yönelmezse Allah'a ulaştırmaz onu. Öyleyse nasıl bir seçim? Kimler seçilir? Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalbinde zevk olanlardan bahsediyor. Diyor ki sana kitabı indiren Allah'tır. Kitabın bir kısmı müteşabih ayetlerden, bir kısmı muhkem ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını kimse bilmez Allah'tan başka. Ve bu müteşabih ayetler kalbinde zevk olanlar tarafından nefslerin istediği istikamette şekil verilerek insanların arasına fitne sokulur diyor. Kalbinde zevk olanlar bu ayetleri kullanarak, müteşabih ayetleri kullanarak onlara açıklama getirirler ve insanların arasına fitne sokarlar diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ilimde kökleşmiş olan kişiler de derler ki inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır. Müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz şey o ki her şeyin en güzeli Allah'ta. Her kim kalbinde zevk taşıyorsa, kalbinde zevk varsa, ayetleri, müteşabih ayetleri kendi keyfine göre dizayn ediyor, onlara o tarzda açıklamalar getiriyorsa, insanların arasına fitne sokmak için, insanları birbirine düşürmek için bunları yapıyorsa, o kişi kalbinde zevk olan birisidir.
onlar seçilmezler. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalbinde hastalık bulunanlardan bahsediyor. Kalbi kararmış, sertleşmiş, kalpleri hasta olan insanlar. Başka insanlara hayır değil, şer ulaştıran insanlar. Kalplerinde maraz bulunanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışanlar. Şeytanın kendilerine yaptığı telkine açık olanlar, o istikamette davrananlar. Hac-ı Elüç'e beraberce bir göz atalım.

Diyor ki Allah Teala Hac 52'de senden önce gönderdiğimiz ve ma erselna min kablike min resulün ve la nebiyin, hiçbir resul ve nebi yoktur ki illa iza temenna, onlar bir şey temenni ettikleri için, ettikleri zaman, istedikleri zaman, elka şeytanu fi ümniyetihi, şeytan onların arzusuna bir şey mutlaka karıştırır diyor Allah Teala. Ve yensehullahu ma yulki şeytan. Bununla beraber Allah şeytanın bıraktığını giderir. Sümme yuhkimallahu ayatihi. Sonra Allah ayetlerini tahkim eder, sağlamlaştırır. Vallahi alimin hakim. Allah iştir, Allah bilir ve hikmet sahibidir. Şimdi li yec'ale, kılmak içindir. Allah'ın bu yaptığı şey kılmak içindir. Ma şeyi yülki şeytanı, şeytanın ilka ettiği şeyi fitne yapmaktır. İmtihan yapmaktır. Lillezine fî kulübühüm maradın. Kalplerinde maraz olanlara imtihan yapmaktır diyor Allah-u Teala. El kasiyeti kulübühüm, kalpleri. Kalpte tabi kalplerinde maraz olup da kasiyet bağlayanlara. Ve inne zalimine lefî şikâkın bayî. Ve muhakkak ki zalimler uzak bir şüphe içindedirler diyor Allah-u Teala. Ayrılık içindedirler diyor. Şimdi öyleyse

Allah Teala resullerinde, nebilerinde ayetlerini sağlamlaştırır. Ama şeytanın meydana çıkaracağı fitneyi kalplerinde bir maraz bulunanlara imtihan vesilesi yapmak içindir diyor. İşte Allah-u Teala'nın seçimi burada kendini gösteriyor. Kalplerinde maraz olanlar. Kalplerinde maraz olanlar ne yapıyorlar? Kalplerinde maraz olanlar fitnede hep seçilmemiş olarak kalıyorlar. Allah-u Teala bir imtihan ortaya koyduğu zaman bu ayet açık açık, açık ve kesin olarak kalplerinde maraz bulunanların imtihana tabi tutulduğunu söylüyor. Şeytanın onların kalbine koyduğu o ilka ettiği yanlış sebebiyle ve imtihana tabi tutuluyor kişi, davranış biçimi kesin olarak çıkıyor ortaya. Bu kişi Allah'a ulaşmaya inanmıyor. Allah'a ulaşmak diye, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir şey yoktur diyor. Ve böyle olunca da başka insanlardan da Allah'a ulaşmaya inanan ve Allah'a ulaşmak isteyenlerin inançlarını da sarsıyor bu insanlar ve onların inançlarına engel olarak onların kendileriyle beraber cehenneme gitmesini sağlamak üzere insanlara Allah'a ulaşmayı yok kabul ettirerek o insanların da kendileriyle beraber dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. İşte bunlar kalplerinde maraz olup imtihana girenler, bu tarzdaki insanlar tarafından aldatılmışlarsa onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani onlara kalplerinde maraz bulunanlar, kendilerine Allah'ın dostları gelip de Allah'a ulaşmak diye bir şey var, sen de Allah'a ulaşmayı dilemelisin dedikleri zaman bunlar o istikamete yaklaşmıyorlar. Kalplerinde maraz bulunduğu için daha evvel negatif istikamette yeterli miktarda şeytan onları etkilediği için ve bu tarzdaki imtihana ulaştıkları zaman bir taraftan Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması yoktur diyenler, bir taraftan Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın farzıdır, bunu gerçekleştirmeye muhakkak cehenneme gider, gerçekleştirenler kurtulur diyenlerle diğerler arasında ikincilerin lehine bir tercih yapanlar. Onlar seçilmeyenler. Allah'a isyan edenler, seçilmeyenler. Araf 186'da Allah Teala isyan içinde bulunanların Allah'ın hidayetine mazhar olamadığını söylüyor. İşte o isyan içinde bulunanlar neye isyan etmişlerdir? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dile emrine isyan etmişlerdir. Böylece kendilerine olaylar ulaştığında davranış biçimleri Allah'a ulaşmayı reddetmek şeklinde tecelli eden, kesin bir tavır koyan herkes Allah-u Teala tarafından seçilmesi mümkün olmayan bir dizayn içindedir. Peki bunların dışında kalanlar kim? Bir fikirleri olmayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konusunda bir fikirleri olmayan insanlar. Seçilmeyenlerin arasında yeryüzünde fesat çıkaranlar var. Allah-u Teala onlardan bahsediyor.
Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Onlar Allah'a ezelde misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler ve onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Yani kendileri Allah'a ulaşmadıkları gibi ulaşanlara da mani oluyorlar. Mani olma işlemi net bir şekilde ifade ediliyor. Allah Teala'nın dizaynında. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, Nisa 167. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi hattâ lidâlelen bâhidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar, Allah'ın yolundan men edenler, onlar Rad 25'te yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak tanımlanıyor. Bu saydığımız gruplar ve buna benzer gruplar, yani insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına kesin şekilde karşı çıkan ne kadar insan varsa bunların hiçbirisi seçilmezler. Bu konuda fikriyatı olmayanlar da seçilebilir. Ve kalplerinde Allah'ın hayır görmediği bu insanlar gibi olmayanlar, yani kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri de mutlaka seçilir. Ne demek kalbinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü kişi? Bu kişi bir art niyetin sahibi değil. Başka insanlar olan davranışlarında özellikle o insanlara kötü davranmak istemiyor. Yaptığı iş, başka birisi kendisine kötülük ettiği takdirde ona belki düşmanca bir davranışta bulunmak. Ama aslında özellikle kendisi, başkası kendisine hiçbir kötülükte bulunmadığı halde başkalarına bir saldırıda bulunmuyor. İşte böyle insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor, ikinci basamak. Bu seçilenlerin ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa erenlerdir diyor Allah-u Teala. Diyor ki Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıracaktır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. İşte amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a mutlaka ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Şems suresinin 27. ayet-i kerimesi, 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön ey ruh. 30. ayet-i kerimesi Vetuli cenneti ve cennetime gir. Kim Allah'a ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Ayrıca Vel Asr suresi ameni olanların mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş. Diyor ki Allah Teala Vel Asr, asra yemin ederim, zamana yemin olsun, innel insane lefî hüsn, insanlar hüsrandadırlar. Yani cehenneme girecekler. Hüsranda olanların hepsinin Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu, mutlaka cehenneme gireceğini söylüyor.
İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın söylediği şey illellezine amenu, ama illa hariç, ellezine amenu, amen olanlar hariç, yani amen olanlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Hüsranda olmayacaklardır diyor. Kim amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki ya dilemezse kişi? Ya kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olacak? Dilemezse ebediyen ikinci basamakta kalacak. Gideceği yer cehennem olacak. İkinci basamakta seçilmemiş olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değil. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir dediğine göre olay açık. Müminin düşteki gibi bunların günahları sevaplarından yüksek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların Allah Teala günahlarını sevaplarından mutlaka yüksek olarak vasıflarını veriyor. O insanların sevaplarının günahlarından fazla olması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet kelimesine göre. Günahları sevaplarından fazla olanların ise gideceği yer cehennem, müminimize göre. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler cennetin anahtarını ele geçirmiş olanlardır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Söylediğimiz ayetlerde olay kesinleşiyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefsi le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşma talebini kimin kalbinde görürse onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli ne yapar? Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi yok eder. Bu tecelli o kişinin kulaklarındaki vakrayı yok eder. Bu tecelli o kişinin kalbindeki ekinneti yok eder ve yerine ihbat konulmasına sebebiyet verir. Ve bu kişi cennet yolcusu olur. Öyleyse biraz yaklaşalım konumuza. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin, okuduğun, anlattığın zaman o ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlar da senin aranda
hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre isimli bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Senin söylediğini işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, onların sana baktığını görürsün diyor Allah-u Teala. Gördüğünü zannedersin diyor ama onlar görmezler diyor. Onlar ölülerdir buyuruyor. Gözlerinde hicab-ı mestüre olan bütün insanlar ölüler safında mütala ediliyor Allah-u Teala tarafından. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler diyor. Senin söylediklerinin manasına varamazlar diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde davete sadece işitenler icabet eder diyor. Allah neye davet ediyor? İlk daveti Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İlk davet bu. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye daveti reddediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamına baktığı zaman herhangi bir adama baktığını düşünüyor. Onu irşat makamı olarak değerlendiremiyor. Kulaklarında vakra var. Vakra sebebiyle akıl irşada mütalik söylenenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye mütalik söylenenleri işitemiyor, manasına varamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını, mutlaka cennet saadetine ulaştıracağını Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylemesine rağmen o insanlar buna inanmıyorlar. Ve inanmadıkları için kurtuluşları mümkün değil. İnansalar mutlaka cennetin sahibi olacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarına sahip olmak demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, cehennemin kapısını ebediyen kilitli tutmak demek. Asla o kişinin cennete, cehenneme girmesinin mümkün olmadığı bir sonuç. İşte sevgili kardeşlerim, Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü cehennemin kapılarında bölük bölük toplanırlar ve kapılara geldikleri zaman cehennem bekçileri kapıyı açarlar ve onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedik ki biz sizi bir sapıklık içinde görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, daha bir şey daha ilave ediyorlar. Eğer biz onların nezirin söylediğini İşitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve
idrak etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinleti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı ve baktığımız zaman gözümüzdeki hicab-ı mestüre sebebiyle onun kim olduğunu hiç anlayamadan seni biz büyük bir delalet içinde görüyoruz demezdik diyor. Yani gözlerimizdeki hicab-ı mestüre var. Bu sebeple biz onu dalalette olan birisi zannediyoruz diyor. Kulaklarımızda vakra var. Söylediklerini işitemiyoruz. Kalbimizde ikinnet var. Söylediklerini idrak edemiyoruz, akıl edemiyoruz. Üç husus da yer almış ayet-i kerimede. Mülk 8, 9, 10. Eğer bizim baş gözlerimizde hicab-ı mestüre olmasaydı, biz onun irşat makamının sahibi olduğunu idrak edebilseydik, bilebilseydik, onu herhangi bir adam olarak değil de irşat makamı olarak o zaman görürdük. Kulaklarımızda vakra olmasaydı, onun söylediklerini işitirdik ve davete icabet ederdik. Kalbimizde ekinnet olmasa akıl ederdik. Ve mutlaka Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göre kalbimize ihbat konulurdu. Ve böylece kurtuluşa ulaşırdık. Burada cehennemde olmazdık. Öyleyse kimler cehennemde? Baş gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Kimler cennette? Baş gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmış olanlar, ölüyken hayata geçirilmiş olanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, işitenler ve davete icabet edecek olanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlar, irşat makamının söylediklerini idrak etmiş olanlar, kalplerine konulan ihbat sebebiyle. Onlar cennette, diğerleri cehennemde oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetleri gereğince mutlaka o cennete girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Vel-Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka cennete girer. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka ruhunu Allah'laştırır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka ruhunu Allah'laştırır. Ve ruhu Allah'a ulaştıranlar ise onların hepsi için Allah-u Teala 3. kat cenneti vaat ediyor. Onları Allah'ın evliyası yapmayı vaat ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın bir dönüm noktası. Ya dilersiniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız ya da dilemezsiniz. O zaman Allah-u Teala sözünü yerine getirmek mecburiyetindedir. Cehenneme gitmek söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel konuşma daha, yarenlik daha, birinci yedi basamak konusundaki sohbet burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: क्या कहूं।
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte görüyorsunuz Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz beşeri münasebetler. Yani yeni Türkçesiyle davranış biçimleri. Bildiğiniz gibi biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Bütün ihtiyaçlarımızı temin etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse her zaman başkalarının vücuda getirdiği bir şeylere daima ihtiyaç duyarız. İşte herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi alabilmesi için para çıkmış, devreye girmiş. Herkes elindeki parayla başkalarının yaptığı, vücuda getirdiği ama kendisinin ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alıyor. Belki o da bir şeyler yapıyor, o da başkalarına satıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İsteseniz de, istemeseniz de başka insanlarla bir şeyleri paylaşmak mecburiyetindesiniz. Toplum, yani cemaat. Türkçemize girdiği standartlarda toplum daha geniş bir kavram ifade eder. Cemaatlerin hepsinin toplamıdır. Cemaat deyince gruplar akla gelir. Nakşi cemaati, Kadiri cemaati, Mevlevi cemaati gibi. Bizler toplumun her birimiz bir parçasıyız. Toplum insanlardan oluşur. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Sevgili kardeşlerim, toplum hayatı iki ayrı cephede mütalaa ediliyor. Birbirine kızgın insanlar, dargın insanlar, birbirine kavgalı insanlardan oluşan bir toplum. Birbirini seven, birbirini sayan, birbiri için yaşayan bir toplum. İşte bu iki ayrı muhtevadan Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emri bizi bir seçime götürüyor. Biz başkaları için yaşayan bir toplum olmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva davranış biçimlerinin özünü teşkil eder. Tap noktasını teşkil eder. Zirvesini teşkil eder. Unutmayın, eğer cemaat halinde yaşıyorsak, başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeysek, o zaman aramızda mutluluğu oluşturacak olan bir dostluk kurulmalıdır. Bu yoksa, insanlar düşman kamplara ayrılmışsa, birbirini sevmek yerine birbirinden nefret ediyorlarsa, bu Osmanlı adamına yakışmaz. Ne yazık ki asırlarca dünyaya örnek olan Osmanlı'nın bütün
adabı, bütün usulleri yok edilmişler. Açık söylemek mecburiyetindeyiz. Toplumumuz dejenere olmuştur. Asli unsurlarını ecdadından gelen o muhteşem Osmanlı ahlakını toprağa gömmüşüz sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerimiz, artık başkalarını seven davranış biçimleri hüviyetinde değil. Hep başkalarından kendilerini kıracak davranışlar alan insanlar, başkalarını kırmanın normal bir şey olduğunu zannediyorlar. En azından içlerindeki intikam duygusu, kendisine kötü davranan kişiye kötü davranmak mecburiyetini doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar ve biter. Hayat devam ederken birçok yeni doğan devreye girer. Ve kesintisiz olarak ölenler ve doğanlar standartları içinde hayat devam eder. Bir taraftan insanlar ölürken öbür taraftan da doğarlar. Bir kısmı doğarken bir kısmı ölür. Sevgili kardeşlerim, dünya bir geçit yeridir. Marifet, dünyada verilen bu gezegende yaşarken başka insanların kalbini kırmamaktır. Onları yaşadıkları dizaynı

Osmanlı'dan bu tarafa kaybetmişiz sevgili kardeşlerim. Dünyaya örnek olan Osmanlı davranış biçimleri artık yok. Herkesin birbirini kırdığı, birbirine düşman olduğu, birbirine zarar verdiği bir toplum düzeni. Sevgili kardeşlerim, yazık değil mi? Ne uğruna böyle olmuşuz?

Bütün dünya Osmanlı'ya hayrandı. Osmanlı ülkeler fethetti. Onları sömürmedi. Osmanlı o ülkelere kervansaraylar yaptı. Timar ve Zahmet isimli iki grup yaşam biçimi oluşturdu. Her ikisi de yabancı ülkelerde fethedilen toprakların idaresiyle alakalıydı. O toprakları koruyacak askerler de yine oradan oluşurdu.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Bağdat denilen bir müessesenin tamamen sahibiydi. Öyleyse

Osmanlı'nın hangi sistemine baksak bugün kaybettiğimiz bir değerin vaktiyle yerlerine oturtulduğu ve yaşandığı izlenimine ulaşırız. Sevgili kardeşlerim, esnaf ve zanaatkarlar, bir kişi mürşidine tabi olmadıkça onu çırak olarak kabul etmezlerdi.

kaf olması, usta olması daha üst seviyede bir dizaynı gerektirirdi.

Herkes namazını kılardı. Kimseye zorla namaz kıldırılmazdı. Ama toplumun her ferdi namaz kılmazsa

Allah'a karşı bir davranış biçimi olacağının şuurundaydı. Doğruluk öyle bir yerleşmişti ki hiçbir esnaf ayıplı mal satmazdı.

İngiliz tüccarı Osmanlı'dan mal almaya gidiyor. Osmanlı gösteriyor kumaşları. Ama bir tanesini atlıyor. O İngiliz tüccarı diyor ki o kumaşın fiyatı ne? O kumaşın fiyatı diğerlerinden ucuz. Ama kalitesine bakıyor. İngiliz tüccarı anlıyor kumaştan. Kumaşın kalitesi ötekilerden üstün ama fiyatı düşük. Ama diyor sana bunu satmam. Niçin satmazsın diyor. Ben diyor senin malını almak için geldim buraya. Bak bu kumaşları satın aldım. Bunun fiyatı daha düşükse ben kalitesini anlıyorum. Bu malın kalitesi ötekilerden daha yüksek. Diyor ki Osmanlı satıcı yüksek. Doğru diyor. Kalitesi yüksek ama bunda defo var diyor. Bunda hata var diyor bu kumaşta. Bu kumaş ayıplı kumaş diyor. Ben diyor bu kumaşı sana satamam. Ve İngiliz'in ben bu kumaşı mutlaka almak istiyorum demesine rağmen kumaş ona satılmıyor. Neden satılmıyor? Çünkü İngiliz kendi ülkesine gidecek veya başka ülkelere gidecek. Böyle bir alternatifin de var olduğunu düşünelim. Ve Osmanlı'nın o meşhur kök boyasıyla boyanmış olan, asırlar boyunca değişmeyen renkli kumaşını başkalarına satacak. Defo belli olduğu zaman Osmanlı dışarıya defolu kumaş satmış olacak. Böyle ince düşüncelerin sahipleriydi esnafımız. Sevgili kardeşlerim, öğle namazının ezanı okundu mu hiç kimse dükkanda kalmazdı. Hiçbir dükkan devam etmezdi. Her mahallede mutlaka camiler vardı. Ve ezan okunduğu anda müşteriler de satıcılar da hepsi beraber camiye dolarlardı. Camiler alabildiğine doluydu. Hiç boş kalmazlardı. Herkes bilirdi ki beş vakit namaz farzdır ama yedi vakit kılmaları daha eftaldir. Ve beş vakti mutlaka ezan okunur okunmaz gidip kılarlardı. Diğer iki vakti de ya dükkanlarının bir köşesinde kılarlardı ya da camiye yakın olanlar camiye gidip kılarlardı. Her zaman caminin içinde namazlar kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, çalışmalar sırasında zikretmek asıldı. Ya sessiz zikir yapılırdı. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yaparak iş yapılırdı. Mesela bakırcılar bakılır döverken Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye döverlerde kapalı çarşıdan geçerken o sesler hala kulağımda çınlar çocukluğumda. Biz o günleri yaşadık sevgili kardeşlerim. Her bakırcı dükkanının içinden bakırı her vuruşlarında mutlaka Allah kelimesi gelirdi. Farklı bir toplumduk. Kimsenin kimseyi aldatmak istemediği bir toplum. Hesabın insanlara verilmeyeceğini, asıl hesabın Allah'a verileceğini herkes en bilinçli şekilde kalplerine yerleştirmişti.
Ve söylediğimiz gibi ayıplı bir mal satmaktan utanç duyarlardı. Davranış biçimleri dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onlardan ibret almamız lazım. Gelen o kadar çok şey var ki. Çağımızdaki bu kargaşa insanların dinlerini unutmuş, Allah'ı unutmuş, nefs tezkiyesi yapmadıkları cihetle nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine ters davrandıkları, şeytanın hakimiyetinde birbirini küstürdükleri, birbirlerine negatif etkiler ulaştırdıklarını müşahede ediyoruz. Biz burada uzaklardan, orada olanları televizyonlardan izlediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı hasretle yad ediyoruz. Nereden, nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Hemen hemen hırsız girmeyen ev kalmamış. Osmanlı'da hırsızlık olmazdı. Herkes Allah sevgisi sebebiyle hiç kimsenin malına tamah etmezdi. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri deyince hazin hazin Osmanlı'yı hatırlıyoruz. Onlar bizim için en güzel örnekti. Çocukluk dönemimizde mahallemizdeki Muradiye Mahallesi'nde oturuyorduk. Herkesin birbirine yardım ettiklerini biliyoruz. Her şey o standartların içinde cereyan ederdi. Halk fakirdi. Çünkü henüz iş yerleri yeterli boyutta kurulmamıştı. Nüfus artıyordu ama onun artışına paralel bir şekilde yeni iş yerlerinin açılması gelişmiyordu. Yatırımlar hep devlet eliyle yapılıyordu.

Fakir düşmeye sebepsiz değildi. Osmanlı'nın harbi hayatı hep harplerle geçmişti. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğimiz zaman bu devreye bir göz atmamız lazım. Artık herkesin herkese kötü davrandığı, insanların birbirini kavga ederek dövdüğü, hırsızlık yapılmayan bir evin kalmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yoldan gitmekte olan bir kadını elinde çantayla gitmek durumundaysa, onun elinden uçan çantayı herkesin içinde yol kesenler gidip zorla alıp kaçmaya bile gerek kalmadan, gerek görmeden yollarına devam ediyorlar. Nasıl Osmanlı bu hale nasıl düştü? İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'tan uzaklaşma var. Allah'tan uzaklaşmışız. Ne olmuş? Cumhuriyetin onuncu yılında doğmuşum. 1923 Cumhuriyet, 1933'te doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, ilkokulun kütüphanesindeki kitaplar bize hep Allah'ın mevcut olmadığını ispat etmeye çalışan kitaplardı. İlkokulda bize hep Atatürk'ü öğrettiler. Öğretmenlerimiz hep Allah'a mevcut olmadığı konusunda bize bir şeyler ispat etmeye çalışırlardı.

Sevgili kardeşlerim, öyle bir devreye geçirdik. Bir kanun çıkarıldı. Tekke ve zaviyeleri kapatma veya kapatma kanunu. Tekkeler, zaviyeler kapandı. Ve hala hatırlarım. İlkokulun birinci sınıfına okuduğumuz okul bir tekkeydi. Adı da Kediler Tekkesi'ydi. Kur'an öğreten insanlar yakalanır, karakolda iyice bir dayak çekildikten sonra serbest bırakılırlardı. Aynı kişi tekrar aynı şeyi yapardı. Gene yakalanırdı. Gene dayak atılırdı. Bunlar günlük olaylardı. Allah'a karşı bir savaş veriyordu ülke. Osmanlı'nın torunları için bu günlerin hazırlanması o günlerden başlar. İşte bugün bütün dünya üzerinde birbirine en çok düşman insanların mevcut olduğu ülke bizim ülkemizdir. Şeytan aramıza fit sokmuş. Sevgili kardeşlerim, partiler birbirine düşman durumdalar. İki tarafta bu vatanın evladı ama konuşmalarını dinlediğiniz zaman tüyleriniz ürperiyor. Nasıl bir öfke, nasıl hakaretamiz sözler. Biz neler kaybetmişiz sevgili kardeşlerim. O insanca yaşamımız, Osmanlı ahlakı dünyaya nam salmış, birbirine karşı olan nezaket kaidelerine riayet etmeleri. Kimsenin kimseye kin duymadığı, düşman olmadığı bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Gerçekten yedi düvele örnek olmuşuz. Hani öyle derler ya, öyle bir tabir vardır. Bu bizim mayamız sevgili kardeşlerim. Türk olmanın ve Müslüman olmanın bize getirdiği o en güzel davranış biçimleri dizisi. Asırlarca devam etmiş. Sevgili kardeşlerim, biçimlerimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Biz şunu net olarak, kanun olarak bilmeliyiz ki biz başkalarını sevdiğimiz takdirde onlar da bizi sevecektir. Yoksa sevilmek hakkına sahip değiliz. Sevenler sevilir. Sizden nefret eden bir kişiyi de sevmeye çalışırsınız ama iç dünyanız devamlı reddedecektir. Ama eğer tasavvufu yaşıyorsanız, reddetse de sevmek zorundasınız. Onu yapabildiğiniz zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sizi sevmeyeni sevmeyi başardığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, eğer kendinizi
başka insanları mutlu etmeye adarsanız, onların her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını Allah Teala size verir. İki kat olarak kullanılıyor bu tabir. Onlara A kadar mutluluk verdiyseniz, onları A kadar mutlu ettiyseniz, herhangi bir kişi etrafınızdan size geri dönen 2A kadar mutluluktur. Allah Teala'nın sizin içinizde vücuda getirdiği mutluluk. O güzel davranış dolayısıyla o kişinin size minnet duyması ve sizin o minnet duyulsa da duyulmasa da sadece ona yaptığınız o iyilik sebebiyle, ona verdiğiniz o huzur sebebiyle Allah-u Teala'nın iç dünyanıza verdiği bir huzuru her zaman yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı bütün insanlar için bir mutluluk olabilir. Bütün insanlar için bir huzursuz yaşantı olabilir. Hayır, başkalarına dayalı olarak, başkaları kaynağından çıkan bir mutsuzluk değil. Sadece kendinizden bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Siz başkalarına Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir davranış biçimleri dizisi sergileyemezseniz, onları sevemezseniz, onları mutlu edecek olan davranışları kendinize şiar edinmezseniz, onları mutlu etmeyi hedef ittihaz etmezseniz, o zaman onların mutlu olmadıklarını bir tarafa bırakıyorum ama siz mutlu olamazsınız. Mutluluğunuz başka insanlara mutluluk vermekten geçer. Birinci kapı başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O kapıyı açtıktan sonra içeride ikinci kapı açılacaktır. O onların size geri dönen güzel davranış biçimleri olacaktır. Ama siz onlara mutluluk verdiğiniz an zaten onların yaşadığı mutluluğun ilk katını yaşamak gibi bir büyük imkanın sahibisiniz. Onlar da size güzel davranışlarla geri döndükleri zaman sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluğunuz kat kat artar. Artık dostluk kurulmuştur. Birbirini seven, birbirini koruyan, birbiriyle en güzel örnek münasebetler içinde olan bir toplum söz konusu olur. İşte Osmanlı. Bütün dünyaya örnek olan Osmanlı. Dünya üzerinde hiçbir millet bunu 7 asır devam ettirememiştir. Sevgili kardeşlerim, hangi ülkeye giderseniz gidin, orada insanları mutsuz göreceksiniz. Ama en çok mutsuz olan ülkelerden birisi bizim ülkemizdir. Ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke. Bazen düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Biz bu ülkede yaşayanlarsak nasıl Osmanlı'nın torunları olabiliriz? Bütün dünyaya mutluluğu, huzuru, güveni yaşatan bir Osmanlı. Ülkeler fethetmiş, oralara hep en güzel yapıları yerleştirmiş, orada bırakmış. Camiler, kervansaraylar, muhteşem binalar, evler.
Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Hele şu andaki durumumuza baktıkça bu hayranlık daha da artıyor. Öyle bir kaynaktan gelen insanımız, sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar dejenere olabilir? Dünyada en az suç işlenen ülkeyken, dünyada en çok suç işlenen ülkelerden beşincisiymişiz. Nereden nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Ne olur şimdi biz böyle bir konuyu başlattıktan sonra herkes bize baksa, nasıl oluyor da kardeşlerimizin arasında bu kadar güzel bir ahenk var, bu kadar güzel bir anlaşma, sevgi, birbirine karşı saygı, toplum bir araya geldiği zaman bütün topluma yayılan bir mutluluk. Kavgaların, çekişmelerin bittiği bir nizam. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Sizler sebebiyle aranızdaki o güzel ilişkileri kurabildiğiniz için. Etrafınızdaki insanlara örnek olabildiğiniz için. Sevgi dolu bir dünyada yaşamayı karşılıklı birbirinize güzel davranarak başarabildiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu güzelliği bir ömür boyu yaşatmanızı diliyoruz Yüce Rabbimizden. Biz toplum ne kadar dejenere olursa olsun onlara hep örnek olmak mecburiyetinde olan ve bunu gelecek yıllarda da, gelecek devirlerde de devam ettirecek olanlarız. Ama bu böyle gitmeyecek. Mutlaka insanların mutluluğa ulaşacağı günler gelecek. Biz hayattayken gelecek. O günler geldiği zaman siz bize hatırlatırsınız vaktiyle böyle söylemiştiniz diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah sohbetimize başlarız. Bugün konumuz 3. 7 basamak. Vel Asr suresinden başlamıştık. Gene Vel Asr suresiyle devam edelim inşallah. Konunun temeli bu. Vel Asr suresi konusunda İmam-ı Şafii Ebu Hanife, İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Farz-ı muhal ama kaybolması mümkün değil ama bir an için kaybolduğunu düşünelim. O zaman diyor Vel Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an'ı anlatmaya yeterlidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe sabah namazından sonra uyumazlardı. Ve yolda kim kiminle karşılaşırsa evvela selamlaşırlardı. Arkasından da iki kişiden biri mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Ne derdi? Derdi ki Vel Asr Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel Asr Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç ve amilü salihati ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar irşat makamına ulaşıp da nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç ve tevasav bis sabr ve sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler, onlar da hariç. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin bir hüviyette söylüyor bunu. Dört safhadan bahsediyor. Bir, amini olmak. İki, amelü salihata, nefs tezkiyesine başlamak. 3. Allah'a ulaşıp, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. 4. Sabra ulaşıp, sabrı tavsiye etmek. Konumuz, bugünkü konumuz, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. Ne olmuştu bundan evvel? Birinci, 7 basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Allah da ona 10 tane ihsan vermişti. Bunların bir kısmı ilk 7 basamaktaydı. Kişi önce 1. basamakta olayları yaşar. 2. basamakta Allah-u Teala tarafından seçilmez veya seçilir. Seçilen kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse 3. basamağa ulaşır. 3. basamağa ulaşan bu kişi niçin ulaşır? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sadece seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşır. Sonra Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. O kişinin gözlerindeki perdeyi, gizli perdeyi, hicab-ı mestireyi alır Allah-u Teala. Allah'ın irşat makamına herhangi bir kişi diye bakanların hepsinin gözlerinde bu hicab-ı mestire, gizli perde vardır. Ne onlar görürler perdeyi, ne de başkaları görürler. Allah'ın koyduğu o perde gizli bir perdedir. İrşat makamına bakan bu kişi, onu herhangi bir insandan ayırt edemez. Sonra Allah Teala 5. basamakta kişinin gözlerindeki bu hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır. 6. basamakta kulaklarında mevcut olan bir engeli, vakrayı alır. Bu engel sebebiyle kişi işitemez. Yani manaya varamaz. İrşad makamının söylediklerini manalandıramaz, yerli yerine oturtamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vakra alınca kişi işitmeye başlar, irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlar, hidayetin ne olduğunu anlar, takvanın ne olduğunu anlamaya başlar, her açıdan yavaş yavaş vukuf kazanır, vakıf olmaya başlar Allah'ın öğretisine. Sonra ne olur? Sonra o kişinin kalbindeki ikinliti alır, idraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alır Allah-u Teala. İdraki sağlayan başka bir kompütür koyar, ilahi kompütür. Bunun adı ihbat. Ekinnet alınır, kişinin kalbine ihbat konur ve kişi muhbit olur. Kalbine ihbat konulan kişi olur. İşte burası 7. basamaktır. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır 8. basamakta. Kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Allah'ın nurları Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın belirttiği gibi yukarıdan aşağı inzal edilir ve bu kişi yukarıdan aşağı inzal edilen bu nurların kalbine girmesine imkan olmayan birisidir. Çünkü Allah'tan gelen nurlar yukarıdan aşağı iniyor. Kalbin nur kapısı da Allah'a dönük olması, yukarı dönük olması lazım. Halbuki aşağı dönük konumda. Onun için Allah Teala kalbe ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. basamakta kişi, Allah'ın ulaşması 8. basamak ve kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine Allah'a çevirmesi 9. basamak. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişinin göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar kişinin. Kişinin göğsünden kalbine gelen bu nur yolu sebebiyle o kişinin kalbine kadar Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Burası 10. basamak. 11. basamakta zikir yapan kişi bakar ki o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı
0: ulaşıyor artık. Ama oraya ulaşan rahmetli fazl nurları orada bir sürprizle karşılaşır. Çünkü kalbin kapısı mühürlüdür. İşte bu mühür söz konusu. Mühür sebebiyle kalbin içine rahmet nurları ve fazıllar giremez. Fazıllar sızamaz da ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızıntı 11. basamakta başlar ve ancak %2'ye kadar yükselebilir. Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Karanlıkları kendine çeken, başka varlıkları iten, kabı dışarı etmeye çalışan bir özellik taşır küfür kelimesi. Rahmet nurlarını kapı dışarı etmeye çalışır. Rahmet nurları da orada tutunma konusunda bir mücadele verirler ve tutunurlar. Ama bu karşılıklı mücadele sebebiyle bütün gayretine rağmen nurun, rahmet nurlarının %2'den fazla rahmet nurunun orada oluşması, yerleşmesi mümkün değildir. Kimin kalbinde bu %2 nur birikim oluşmuşsa o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise o kişi hacet namazı kıldığında Allah onun mürşidini gösterir. Ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşır. İşte bu mürşide ulaşıp da önünde de söküp tövbe ettiği zaman Allah'tan bu kişi 10 tane ihsan alır. Birinci, affedersiniz, nimet alır. Şu noktaya kadar 10 tane ihsan aldı kişi. Ve 14. basamağa ulaşan, mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği, hacet namazını kıldığını da gösterdiği mürşidine ulaşan ve ona tabi olan kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Birinci nimet devrin imamının ruhu zaten tövbe merasiminde hazır bulunmuştur. Arşı tutan meleklerle beraber devrin imamının ruhu hazır bulunmuştur. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. Ve bu nimet son derece önemlidir. Çünkü başın üzerine gelip yerleştiği cihetle ruhun vücuttan ayrılmasını temin edecektir. Allah'a doğru yolculuk yapmasını temin edecektir. İşte böyle bir yolculuğun başlaması nimetlerden bir tanesidir. Ama birinci nimet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah'ın ikinci nimeti o kişinin kalbinin nur kapısını açması. Allah kişinin kalbinin nur kapısını açıyor. Açınca ne yapar? Kişinin kalbinin nur kapısı açılınca Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Mührü açar. Kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine imanı yazar. Böylece kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış olur. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Çünkü artık kalbinde küfür kelimesi değil, iman kelimesi vardır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah-u Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunu onun başının üzerine göndermesi Mücadele 22'de anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala onların başların üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Devrin imamının ruhu biliyorsunuz ki Allah'ın katındadır. Huzur namazının imamıdır. indi ilahidedir. Ve oradan Allah Teala onun bir ruhunu o kişinin başının üzerine gönderir. O kişi hayatta kaldığı sürece o ruh devamlı onunla beraber olacaktır. Ve Allah Teala diyor ki ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Nasıl yazar? İkinci işlemi Allah Teala'nın kalbin mührünü açmak. Üçüncü işlemi kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü işlemi kalbin içine imanı yazmak. İnsanlar bunlardan haberdar olmayarak yaşarlar, giderler. Ve kendilerine yazık ederler. Allah'ın yoluna girmezler. Ve kalplerinde küfür kelimesi hep kalır. Kafir olarak bu dünyadan ayrılırlar, giderler. Allah Teala bir kişinin Allah'a inanmasını mümin olması için yeterli bulmuyor. 6 tane daha kalp şartı lazım. Yani inanç şartı sadece Allah'a inanmaksa bu yeterli değil. 6 tane daha inanç şartı lazım. Allah'a inanmak 1, kitaplarına inanmak 2, meleklerine inanmak 3, resullerine inanmak 4, bazı vadel mevte inanmak 5, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak 6 ve ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farziyetine inanmak 7. Bu kişi 7 tane de kalp şartının sahip olmak mecburiyetinde. Burada tamamlanıyor kalp şartları. Ekinnetin alınması 1, yerine ihbat konulması 2, o kişinin kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesi 3, kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması 4, kişinin kalbinin mührünü Allah'ın açması 5, kalbin içindeki küfür kelimesini alması 6, kalbin içine imanı yazması 7. Ve böylece kişi 7 tane kalp şartının, 7 tane iman şartının sahibi olarak mümin olmak şerefine erer. Sonra ne olur? Allah Teala kim böyle bir dizaynda mümin olursa ve biraz sonra anlatacağımız şekilde nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririm diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanları söylüyor. Onların cezalarının arttırılacağını söylüyor. Ve Furkan 70'te diyor ki kim mümin olursa onlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Ve kim nefs tezkiyesine başlarsa diyor. Mümin olursa ve amilü salihata nefs tezkiyesine başlarsa onların diyor durumu tamamlanmıştır. Biz onların bütün günahlarını, seyyiatlarını sebaba, hasenata çeviririz. Bütün negatif derecelerini pozitif derecelere çeviririz diyor Allah Teala. Sonra da 71'de tövbeleri kabul edilmiş bir halde onlar Allah'a dönerler. Kim böyle bir tövbeyi yapar da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala onların günahları sevaba çevrilir buyuruyor. İşte böyle bir günahların sevaba çevrilme işleminin muhtevasında şunu görüyoruz ki o kişinin artık Allah Teala bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Sonra ne olur? 5. nimet oldu. 6. nimet o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Diyor ki Allah Teala Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse, yani kim ruhunu
2: Allah'a doğru yola çıkarırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhu Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu Allah-u Teala'ya yönelmiş birisidir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala tövbeden sonraki işlemi şöyle anlatıyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a doğru olan yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak ve meaba, sığınağa sığınmak. Ve Allah Teala hidayeti tarif ediyor. Âl-i İmran 73'te innel hüdâ hüdallâh muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İşte böyle bir dizaynda
0: ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kendisine sırat-ı müstakimi yol ediniyor.
2: Ruh vücuttan ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ikazıyla, ihtarıyla ayrılıyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ona hitap ediyor. Ne diyor Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükseltmekten muradı demin söylediğimiz Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince negatif dereceleri seyyiati hasenata çevirmek, pozitif derecelere çevirmek. Sonra neden bahsediyor Allah-u Teala? Sonra Allah'ın dizaynı farklı bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, burada arşın meleklerinde vardığına bir işaret var. Ve layık olanların başlarının üzerine katından ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Emrinden ruh gönderir diyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizle diyor. Burada da emrinden bir ruh gönderir diyor. Devrin imamını gönderiyor. Allah'ın emrinden olan ruh. Emri tebliğ etmek üzere geliyor. Ve o ruha diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmü talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevm gün, talak da mülaki olma, ulaşma manasına geliyor. Yevmü talakın geldi, senin Allah'a mülaki olma günün geldi diyor. Allah'a ulaşma günü. Ve böylece ruh Allah'a doğru vücudu terk edip yola çıkıyor. Devrin imamının dergahına ulaşıyor ve orada diğer ruhlarla beraber her sabah namazından sonra saf halinde birinci kata kadar ulaşmaya başlıyor. Ne zaman? Nefsin kalbinde %7 nur birikimi tamamlandığı zaman. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde, kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Sonra Allah-u Teala ruhun Allah'a doğru yola çıkan yani sırat-ı müstakime ulaşan ruhun gök katlarında yükselebilmesi için mutlaka nefs tezkiyesinin gerekli olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması paralel bir seyir takip eder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin azalarak yerlerini ruhun hasletlerine eşit standartlara sahip olan faziletlerin almasıyla şekillenir. Öyleyse Allah'ın yolunda bir muhteva oluşuyor. Bu muhteva nefsin kalbindeki bir dizaynı işaret ediyor. Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım yok oluyor. Yerine Allah'ın nurları, faziletler yerleşiyor. Afetler yok oluyor. Ve nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar çoğaldıkça ruh da Allah'a doğru yolculuğunu devam ettiriyor. Ve Allah'ın altıncı nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, yedinci nimeti kişinin nefs tezkiyesine başlaması, sekizincisi ise fizik vücudun nefsin tezkiye olduğu oranda fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, şeytanın tesiri

Allah Teala'nın buradaki beyanı açık bir standartta geliyor. İşte bu dizayn Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Diyor ki Bakara 261'de kim Allah'ın yolundaysa, fi sebilillah ise ve infak ediyorsa elindeki nimetleri, elindeki rızkı, Allah'ın ona verdiği şeyleri ihtiyaç sahiplerine infak ediyorsa, veriyorsa, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur diyor. Allah Teala onlara 1'e 700 verir demiyor Allah Teala. Allah Teala onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunur diyor Allah Teala. Nimette nimet olarak verir. Ve Allah Teala'nın 10. nimeti o kişiye o güne kadar zikir yaptığında Allah Teala yalnız rahmet ve fazl gönderirken o günden sonra rahmetle birlikte salavat nurlarını da göndermeye başlar. Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre Allah Teala salavat nurlarını göndermeye başlar. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre de aynı olay söz konusudur. Salavatı da Allah Teala gönderir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz, ulaşacağız. Ve bir sonraki ayet-i kerime Allah Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlar mutlaka bu Allah'a ulaşacaklarından emin olanlardır diyor. Buna inananlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Yani bu noktadan evvel Allah'ın rahmeti ve salavatı kimseye ulaşmaz diyor Allah Teala. Ama kim bu kararı vermişse mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa ve ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmak onun üzerine mutlak bir dilek olarak yerleşmişse o kişi mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah-u Teala rahmetle fazl yanında rahmetle salavat da bu kişiye vermeye başlar. Öyleyse rahmetle fazl ve rahmetle salavat 4 grup nur bu kişiye gelmeye başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Nefs tezkiyesi nefsin kalbine afetlerin kapı dışarı edilmesi hedefine yönelik olarak Allah'ın rahmeti ve fazlı salavatı göndermesi ve fazılları orada yerleştirmeye başlaması işlemidir. Bu noktaya ulaştığı zaman kişinin kalbi artık nefs tezkiyesine hazır hale gelmiştir. 7 tane kalp şartı tamam olmuştur. Kalbin içine iman yazılmıştır. Kalbin mührü açılmıştır. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikrinin muhtevası içinde Allah'ın bir kanunu var. Kim Allah kelimesini birbiri ardından tekrar etmeye başlarsa burada bir kod kullanıyor, bir şifre kullanıyor. Bu şifreyi kim kullanırsa kullansın
onun göğsüne mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı

0: hızlı ulaşır. Ama burada kişi 10 tane nimetten bir tanesini almıştır. Artık rahmetle salavat da gelecektir. Öyleyse Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet partikülleri taşıyıcıdır. Rahmet nurları taşıyıcıdır ve aydınlatıcıdır. Ama faziletler kalmak üzere gelirler. Bir kısmı kalmak imkanını bulur, bir kısmı tekrar geriye döner. Öyleyse nasıl kalır? Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikir üzerine şifre kullanılmıştır. Allah kelimesi kullanılmıştır. Allah'ın katından derhal o kişinin göğsüne sonsuz hızla birkaç saniye içinde Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşmaya başlar. Göğüse kadar gelen nurlar bakarlar ki Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Hemen nur yoluna girerler, kalbe ulaşırlar. Artık kalbin mührünü Allah Teala açmıştır. Kalbin mührü hareketli hale gelmiştir. İşte bu hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührü kalbin alt boyutuna doğru, alt kapısına doğru itmeye başlarlar. Mührün üzerinde dört enerji grubunun baskısı var. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bu dört enerji grubunun baskısıyla mühür zülmani kapıya kadar, açık olan zülmani kapıya kadar iner, zülmani kapıyı mühürler. Alttaki kalbin altındaki şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği, nefsimizin kalbine girdiği kapı böylece mühürlenmiş olur. Hangi süre içerisinde? Zikir yapılan süre içerisinde. Yani bu süre içerisinde şeytanın karanlıkları artık nefsimizin kalbine giremez. Buna karşılık Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan inmiş, zülmani kapıyı kapalı tutmuştur. Ama Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeriye Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı çağlayan gibi orasını oraya girerek kalbi bütünüyle nurlar doldurur. Bu gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbi girip doldururken bütün karanlıkları da kapı dışarı eder. Bütün karanlıklar kalbin dışına atılmıştır. Nurlar kalbi %100 istila etmiştir, işgal etmiştir. Ve iman kelimesi kendisine düşen görevi yapmaya başlamıştır. Ne yapıyor iman kelimesi? Kişinin kalbindeki Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Nasıl bir mıknatısın iki kutbu birbirine çekerse, kalbimize yazılan iman kelimesi de fazılları, kalbe inen faziletleri kendisine çekmeye başlar. Ve çektiğini de kendisine yapıştırır. Böylece nefsimizin kalbinde yapışıp, orada kalacak olan fazıllar toparlanmaya başlar. Bu fazılların toparlanması %1, 2, 3 derken %7'ye ulaşır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki faziletler %7'ye ulaşırsa nefsi emmare tamamlanmış olur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsimizin kalbinde evvelce afetler vardı. Bu afetlerin müşterek hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak idi. Yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek idi. Allah Teala nefsin afetlerini o istikamette yaratmıştır ki nefsteki bütün afetler Allah'ın bütün emirlerine asidirler. Asla emirleri yapmak istemezler. Ona göre yaratılmışlardır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler, ona göre yaratılmışlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu afetlerin nefsimizin kalbinden atılması, yerine faziletlerin yerleşmesi lazım ki biz ruhumuzla nefsimiz arasındaki sulh ve sükunu sağlayalım. Ruhumuzda neler var? Hasletler var. Bu hasletlerin özelliği ne? Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyleyse birbirine zıt yaratılışlı iki mahluk, içimizde birisi ruh, birisi nefs. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuz hasletlerle dolu ve ikisi de akla kendi taleplerinin yapılması konusunda devamlı talepte bulunur. Aklın kararına göre vücut harekete geçer, akıl beyne kumanda eder ve vücudu harekete geçirir. Allah'ın emirlerini ya yerine getirme konusundaki ruhun talebini kabul eder ya da Allah'ın emirlerine uymak istemeyen nefsin talebini kabul eder. İkisi de mümkündür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olay var. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşince %1, %2 derken %7'si nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yapışınca, orada yerleşince onlar orada devamlı kalacaklardır. %7 rakamına ulaştığımız gün nefs-i emmareyi tamamlamış oluyoruz. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bahsedilen bir husus. Ve ma uberru nefsi innen nefsele emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Bana yok. Nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah-u Teala bu nefse ve nefsin kalbinde işlemler yapıyor Allah-u Teala bu rahim esmasıyla. O işlemlerden sonra ancak nefs tezkiyesi başlıyor. Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki mühürü açmasından, küfür kelimesini almasından, yerine iman kelimesini yazmasından, devrin imanın ruhunu o kişinin başının üzerine koymasından sonra işlem başlıyor, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor, iman kelimesinin etrafında faziletler birikmeye başlıyor. Aslında fazilet kelimesi fazlın çoğulu ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Ve onun için fazıllar da kullanılıyor, faziletler de kullanılıyor. Tek başına fazilet de kullanılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine %7 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'si yok olmuş oluyor. Artık nefsinizin kalbinde %7 Allah'ın bütün emirlerine mutlaka uyan, o emri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Bu özelliği kazanan kesim henüz %7. Buna nefs-i emare kademesi deniyor. Bu arada ruh ne oluyor? Nefs-i emareye ulaştığı zaman kişinin, nefsinin kalbi, fizik vücudumuzun içinde bir rehine olan nefsimiz, birinci gök katının kapısını remote kontrolla açmak yetkisinin sahibi olur. Ve birinci katın kapısı ruhumuza açılır. Böyle bir yolculuk, zemin kattan birinci kata kadar ulaşmak, bütün ruhlar tarafından yapılan, yani yolculuğa çıkan, seferde olan, seyri sülükte olan ruhlar, saflar halinde yükselirler ve hepsi beraber yolculuk yaparlar. Çok sayıda ruh, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Halim Sultan, erkek ruhlar, hanım ruhlar
1: bir saf teşkil ederler ve
0: ana dergahın, devrin imamının dergahının altın kapısından 4 metre yükseklikte, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapıdır. Tek kanatlı bir kapı. Üzeri baklava dilimli.
1: Bu kapıdan birer birer
0: dışarı çıkarlar ve
1: boşlukta saf haline
0: girirler ve saflar halinde göklere doğru yükselirler. Ve zemin kattan o kişinin ruhu birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibidir. Birinci kata çıkabilir ama ikinci kata yükselemez. Birinci kata ulaşır ve diğerlerinin daha üst katlara secde eder ve orada kalır. Diğerleri daha üst katlara çıkacak olanlar üst katlara çıkarlar. Birinci katta kalacak olanlar da kalırlar. Kimin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişinin ruhu birinci kata kadar çıkabilir. Birinci gök katına kadar ulaşabilir. Nefsi emmarenin, nefsin kalbindeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden bir hüviyete gelmiştir. Yasaklarını da işlemeyen bir hüviyete gelmiştir. Yani ruhun hasletlerinin benzeri bir hüviyet kazanmıştır. Onlar faziletlerdir. Nefsin kalbine gelen %7 fazilet. Bütün insanlarda bütün nefsler rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40. Ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler, yani nefslerini tezkiye edenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye edenler felaha erer diyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha. Onlar ki nefslerini tezkiye ettiler, onlar felaha ulaştı diyor. Cennet saadeti onların olur diyor. Öyleyse ilk %7 nur birikimi ve bu noktaya ulaşmak. Daha sonra ne olur? Daha sonra bir %1 nur birikimi artmaya başlar ve ikinci defa %7 nur birikimi tamamlandığı zaman kişinin nefsi rehine ikinci gök katının da uzaktan kumandayla kapısını açar ve o ruh ikinci kata kadar ulaşabilmeye başlar. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَا اُقْسُمُ مِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala. Levm etmek, kınamak demek, suçlamak demek.
1: Kişi bu kademede nefsini suçluyor, nefsini kınıyor.
0: Kişi hep en güzel amelleri işlemek istiyor. Kalbindeki talep bu. Ama nefsinin afetleri, onun iradesi bunu istemediği halde iradesini yenerek afetler o kişiye kötü şeyler yaptırmaya gene devam ediyor. Ama nefsin kalbinde ikinci bir %7 daha Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ruh ikinci gök katına kadar ulaşıyor. Birinci gök katında secde eden ruhlar ikinci gök katında suvarılma işlemine tabi tutulurlar ve bal rengine benzer şeffaf bir sıvı içinde elbiselerle oraya giren, atlas elbiselerle oraya giren ruhlar etrafı şeffaf olan havuzlarda ki bu havuzlar zemin kattan, zeminden yukarıya doğru yükselen havuzlardır. Etrafı cam gibi bir maddeyle kaplanmıştır. Ve bu havuzlarda su arınırlar. İkinci kattaki işlem bu su arınma işlemidir. Nefsin kalbinde 2 defa %7 fazilet birikimi tamamlanmıştır. Ondan evvel de %2 de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Sonra kişi zikrini daha da arttıracaktır aldığı talimat üzerine. Artan zikirle nefsinin kalbindeki afetler daha azalacaktır. Ve faziletler yeniden %1 yerleşmeye başlayacaktır nefsinin kalbine. Yeni bir %7 nur birikimiyle kişi nefs-i mülhimeye ulaşacaktır. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytandan herkes devamlı ilham alır. Ama Allah'tan ilham alma bu kademede mümkündür. Nefsin kalbinde %21 fazilet biriktiği zaman ve nefs yani fizik vücudun içindeki rehine 3. katın kapısını uzaktan kumandayla remote kontrolle açar ve ruh 3. gök katına da ulaşmaya başlar. Bütün yolculuklar toplu halde saf teşkil etmek suretiyle yapılır. Saflar yere paralel bir dizayn içinde oluşur ve göklere doğru, yukarıya doğru bir yolculuk yapılır. Tek bir sıra insan ruhları ve Allah'a doğru, yukarıya doğru bir yolculuk. Safın hepsi birden aynı sırayı hiç bozmaksızın sıra halinde yan yana bir sıra yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ve 3. katta 2 katlı bir dergahın üst katında da alt katında da secdeler yapılır. Ve buradan sonra ruhlar mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi bir silindirdir. Madeni silindirdir. 3. kattan 4. kata kadar ulaşan içi boş maden görünümünde bir silindir. Bir insanın normal standartlarda yukarıya doğru hareket edebileceği özellikleri taşır, genişliktedir. 1 metre veya 1 metre 20 santim genişliğinde. Ve oraya giren ruh, bir ruhlar birbirinin ardından yukarıya doğru yükselirler. Sonsuz hızla 3. kattan 4. kata ulaşırlar. 4. katta Beytül Makdes'in aslı var. Yeni bir 4. kata ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde 4. defa %7 fazilet birikim olması lazım. Bu birikim tamamlandığı zaman, kişi nefsi mutmainneye ulaşır. Yani doyuma ulaşır. Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü." Fecr 27. Allah Teala buyuruyor Rad 28'de: "Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub." Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak hissetmiştir. Ve daha sonra bu kişi daha çok zikredecektir ve rehine 6. kat gökyüzünün de kapısını açacaktır. Ruh altıncı kata ulaşacaktır. Ruh beşinci kat cennetinde kapısını açacaktır. Ruh beşinci kata ulaşacaktır. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı var. Yani Kabe'deki mescidin aslı var. Oraya ulaşacaktır. O kişinin ruhu da diğer bütün ruhlarla beraber. Burada kişi Allah'tan razı olacaktır. Sonra daha çok zikredecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsinin kalbinde, altıncı defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle altıncı kata ulaşacaktır. Burada Sıbkatullah olma mahallinde buz kulübüne benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki nurlar o kişinin üzerinde, yüzünde ve elinde çatlaklıklar vücuda getirecektir bütün ruhların ve sonra tekrar onlar tamir edilecektir ve ruhlar buradan aşağı ineceklerdir. Burası fethetine belki son merhaledir. Bir gün oradaki altıncı kata ulaşan kişi bir Allah'ın rızasına kavuşur ve Allah Teala bunlara radiyeten vardiyet diyor. Radiye Allah'tan razı oldunuz. Beşinci katı vardiye Allah'ın sizden razı olduğu altıncı katı ifade eder. Ve altıncı kattan sonra fetih kapısına ulaşır. Bir gün çatlamayan ruh, ışıklardan, nurdan çatlamayan ruh fetih için hazırdır. Fetih elbiseleri giydirilir. Fetih kılıcı verilir kendisine. Ve yedinci katın fetih kapısına ulaşır. Bu kapı bir altın kapıdır. Beşinci zemin kattaki altın kapının aynıdır. Yalnız bunun altında 7 tane beyaz mermer merdiven var. Sağında solunda trabzanlar var. İki trabzanı birbirine bağlayan 7 baklolu bir altın zincir var. Kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Ruh ve altın zincir ikiye ayrılır. Fetih kapısı açılır. Ruh oradan içeri girer. Ve oradan 7 tane alem geçecektir. 7 alemde tecrübeler edinerek stresin müntahaya ulaşacaktır. Yedinci katta Allah'ın indindeki en yüksek nokta. Stresin müntahadan da yukarıya Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Ve Allah'a böylece ulaşacaktır. Ne diyordu Allah Teala? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a yönelmiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh 21. basamakta ulaşır ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu da Allah'ın zatındaki yok olmak, ifna olmak bir sonucu içerir. Kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Burası bir neticeyi ifade eder. Allah'ın zatında yok olma, ifna olmadır. Burası velayetin birinci makamıdır. Kişi Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur ve hedefine ulaşmıştır. Üçüncü 7 basamak da inşallah burada tamamlanıyor. Vuslatla noktalanıyor olay. Allah'ın zatında ifna olmak. Nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Kişi ikinci kat, üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 3. 7 basamak konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi vuslata ulaştırması, sonra da hem cennet sahibi saadetinin hem de dünya saadetinin tamamına nail kılması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi bu şereflere nail kılması dualarımızla, dileklerimizle.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velen dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a ve salli ala Muhammed, neyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi r-Rahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı, canlıları yarattı, hayvanları yarattı, cinleri yarattı, şeytanları yarattı, melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz İnsanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alem olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem, berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir, onların zahiri alemi var. Bu aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi. Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, yedi kat gökler ve zülmani alem, yedi kat yerler.
Öyleyse 6 tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, 7 alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle 3 asıl, 3 karşıt, 6 alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah Teala'nın yaratış statüsü 6 tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. 6 tane alem ve 7. olarak Allah Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek İnsanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam 17 tane ayet-i kerimede Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi Sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Bende değilim. Ben bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor. Anlaşılması güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten
İnsan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir. İnsanların zannettiği gibi, yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi, her şey Allah'tır demek, bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O her şey Allah'tır diyenler, aslında Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki, Ya Rabbi, kim mümin olmuşsa, ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan 3 boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar 3 boyutunuzdur. Herkes kendisini 3 boyutlu zannedebilir. Hep öteden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan 3 boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, 3 boyutlu değildir. 5 boyutludur. 4. boyutunuz zamandır. 5. boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir, hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için, o Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O, ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl, bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar, aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada kainatın bütününde kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah Teala sıfırda zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki daha ötede bir hız yoktur. O Allah Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında

yerlerine. Bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşımayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim pozitronların devir sayısı, spin sayısı elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur.

İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaklar. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor. Göklerdeki insanlar var. Yerlerdeki insanlar var. Bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarın hafızasındaki, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır.
Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce el-cabir, matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El-cabire hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Hadıktanların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. نعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن استعين اهتنا الصراط المستقيم. Bir defa daha selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam, kelamdan evveldir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Tağut. Ne demek tağut? İnsan ve cin, şeytanlar demek. İki nevi insan yaşar. Bir, Allah'ın yoluna çağıranlar, Allah'ın yolunda olanlar. İki, Allah'ın yolundan men edenler. Allah'ın yoluna çağıranlar, rüşt standartları içindedirler. Şeytanın yoluna çağıranlar, gay standartları içindedirler. Tağut, gay standartının içinde olan herkesi kapsar. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir yol var. Allah'ı götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var. Şeytana götürür. O gay yoludur. Bir yol var. Cennete götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var. Cehenneme götürür. O gay yoludur. Rüşt makamında olanlar, irşat makamının sahipleri, rüşt yolunun muhafızlarıdır. Gay yolunun sahipleri ise tağuttur, insan ve cin, şeytanlar. Kurtuluş, rüşt yoluna sülükle başlar. Rüşt yolu, İrşat yolu, gay yolu, cehennem yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne mene bir şey acaba bu tağut? Tağut, tağut, tağut derler hep. Neyi ifade ediyor? Tağut, insan ve cin şeytanları ifade eder. Allah-u Teala'nın acaba bu insan ve cin şeytanlardan muradı ne? Bir şeytan var, bir cin şeytanlar var. Şeytanın kendisi de aslında cin tayfesinden ama cin hüviyetinde olup da şeytanın yolunda olanlar, onlar tağut, insan şeklinde yaratılan, insan olan ama şeytanın izinde olan kişiler gene tağut. Evvela hedefler değişik. Bir grup Allah'a çağırıyor, bir grup şeytana çağırıyor. Allah'a çağıran grup cennete çağırıyor, şeytana çağıran grup cehenneme çağırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizin için söz konusu olan Allah'ın cenneti olmalı. Sizin için söz konusu olan dünya mutluluğu olmalı. O rüşt yolunun sembolize ettiği, rüşt yolunun önerdiği, rüşt yolunun sizi ulaştırabileceği bir hedef. Allah ve cennet
ve mutluluk. Ya gay yolu ya tağut sizi şeytana, kaybedilen derecelere, kaybedilen bir hayata, cehennemde şeytanla beraber olacağınız bir sonuca götürür. Öyleyse tağut, insan ve cin şeytanlar. Allah-u Teala tağuttan iştinav etmek diye bir ifade kullanılıyor. Kaçınmak, çekinmek, kendini korumak, kurtarmak anlamında. Peki, bundan 14 asır evvel acaba bütün sahabe tağuttan iştinav etmişler mi? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Bütün sahabe 14 asır evvel şeytandan iştinav etmeyi, kaçınmayı, kendilerini kurtarmayı başarmışlar. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنِهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Sahabe için diyor ki Allah-u Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Tağuta, tağuttan kaçındılar ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Tağuttan iştinab ettiler. Tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. وَالَّذ۪ي نَشْتَنِهُ الطَّاغُوتَ. Ve onlar tağuttan kaçınıp kurtuldular. اَنْ يَعْبُدُهَا, ona kul olmaktan. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Kim tağuta kul olmaktan iştinab ederse, o kişi Allah'a yönelen kişidir. Bu kelimeyi nerede görürseniz, münip kelimesi, inabe kelimesi, enabe kelimesi, yunip kelimesi, münibine kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, Allah'a yönelmek, asıl ifadesiyle, tam Türkçe deyimiyle Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelmektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşmaktır. Birinci etap yönelmek, ikinci etap ulaşmak. Yönelmek, fiili bir göçün başlamaması standartlarının sürdüğü, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ve yönelmeyi sürdürdüğü bir durumu, üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi kaplar. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağuta kul olmaktan iştinab etmiştir, kaçınmıştır. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Onlar, yani sahabe, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Kim bu tağut? Allah'a ulaşmayı dileyecek olan insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler.
kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şey tağuta kul olmaktan içtinab etmiştir, kaçınmıştır. Çünkü o Allah'a yönelmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Diyor ki Allah Teala, onlara müjdeler vardır. Cennet müjdesi, müjde demiyor, müjdeler diyor. Cennet müjdesi ve dünya saadeti müjdesi. Kullarımı müjdele. Kim tağuta kul olmaktan içtinab edebilirse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içtinab etmiştir. O zaman o kişi ilk kulluğa ulaşır. Allah'a ilk kulluk müessesesi burada başlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala bütün sahabenin ilk kulluk aşamasını mutlak olarak gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. 14 asır evvel bütün sahabe tağuta kul olmaktan içtinab etmişler. Yani Allah'a kul olmaya başlamışlar. Ve ilk kulluğu böylece elde etmişler. Şimdi gelin Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız ve Allah'ın ismiyle başlarız. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz Fatiha suresinde? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan kaçındığımız noktadır. Şimdi bir defa daha dönelim Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine. Ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî neştenebut tağute an yabuduha. Ve onlar ki şeytana kul olmaktan, affedersiniz, şeytana değil, tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enâbû ilallâhe, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehumül büşra febeşir ibadî. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. İşte Allah'a kul olmanın başlangıç noktası burasıdır. Sadece Allah'a kul oluruz ve yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan içtinab etmeye başladığımız nokta. Sevgili kardeşlerim, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Kim şeytanın, tağutun adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Bakalım beraberce Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine. Ya eyyühellezine aminu,
La tettebi'u hutuvatü şeytanı. Şeytan kullanmış Allah-u Teala. Ey aminu olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutuvatü şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşâhi vel münkeri. Muhakkak ki onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar. Ne diyor ondan sonra Allah Teala? Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu, kim eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, mazeyke minküm min ehadin ebeden, sizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Velakin Allah yüzekki men yeşâ. Allah, fakat Allah kullarından dilediğinin nefsini tezkiye eder. Allah'ı semîn alîm. Allah işitir ve bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir olay var. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, tağutun adımlarına tabi olanlar, münkerle ve fuhuşla emrolunuyorlar ve onların tezkiye olması mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapmaları mümkün değil. Öyleyse buradaki muhtevayı gördük. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanı temsil eden şeytanlar, insan şeytanlar ve cin şeytanlar, her biri münkerle ve fuhuşla emrederler. Münker, inkar edilenler, kötülükler, fuhuş da nefsimizin hevasına tabi olarak işlediğimiz yanlışlıklar. Nefsimizin şehvet afetine tabi olarak istediğimiz yanlışlıklar. Öyleyse Allah-u Teala'nın önce iki tane yolu olduğunu bileceğiz. Ve tağutu bu yollardan birisinin içinde bulacağız. Şimdi beraberce Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Tağutla birinci derecede alakalı bir ayet dizisi. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fid dini. Dinde zorlamak yoktur. Yani hiç kimse kimseyi zorla dininin gereklerini yapmaya icbar edemez, mecbur edemez, kimseyi zorlayamaz. Öyleyse devam ediyoruz. Kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Gaydan cehenneme ve şeytana, tağuta ulaştıracak yol ile Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yol, birincisi gay yolu, ikincisi rüşt yolu. Gay ile rüşt tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, beyinelerle ispat edilmiştir. Şeytanın tağutun yoluyla rüşt yolu, irşat yolu, Allah'a ve cennete götüren yol birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır. Kesin şekilde bir ayrılık. Birisi Allah'a, ikincisi şeytana götürüyor.
Birisi cennete, ikincisi cehenneme götürüyor. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa, onun adımlarına tabi olmazsa, onu kendisinden uzak tutarsa ve yu'min billahi, Allah'a amenu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fakat istemseke bil urvetül vuska nenfisame leha. O Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışmıştır. Nedir bu? O kişi bir sağlam kulba, yani irşat makamının eline yapışmıştır. Tövbe almıştır. Tövbesini gerçekleştirmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şunu bir muhteva olarak yerlerine oturtun. Bir tarafta tağut, bir tarafta mürşid. Bir tarafta şeytan, bir tarafta Allah. Öyleyse yaratıcıyla yaratılanları birbirinden ayırarak girin konuya. Allah yaratandır. Şeytan da, insan şeytanlar da, cin şeytanlar da hepsi sadece birer yaratıktır. Mürşit de Allah'ın sadece bir mahlukudur, yaratığıdır. Öyleyse taraflar oluşuyor. Bir tarafta rüşt yolunun temsilcisi mürşit. Mürşit, rüşte ulaştıran kişi. Rüştün sahibi olan kişi. Hidayete erdiren kişi. Kimdir hidayete erdiren kişi? Hidayete erdiren kişi Mehdi'dir. Mehdi kelimesinin manası kendisi hidayete ermiş ve başkalarını da hidayete erdiren. Bütün devirlerde, bütün kavimlerdeki Resuller birer Mehdi'dir. Hidayete erdirmek de vazifelidirler. O Resullerden birisi mutlaka devrin imamıdır. O ise hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Her devirde huzur namazının imamı hidayete erdirendir. Öyleyse insanlar bir kavram üzerinde bir kavga halindeler. Lügat manasına baktığınız zaman her devirde mutlaka hidayete erdiren birisinin varlığını göreceksiniz. O huzur namazının imamıdır. Hidayete erdiren o kişi lügat manası itibariyle Mehdi'dir. Hiçbir devir olmamıştır ki orada Allah'ın hidayete erdiren bir huzur namazının imamı mevcut olmasın. Hiçbir devir olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hiç olmayacaktır. Hidayete erdiren bir Allah'ın vazifelisi olmadığı bir devir hiç olmayacaktır. Her devirde mutlaka hidayete erdiren birisi vardır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, o rüşt yolunun temsilcisidir. İrşat yolunun temsilcisidir. Mürşitlerin mürşididir. Resullerin resulüdür. Bütün kainata şahittir. Her devirde sadece o devrin imamı. Rüşt yolunun sahibi kimdir? O'dur. Huzur namazının imamıdır. Kimdir? Hidayete erdirendir. Rüşte ermek, hidayete ermektir. Hidayetin en üst makamında olan devrin imamının bir altındaki kademede bütün kavimlerdeki Resuller yer alır. Onların altındaki kademede ise Allah'ın iradelerini teslim alıp da irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği Allah'ın mürşitleri gelirler. Bütün sahabe bu kademenin sahipleriydi. Öyleyse Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği, kim tağutu inkar ederse, tağutun adımlarına uymazsa, ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi rüşt yolunu seçmiştir ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, bir Allah'ın kendisine göstereceği mürşide ulaşıp tabi olur ve o Allah'ın ipidir. O ipe kulba sımsıkı sarılır. Allah Teala diyor ki, herkesin boynuna zillet damgasını vururuz. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Burada bir kulp olarak geçiyor. O insanlardan bir ip mürşittir. Bu iplerden hepsi bir ipe ulaştırır. O ipse Allah'a ulaştırır. Bütün mürşitler devrin imamına ulaştırırlar. Devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve o da devrin imamının dergahı da o kişileri mutlaka Allah'a ulaştırır. Rüşt yolunu mercek altına aldığımız zaman bu yolun Allah'a ulaştıran dört tane sebilden oluştuğunu görürüz. Birinci sebil, kişinin tabi olduğu dergahla devrin imamının dergahı arasındaki birinci yatay yoldur. İkinci sebil, o dergahtaki devrin imamının dergahındaki altın kapıdan başlayan yedi tane gök katını aşarak Allah'ın katına, yedinci kata ulaştıran bir yoldur. Tarık-ı Mustakim adını alır. Dikey bir yol. Yedi tane gök katı aşılır. Saflar halinde yükselen ruhlar yedi tane gök katını aşarlar. Burada sadece üçüncü katla dördüncü kat arasında saf halinde yükselme yoktur. Mihenk menfezinden birerli kol olarak yukarı çıkış vardır. O madeni silindirin içinde sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Ve yedinci katta altın kapı, yedinci katın fetih kapısıdır. Lehv-i Mahfuz'un fetih kapısıdır. Allah'ın yedinci kattaki yedi tane aleminin fetih kapısıdır.
bu rüşt yolunun ikinci sebebi olan Tarık-ı Mustakim'in sonudur. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla başlar, altın kapıyla biter. İki kapı birbirinin aynıdır görüntüleri itibariyle, boyutları itibariyle de aynıdır. Birisi Sırat-ı Mustakim'e girişi sağlar, ikincisi de Sırat-ı Mustakim'den çıkışı. Sevgili kardeşlerim, böylece ne olur eğer insanlar bu muhtevanın gereğini gerçekleştirmişlerse, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir urvet-i fuskaya sımsıkı sarılmışlarsa bir kulba, ne olur? Ne olduğunu bir sonraki ayette görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara 257'de? Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amenu olanların Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren 7 tane kademe oluşturan amenu olanların. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak. 1. amenu olur. Mürşide ulaşıp tabiiyet 14. basamak. 2. amenu olur. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 22. basamak. 3. defa amenu olur. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak. 4. defa amenu olur. Nefsi Allah'a teslim etmek 27. basamak 5. defa amenu olur. İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi 6. defa amenu olur. İradeyi Allah'a teslim etmek 28. basamağın 5. kademesi 7. defa amenu olur. Burada Allah Teala amenu olanlara sesleniyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Allah amenu olanları olanların dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkartır. Ne yapmıştır bu insanlar? Kalpleri zulmetten nura çıkan bu insanlar ne yapmışlardır? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görmüştük? Allah'ın rahmeti ve fazlı kimin üzerine olursa o kişi şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayandır. Bu ayette de ne görmüştük bir evvelki ayette Bakara 256'da? Kim tağutu inkar ederse, kendinden uzak tutarsa, tağuttan iştinab etmeyi başarırsa, tağuta kul olmaktan iştinab etti demektir, kurtuldu demektir. Yani Allah'a birinci kulluğu oluşturdu demektir. Allah'a kişinin ilk kulluğu. Ne yapmıştır? Şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmuştur. Şeytana kul olmaktan iştinav etmiştir, kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte onlar amin olanlardır. Allah sadece kullarının dostudur. Dikkat edin ki kulluğun başlangıç noktası kalbinizin mührünün açıldığı, içinden küfrün alındığı, kalbinizdeki ekinletin alındığı, kalbinize ihbatın konduğu o noktadır.
noktadır. Kalbinizle birinci derecede alakalı ve Allah diyor onları zulmetten nura ulaştırır. Nefsin kalbi başlangıçta herkeste kapkaranlıktır. %100 karanlıklarla, zulmetle, nefsin afetleriyle %100 doludur. Ne zamanki kişi irşat makamına ulaşır, nefs tezkiyesine başlar, nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplantı %1, %2, %3, %4, %5 derken ilk %7'yi bulur. Kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Birinci gök katının açılması, rehine tarafından açılması, ancak rehine olan nefsin, fizik vücudunuzda bir rehine olan nefsin en az %7 fazilet birikimiyle mümkündür. Nefsin kalbinde afetlerden %7'si azalacak, yerine %7 fazıl nuru gelecek. Fazilet birikimi başlayacak. İkinci bir %7 fazıl birikimi, ruh ikinci gök katında aydınlıklar %7, ikide rahmet nuru girmişti kalbe, %9, bir daha ikinci bir %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında nefsin kalbinde %7, %7, %7 nur birikimleri artıyor. Ruh Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti ise %100'den tağutun hakimiyeti, şeytanın hakimiyeti ise %100'den %49'a düşmüştür. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Dostlarının, amini olanların kalplerini zulmetten nura çıkarmıştır. Kişi yoluna devam edecek, ruhun, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada bu %51 nur %80'i aşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanır. Bu kalp %51 nur birikiminde tezkiye olmuştur. %100 nur birikiminde tasfiye olmuştur. Ya da tezkiyenin ikinci safhası da tamamlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir güzelliği paylaşmanız söz konusu. Allah amine olanların kalplerini zulmetten nura çıkarır ve Allah onların dostudur. Allahü veliyyüllezine aminu. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a bu sebeple yönelmiş olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır, onların kalplerini. Şimdi burada Allah Teala amin olanlar olarak bahsediyor. Gelin bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani diğer ayetteki amen olursa, Allah onu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Nasıl? Kalbindeki afetleri temizleyen nefs tezkiyesini sağlamak suretiyle. Öyleyse
bu kadarla bitiyor mu sözümüz? Hayır. Bakara 257'nin şimdi konumuzla alakalı olan noktasına geldik. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tagutun dostlarıdır. Dikkat edin, Allah Teala tagut onların dostudur demiyor. Onlar tagutun dostlarıdır. Allah amen olanların dostudur. Ama kafirler, inkar edenler tagutun dostlarıdır. Burada aminu kelimesiyle kafir kelimesi, keferu kelimesi birbirinin zıttı olarak devreye giriyor. Biri küfrü, biri imanı temsil ediyor. Bu sadece inanmanın ötesinde Allah'a yönelmeyi de mutlaka ifade eder. Amin olmakta sadece mümin olmak ifadesi yoktur. Daha ötede bir müessese bu. Bu müessesede Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka yer alır. Allah'a yönelmek, yani Allah'a münib olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ifade, yani kafirlerin, inkar edenlerin, keferunun, keferu kelimesini ifade eden müessesenin tagutun dostu olması söz konusu. İnsan ve cin şeytanların dostu olanlara bu ünvan veriliyor. Keferu. Sonuca gelelim. Sonuç gene kalple ilişkili. Vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümat. Ne yaptı Allah Teala? Kişinin kalbini %51 nurla doldurdu. %49 fazl, %2 rahmet. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruhu Allah'a ulaştı. Kişi Allah'ın evliyası oldu. Şeytan 24 saat bu kişiyle uğraşır. Sadece şeytan değil, bütün tagut. Tagut müessesesinin insan şeytanları, cin şeytanları hep onunla uğraşırlar. Onu çıktığı o mertebeden aşağı düşürebilsinler diye. Başarırlarsa ne olur? Kişi fıska düşer. Fıska düşen kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Alınınca fazılları kalpte tutacak olan çekim gücü yok olduğu için aşağıdan zülmani kanattan gelen, yani yerden yükselerek kalbe ulaşan şeytanın karanlıkları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç nur kalmaz. Ve kalpteki küfür kelimesi Allah-u Teala'dan, Teala tarafından alınmıştır. Yerine otomatik olarak küfür kelimesi gelir, yerleşir ve kalp tekrar mühürlenir. İşte böylece

İnsan ve cin şeytanlar görevleri ya kalbi hiçbir zaman aydınlığa açmamak, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmak. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman engel olamazlar. O kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Tağut, insan ve cin şeytanlar nerede görev yapamazlar? Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın himayesine girmiştir. Dilediği an Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebi görmüştür, bilmiştir ve işitmiştir. Üç tane faktör birden. Görmek, işitmek, bilmek. O anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, öyle bir tecellidir ki, rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın o kişinin aklının kumandasında olan iradesini Allah'ın kontrolüne alır. Ve iradi yapı Allah'ın kontrolünde, o kişiyi Allah'a ulaştırana kadar imanın bir sembolü olarak görev yapar. Ne şeytan, ne onun takımında olan insan ve cin şeytanlar, hiçbirisi o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılana kadar, 21. basamağa kadar, 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan amin olanlara hiçbir şey yapamaz. Amin olanlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel mutlaka ulaştıracaklardır diyor. İnne kullanmış Allah-u Teala. Muhakkak, kesin. Öyleyse bu insanlar kimler? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın muhafaza bayrağının altına, livai hamdın altına sığınanlar. Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimde Resul hayata getiririz. O kavimdeki birisini risaletle vazifeli kılarız. Bütün kavimlerde. Niçin? Tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye. İştinab ederlerse ne olur? Allah'a kul olurlar. Neticede kul olanlar hidayete ererler. Ve Allah-u Teala devam ediyor. Bu sebeple diyor, bir kısmı hidayete erdiler. Şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Kim onlar? Dalalet hak olanlar, şeytana kul olmaktan iştinab etmeyenler, kaçınmayanlar, kendilerini kurtarmayanlar, kurtaramayanlar. Hud suresinin, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre şeytana, tağuta tabi olanlar. Tağuttan iştinab edemeyenler. Tağutun emrinde kalanlar. Öyleyse iki tane yol tağutu ve mürşidi vurguluyor. Nasıl Allah-u Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu iki yoldan bahsediyorsa, A'raf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de

aynı yoldan bahsediyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki Se'asrifu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Fe in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. O kibirliler inanmazlar. Yani inanmadıkları için de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Yani kibirlilerin Allah'ın ayetlerinden gafil olan olduklarını da Allah Teala burada vurgulamış oluyor. Ne diyordu Allah Teala bu istikamette? Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusunun işlendiği iki ayet 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler. Demin söylediğimiz ayetteki tağuta dost olanlar, Allah'ın yolundan kaçınanlar. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Şimdi bakıyoruz Araf 146 ve 147'ye. Allah Teala diyor onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenenlerdir. Onlar bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, tıpkı Bakara 256'daki gibi gene rüşt yolu diyor Allah Teala, o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları, ayetlerimizi inkar etmeleri ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi yalanlarsa
Onlar diyor Allah Teala ayetlerimizi yalanlayanlar ve Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar, onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tağutun devrede olduğu bütün standartlar açık ve kesin. Öyleyse Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesi bir tağut tarifi veriyor. Kibir içinde olan bir insan, irşat yolunu asla kabul etmeyen, gay yolunu kendisine yol edinen ve başkalarını da gay yolu için seferber eden, irşat yolundan men eden bir hüviyet. Ve amelleri boşa giden bir insan türü. Reddettikleri ana tema Allah'a mülaki olmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını reddetmek ve engellemeye çalışmak. İşte insan şeytanların ve cin şeytanların isimleri tağuttur ki onlar bunu yaparlar. Bütün insanları Allah'ın yolundan men ederler. Ve gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi tağuttan koruması, Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine kabul buyurması, sizlere sonsuz bir dünya saadeti nasip kılması konularında ve her konuda Allah-u Teala'ya sizler için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد نجيبنا.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Mümin olmak. Birincisi mümin olmak. Herkes zanneder ki Allah'a inanan mümindir. Eğer lügat manasına hareket ediyorsak yanlış bir teşhis sayılmaz. Gerçekten iman inanç demektir. Mümin de inanan demektir. Kime inanan? Allah'a inanan. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim inancı doğru gibi görünür. Ama Kur'an-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indindeki değer ölçüsüdür. Ve Allah-u Teala salt bir insanı Allah'a inanıyor diye mümin kavramının hüviyeti içerisinde kabul etmiyor. Allah'a inanmanın ötesini istiyor kişinin mümin olabilmesi için. Öyleyse ne olması lazım kişinin mümin olmak için? Allah'a inandıktan başka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse ne olur? Adam Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama mümin olamaz Kur'an standartlarında. Aminu kelimesi hem böyle olan insanlar için, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlar için kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de, hem de gene aminu kelimesi Allah'a ulaşmayı dileyen müminler için kullanılmış. İşte Enfal suresi 29. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve daha sonra da size mağfiret etsin. Buradaki amin olma kelimesi Allah'a inanan birisini ifade ediyor fakat daha takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak, yani mümin olacak. Mümin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değildir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki münibine ileyhi vettekuhu, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin, ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse şirkte olan bir kişinin durumu anlatılıyor. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkaları. 73.'sü Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Bir kişi Allah-u Teala'ya inanıyorsa o kişi aminudur. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu Allah'a inanması onu kurtarmaz. Bu konuyu net olarak görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler
adım adım birikirler cehennemin kapısında, cehennem kapıları açılır, içeri girerler, bölük bölük, grup grup içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size buraya, cehenneme geleceğinizi, bugün burada olacağınızı, cehennemde olacağınızı söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Onlar da derler ki, dediler. Ama bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalet olarak görüyoruz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı kesin. Bu ifadeyle, Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesiyle, kişinin Allah'a inandığı kesin. Ama Allah'ın kitaplarına inanmıyor, Allah'ın Resulüne sen dalalettesin diyor. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var, amir olan, böylece takva sahibi olanlar var. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar var. Onların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olan aminulardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu takva sahibi olduklarını ifade eder Rum 31'e göre. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşan o tek fırkada olanlar, yani mümin olanlardır. Öyleyse iki tür mümini birbirinden ayıralım. Ne yazık ki asırlardan beri bir büyük yanlış süre gelmekte, bütün amil olanlara mümin denmektedir. Amil olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri müminler safında değildir. Gördüğünüz gibi Mülk suresindeki gibi onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse mümin olma kavramı gerçek anlamını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa kaybetmiş durumda. Adım adım yok olmuş. Hidayet ve dalalet kavramları kaybolmuştur. Hidayet konusunda hazırladığımız o araştırmayı bilgisayarın hafızasında var. 23 tane Kur'an-ı Kerim min ayetlerinde hidayet müessesesinin nasıl yok edildiği ifade edilmişti. Ve hala bilgisayarın hafızasında sizleri bekliyor. Hidayet nedir dediğimiz zaman diyorlar ki hidayet doğru yoldur. O zaman soruyoruz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim mi? Doğru yoldur diyorlar. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Enne, muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısım müfessirler diyorlar ki hüdallahi Allah'a ulaşmaktırması Allah'a ulaşmak olarak değerlendirmiyorlar. Allah'ın ulaştırması olarak değerlendiriyorlar. Tamam. Lügat manası olarak öyle olduğunu kabul edelim. O zaman başka bir ayet-i kerimeye daha bakacağız beraberce. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki
Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer oradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmaktır şeklindeyse zaten mesele yok. Hidayet Allah'a ulaşmaktır oluyor. Allah'ın ulaştırmasıdır deniyorsa gene problem yok. Çünkü bu sefer ikinci bir ayet-i kerimeyi devreye soktuğumuz zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amini olanları kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Amini olmanın da mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu kesinleşiyor. Dilediği takdirde kişi amini olur. Yani kurtuluşa ulaşan bir mümin amini olur. Bakara 120'de de bir defa daha tarif veriyor Allah Teala. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Veya muhakkak ki Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Gene ikinci ayetle birleştirdiğimiz zaman bu sefer de Maide suresinin 27. ayet kelimesini kullanalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Öyleyse insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Kim dilemiyorsa o Allah'a inandığı zaman amini olur ama onun Allah'a inanması kendisini cehennemden kurtaramaz. Ve görülüyor ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ama hidayet nedir diye sorduğumuz zaman aldığımız cevap bütün Kur'an meallerinde doğru yoldur şeklinde. Kur'an'dan kopan bir diğer kavram da dalalet kavramıdır. Dalalet konusunda kesin bir tarifte verilmemiştir. Hidayeti olmayan dalalettedir deyip işin içinden çıkılmıştır. Ama sevgili kardeşlerim, dalalet hidayette olmama vasfıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişi dalalettedir. Gördük ki Rad 27'de sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Dalalet kavramı hidayette olmamak vasfının ifadesidir. Dalalette olanların hepsi diğer bütün vasıfları bir tarafa ama kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Bu takva sahipleri de hidayette olanlardır. Dalalet meselesine baktığımız zaman Rad 27 kesin bir hüküm veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Öyleyse dalalet Allah'a ulaşmayı dilemeyen ister Allah'a inansın ister inanmasın herkesi muhtevasına alır. Ve dalalet müessesesi Kur'an'da unutulmuş kavramlardan birisidir. Doğru yolda olmamak diye tarif edilir. Kişinin karanlıklarda olması diye tarif edilir. Ama gerçek anlam ne zaman kişi dalalettedir, ne zaman hidayettedir müessesesine aydınlık getirilmiyor. Hidayetin tersi bir kavram,
hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan kavram. Hidayet varsa dalalet yoktur, dalalet varsa hidayet yoktur. Öyleyse hidayet hangi noktada başlar? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Dilemediği takdirde dalalette kalır. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onlar hidayette değildirler diyor. Onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Hidayette olmayan herkes dalalettedir. Öyleyse iki ayet-i kerime bize ispat ediyor ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dalaletin başka tarifleri geçerli değildir. Dalalet müessesesi hidayetin aksidir. Hidayet doğru yoldur deyince doğru yolun dışında olanlar dalalettedir manası çıkıyor. Ama doğru yolun tarifi verilmiyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kendisinin doğru yolda olduğunu zannediyor. Hele Allah'a inanıyorsa mutlak kurtuluşa ulaşacağını düşünüyor ama ulaşması mümkün değildir. Üçüncü kavram sırat-ı müstakim kavramı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ama Kur'an-ı Kerim müfessirlerinin tefsirlerine ya da verdikleri meallere baktığımız zaman gördüğümüz şey yürekler acısı. Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan. Allah Teala Hicr suresinde 23. ayet-i kerimede diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. İnsan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşana kadar üzerinden geçeceği yolun adıdır sırat-ı müstakim. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılır. Ruh artık sırat-ı müstakim üzerindedir. Ana dergaha ulaşır. Birinci sırat-ı müstakim, birinci sebil, sırat-ı müstakimin birinci sebili yatay. Oradan 7 kat gökleri aşar. Dikey sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim adını alır. 7. katta sağa doğru yatay bir yol izleyip 7 alem geçer. 3. sebil yatay sırat-ı müstakim ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran 4. sebil, 4. sırat-ı müstakim. 4 tane sebilden oluşan bir sırat-ı müstakim söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sırat-ı müstakim doğru yoldur denilince yanlışlık mı yapılıyor? Hayır, sırat-ı müstakim gerçekten doğru yoldur. Ama doğru yolun ne olduğu konusunda hiç kimse bir açıklamada bulunamıyor. Bu sebeple İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramayacağı halde İslam'ın 5 tane şartını yerine getirenler kendilerini sırat-ı müstakim üzerinde zannediyorlar. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu vücudunu terk edip sırat-ı müstakime ulaşamaz. Bu vücudun insan ruhu tarafından terk edilmesi ve sırat-ı müstakime ulaşmak zaten mürşide tabi olmakla gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim kavramı yok edilmiştir. Doğru yolla ne olduğu belirsiz bir izlenim bırakılmış ve üzeri örtülmüştür. Açık ve kesin olarak sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Takva sahibi olmak. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa onlar takva sahibidir diyorlar. Takva sahipliğini bu standart içinde kabul ediyorlar. Oysa ki Allah Teala Rum 31 diyor ki minibine ileyhi ve yettekû hu. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i kerimenin sonrasında müşriklerden olma diyor.
müşriklerde, böylece müşriklerden olma diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmaz. Müşrikleri tarif ediyor. 72-73 fırkanın 72'sinde bulunan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Onun dışında hiç kimse takva sahibi değildir. Halbuki İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes takva sahibidir deniyor. Sevgili kardeşlerim, bir kavram kargaşası bütün boyutlarla etrafı sarmış durumda. Takva sahibi olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Öyleyse takva sahibi olabilmek için mutlaka Allah'ın zatına ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Beşinci konumuz teslim. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah tarafından teslim alınır. Bu teslimin birincisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu teslim alır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onların teslim olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinneti alıyor. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Çünkü kalbine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Bunu gerçekleştirdiği zaman o kişi idrak eden bir insan, Allah'a teslim olmuş bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onun Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ama bu aslında Allah tarafından teslim alınmaktır. Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kontrolü altına alıyor. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13'e göre Allah'ın seçtikleri insanlar %90'dan fazlası, Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, o zaman Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Allah'ın garantisi sebebiyle Allah kontrolü ele alıyor. Kişi üçüncü basamakta bu sebeple Allah Teala tarafından teslim alınıyor. Ama bu ruhun Allah'a ulaşmasını ihata etmeyen sadece bir talep üzerine teslimdir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor, mürşidine teslim alıyor. Mürşid o kişiyi Allah adına teslim alıyor. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruh Allah'a teslim alıyor. İşte kişinin yapması lazım gelen asıl teslim budur. Ruhunu 21. basamakta Allah'a ulaştırmak ve ruhunu Allah'a teslim etmek, burası da 22. basamak. Ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala şöyle diyor: Zalikel yevmül hakkı fe men şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün, yani mürşide tabi olunduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittaze eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatı ruha sığınak olmuştur. Bu ana teslimlerin birincisidir. Normal standartlarda ruh 7 tane gök katını aşmıştır, 7 tane alem geçmiştir.
Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir vücuda sahip oluruz, fizik vücuda. O noktada fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. 26. basamakta nefsimizdeki bütün afetler yok olur. 7 tane vasıf kazanırız ve nefsimiz de Allah'a teslim olur. 27. basamakta ise irademiz Allah'a teslim olur. Böylece teslim müessesesi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Fizik vücudumuzun tesliminde, ruhumuzun tesliminde nefsimizin kalbindeki nurlar %51'i aşar. Fizik vücudumuzun tesliminde %81'i aşar, nefsimizin tesliminde %100'e ulaşır ve 7 tane yerlerin melekûtu gösterilir. Nefsimiz 7 kademede müzeyyen olur. Nefsimizin tesliminde irşada ulaşırız, nefsimiz 14 kademe müzeyyen olur. Burada bir teslim söz konusu değil. Ama 5 kademe daha müzeyyen olan nefsimiz, 19 kademe müzeyyen olan nefsimiz salah makamında irademizin Allah'a teslim olmasıyla sonuca ulaşır. Böylece Kur'an-ı Kerim 4 tane ana teslim içerir. İslam ya da kainatın yegane dini, ister İslam deyin adına, ister Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyin, ister bütün peygamberlerin dini deyin. Din 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. Allah'laşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha, ruhu Allah'laştırıp teslim olmak 3. safha, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safha, 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. safha, 3. teslim. İrşada ulaşmak 6. safha. İrşada ulaşmak 6. safha. Burada teslim yok. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha, 4. teslim. Böylece sevgili kardeşlerim, din 7 safhadan ve 4 tane teslimden oluşur. Ama kişi diyor ki İslam'ın 5 şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve İslam Allah'a teslim demektir. Madem ki İslam'ın 5 şartı vardır, ben de İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getiriyorum, öyleyse ben Allah'a teslim olanlardanım diyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28. basamakta son teslim gerçekleşir. İradenin teslimi ve teslimler tamamlanır. Bu teslimlerin hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Tamamen unutulmuştur. Eğer Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere hiçbir şey öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. 6. konu zikir ve ehli zikir Kur'an'dan kopan kavramlar arasındadır. Zikir deyince hatırlamak manası geliyor ve namaz bir zikirdir diyorlar. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir ve Allah'ı hatırlamak da bir zikirdir. Oysa ki zikrin esası Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Zikir, nefs tezkiyesi diye bir olayı vücuda getirir. Bununla insan ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse kişinin Allah, Allah, Allah diye zikretmesi, belli bir seviyedeyse kişi, onun kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarının girmesini ifade eder.
fazıllar nefsin kalbinde birikerek o kişiyi nefs tezkiyesi denilen bir kalp temizliğine ulaştırır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır, kalbin yarısı temizlenir. Tasfiyesi ise nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı noktadır. Bu ancak zikir adı verilen bir ibadetle olur. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı aşabilir. Nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında kesin bir ilişki vardır. Her %7 fazıl birikiminde insan ruhu bir gök katı aşar ve 7 defa teslim %49 fazıl birikimini ifade eder. İlk teslimden evvel alınan %2 rahmet nuruyla beraber bu nurların toplamı %51'e ulaşır. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır zikir sebebiyle. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa o kişinin adı ehli zikirdir. Allah Teala diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ulul elbabın tarifi, ulul elbab kullarım ki diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte onlar ehli zikirdir. 7. kavram zühd. Zühd bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. Zahit olmak, onun zıttına değer vermek anlamını taşıyor. Negatif zühd Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Ama pozitif zühd bir kişinin 24 saatlik her gününün 12 saatten fazlasını zikirle geçirebilirse o noktadaki halidir. Ne zaman bir insan günde 12 saatten daha fazla zikrederse ve her gün bunu gerçekleştirebilirse o kişi zahit olmuştur sevgili kardeşlerim. Öyleyse zühd müessesesi zikrinizin mutlak olarak günün yarısını geçmesini ifade eder. Ama zahidi dünyadan eline eteğini çekmiş kimse olarak telakki ederler. Dünyadan eline eteğini çekmeden de bir insan değil zahid, daimi zikrin sahibi olabilir. Allah Teala'nın da bir lokma bir hırka diye eline eteğini dünyadan çek diye bir emri söz konusu değil. Allah'ın emri daimi zikre ulaşmak. Herkes için kapılar açık. 8. konumuz ihlas. İhlas halis olmak demektir. Nefsin kalbinin halis tutulması üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullah muhlisine lehuddine hunefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde, onun dininde nefslerinin kalbini halis kılmış olmakla emrolundular. Ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Bakara suresi 139 deyin ki diyor Allah Teala nahnu lehu muhlisin. Muhakkak ki biz ona karşı, Allah'a karşı ihlas sahibi olanlarız. Bütün sahabe ihlasa ulaşmış. İhlas bir kişinin nefsinin kalbinin daimi zikir sebebiyle mutlaka %100 Allah'ın nurlarının dolmasıyla ulaşılan bir yerdir. Bu
muhlis olmaktır, halis olmaktır. Ve bir kişinin muhlis olabilmesi için daimi zikre ulaştığı 26. basamakta 7 mertebe yerlerin melekutuyla şereflenmiş olması gerekir. Allah ona 7 kat cehennemi gösterir. Sonra da zemin katı gösterir. Bundan sonra kişi gibi göğün birinci katı kendisine gösterilmeye başladığı andan itibaren ihlas makamındadır. 7. katta Sitretül Münteha'yı gördüğü anda ihlas makamı da sona erer. Kişi burada irşada ulaşır. Nefsinin kalbi halis olur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Muhlis de olmuşlardı. Yoksa hadi gelin bakalım muhlisler olarak bir la ilahe illallah diyelim. Hadi gelin muhlisler olarak bir namaz kılalım. İhlasla bir namaz kılalım. İhlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Böyle bir ifadede ihlas kelimesi kimseyi muhlis yapmaz. Muhlis nefsinin kalbini bütün afetlerden kurtararak üstelik de 14 mertebe kalbi müzeyyen olan bir kişi olması lazım. Kişinin muhlis olabilmesi için. Hala camilerimizde hep söylenir. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Yani bunu derken kalpten söylerlerse bunu ihlasla söylenmiş kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar unutulmuş, öyle değil mi? Ulul Elbab kelimesi bir mana ifade eder Kur'an-ı Kerim'de. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri demektir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar diye kendilerini Ulul Elbab zannediyorlar. Gene Kur'an-ı Kerim okudukları zaman kendilerini Kur'an-ı Kerim'de bir zikir olduğu için ehli zikir zannedenler gibi. Ulul Elbab bir makamdır. Nefsin Allah'a teslim edildiği 26. basamağı ifade eder. 28 basamaklık İslam merdiveninde 26. basamak Ulul Elbab basamağıdır. Ulul Elbab olan kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ulul Elbab'ın tarifine bakıyoruz. Âl-i İmrân 190 ve 191. Allah Teala diyor ki, o Ulul Elbab kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim. Kimdir ulul elbab? Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Yani daimi zikrin sahipleri. Lüplerin sahipleri. Ama biraz dini bilgisi olan kişi kendisini ulul elbab kabul ediyor. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab 7 tane vasfın sahibidir. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3- Kalp gözü açılmıştır. 4- Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiği şeyleri görür, söylediği şeyleri işitir. 5- Allah ile her zaman konuşmak imkanı sahibi olduğu için ehli tezekkür adını alır. 6- Daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hayır adını alır. Ehli hayır olmak, ehli tezekkür olmak onun 5. ve 6. vasıflarıdır. 7. vasıfı da ehli hikmet olmaktır. Hüküm ehli olmaktır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine olduğunu derhal tespit eder. Yetmez. Bu kişi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah-u Teala'dan mutlaka sorarak, Allah ile tezekkür ederek karar aşamasına geleceği için bütün verdiği hükümlerde ilahi bir anlam vardır. Hiçbir zaman yanlışlık olmaz. 10. Tezkiye. Tezkiyeyi temizlenmek istikametinde alıyorlar.
Kıyamet günü Allah onları tezkiye etmez ayeti kerimesine dayandırıyorlar. Yani Allah onları kıyamet günü temize çıkarmaz manasına alınıyor. Oysa ki nefs tezkiyesi Allah Teala'nın bir farz emridir. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmekle mükelleftirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Ancak bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur gelir. Bu nurlar kalbe ulaşır. O kişinin göğsünü Allah Teala yardığı için o yarıktan giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Kalbin içine girerler. Kalbe Allah Teala'nın o kişi tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbe giren rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalpte toplanmaya başlarlar. Bu kalbin nurlar tarafından işgali demektir. İşgal, nefsin temizlenmesi, tezkiyesi böyle başlar. Ve bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 fazıl olarak arttıkça ruh 7 tane gök katını birer birer aşar. %49 fazılda ruh Allah'a ulaşır. 7. gök katından 7. gök katını tamamen aşarak sitedin müntahadan Allah'a ulaşır. Burada nefsin kalbinde %49 fazıl birikmiştir. O kişinin mürşidine ulaşmadan evvel kalbine sızabilen %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ne zaman bir insanın kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikirse o kişinin ruhu Allah'a mutlak olarak ulaşır, ermiş evliya standartlarına ulaşır, nefsi de tezkiye olur. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse bu kendisi için gerçekleşmiş olur. Onun için bir hayırdır. Bu hayrı gerçekleştirmiş olur kişi ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi nefsimizin %51 nurla kaplanmasıdır. Nefs tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin %100 nurla kaplanmasıdır. Nefsin müzeyyen olması ise, nefsin kalbinin müzeyyen olması ise bunun üzerine 19 mertebe nefsin tezyin edilmesidir. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun mutlaka görülmesini ve kişinin salah nuruyla şereflenmesini de ihtiva eder.

12. konu Resul kavramı. Kur'an'dan kopan kavramlardan bir tanesi de budur. Resul ve Nebi birbirine karıştırılan iki tane konudur. Resul ve Nebi kelimesinin manaları birbirinden farklıdır. Lügat manası Resul'ün gönderilen elçi manasına gelmesidir. Nebi ise haber veren demek. Lügat manaları bu. Ama fonksiyonlarına ve salahiyetlerine ve sahip oldukları yetki alanına bakarsak çok farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Resuller deyince iki türlü resul var. Bir, kavim resulleri, bütün kavimlerde olan resuller. Bir de devrin imamı olan resul. Öyleyse resuller iki ana grup oluşturuyor. Kavim resulleri ve devrin imamı olan resul. Nebi, Türkçemizdeki peygamber kelimesinin karşılığıdır. Peygamber kendisine şeriat kitabı verilmiş olan kişidir. Şeriat kitabı. Allah Teala diyor ki biz nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki onunla hükmetsinler diye. Peygamberlere şeriat kitabı verilir. Sadece nebilere verilir. Bütün nebilere de verilmiştir. Ve Hazreti Musa'ya Tevrat verilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an verilmiştir. Hepsi şeriat kitabıdır. Ve nübüvvet müessesesi fetret devirlerini muhtevasını alır. Hazreti Musa'dan sonra yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa görev almıştır. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev almıştır. 1400 senedir dünya peygambersizdir. Kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. 1400 senedir yoktu peygamber. Bugün de yok. Yarın da olmayacak. Hiç olmayacak. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Öyleyse resullere baktığımız zaman iki grup resul görüyoruz. Bir, kavim resulleri. Müminin suresi 110. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz resullerimizi ard arda göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala yine diyor biz bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimler mutlaka her devirde bir resulü ihtiva eder. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama bakıyoruz ki bütün insanlar cennetle cehennem arasında bir yerde bulunacaklar. Ya cennette bulunacaklar ya cehennemde. Ama önce bütün insanlar cehenneme ulaşacaklar ve cehenneme ulaşan insanlar kafirler ve müminler olarak iki grup oluşturacak. Kafirler cehenneme girdikleri zaman mutlaka o suale karşılaşacaklar. Size Allah'ın Resulleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Ayetleri okuyup size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların da söyledikleri cevap evet geldi ama biz onlara inanmadık. Müminlerin üzerine

hak oldu diyorlar. Öyleyse Resul kavramı manasını tamamen kaybetmiştir ve Resul konusu Allah Teala'nın emrinin tamamen dışında bir şekil almıştır. İnsanlar Resul olmadan Nebi olunmaz diyorlar. Bütün Nebiler Resul'dür diyorlar, doğru. Ama bütün Resuller de Nebidir diyorlar, yanlış. 13. konu mürşit. Mürşit, irşada ulaştırmaya vesile olan kişinin adıdır. Mürşit denildiği zaman bir aydınlatıcı manasına kullanıyorlar ve irşat heyetleri çıkardıklarını söylüyorlar her tarafa. Aslında kendileri mürşit değiller. Nasıl irşat heyeti olacaklar? Mürşit, eli öpüldüğü zaman Allah-u Teala'nın o kişi üzerinde tecelli ettiği kişidir. Yani mürşide tabi olunduğu zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Mürşit, başkalarını irşada ulaştıran kişidir. Kendisi irşad olmamış olan kişi mürşid standartlarının sahibi olamaz. Amelü salihat, nefsi ıslah edici amellerdir. Halbuki derecat kazandıran bütün amellere amelü salihat diyorlar. Namaz kılmak da amelü salihat, oruç tutmak da, zekat vermek de. Hayır, öyle değil. Amelü salihat, bir insanın derecat kazandığı amelleri ifade eder. Yani nefs tezkiyesini ifade eder. Derecat kazanırken nefsinin de tezkiye olması söz konusuysa o bir amelü salihattır. Mürşide ulaştıktan sonraki zikir amelü salihattır. Ama herhangi bir insanın yaptığı zikir amelü salihat değildir. O kişinin nefsinin kalbinde salaha ulaştıracak olan bir fonksiyon eda edilmediği için. 15. konu, bir, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde ebrar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinin sahipleridir ve bir kelimesi, ebrar kelimesi onun çoğuludur. Onların makamları göğün 7. katındadır diyor Allah-u Teala. Fücarın ise yerin yer tabakalarının 7. katındadır. Yani 7. kat cehennemin bulunduğu yerdedir. Bir müessesesi bu bapta bir ebrarı ifade ediyor. Ebrar, cennete gidecek olan insanlar. Ebrar deyince İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes ebrardır deniyor. Birinin sahipleridir deniyor. Abd ve abid kelimeler arasındaki farklılık unutulmuş. Abd, kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Allah Teala abid olmayı, bizi abid olalım diye yaratmamış. İbadet edelim diye yaratmamış. Bizi ibadetleri yaparak abd olalım diye Allah'a 7 kademedeki kulluğumuzu gerçekleştirelim diye. Allah'a kul olmak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda tahakkuk eder. Birinci kulluk. Mürşide ulaştık. Tabiyet, ikinci kulluk. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Üçüncü kulluk. Üçüncü seviye kulluk. Fizik vücudumuzu teslim 4. Nefsimizi teslim 5. İrşada ulaşmak, ihlas sahibi olmak. Yani 6, irademizi Allah'a teslim etmek. 7, Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe Allah'a kul olmak var. Ama nerede abd kelimesini görürlerse onu abid olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah'a ibadet eden kişi diyorlar. Ve de abd kelimesi kul anlamına geliyor. Kul anlamına da alıyorlar.
Ama kulluğun ne olduğundan kimse haberdar değil. Yedi kademe kulluğu bugün dünya üzerinde kimse sayamaz. Onlar bilmiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim yedi kademe kulluğu ayrı ayrı anlatıyor. Yedi tane takva, yedi tane amel olmak, yedi kademe kulluk. Bu abid ve abd kavramlarını birbirinden ayırmayı temel olarak mutlak gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 17. mefhum irfan. Arif olmak, Allah'ın beş duyunun dışındaki bir şeylerle kişiye hediye vermesi demektir. Kimin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa o kişi arif olmuştur. Kimin Allah-u Teala kalp kulağını açarsa o kişi de arif olmuştur. Ama arif olmak, irfanın sahibi olmak demek, bu daimi zikre ulaşmadan gerçekleşirse kişide eksikler vardır. Ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır. Ama kalbindeki bütün afetler yok olmamıştır. Onun için o kişi ulul elbab değildir. Sadece ariftir. İrfan da bu ilmin adıdır. İrfan sahibi olan kişi, irfanla emreden kişi mürşittir. Arif olan kişi kendisi daha daimi zikre bile henüz ulaşmadan arif adını alır. Mürşitse, yani irfanla emreden kişi ise evvela daimi zikre ulaşacaktır. Ulu'l-elbab makamı, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Nefsini teslim ettikten sonra ancak o zaman mürşit olabilecektir. İrfanla emretmek, irfan insanların zannettiği gibi ilmin belli bir kesimine sahip olan herkes irfan sahibi olur deniyor. Bir defa irfan sahibi olan kişi arif olan kişidir. Mutlaka kalp gözünün veya kalp kulağının açık olması gerekir. Ama her arif, her irfan sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için nefsini teslim etmemiştir Allah-u Teala'ya. 18. konu hikmet. Kim daimi zikrin sahibi olursa sadece onlar hikmetin sahipleridir. Ve demin Ulu'l-Elbab makamını anlatırken hikmet sahiplerini anlatmış olduk. Daimi zikrin sahipleri. Sadece onlar hikmetin sahipleridir. 19. konu ise tövbe ve mağfirettir. 3 çeşit tövbe var. Bir kişinin kendi kendine günah işledikçe Allah-u Teala'dan tövbede bulunması, tövbe ederek günahlarının affını talep etmesi. İkinci tövbe mürşidin önünde yapılan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 14. basamakta nefsinin kalbinde %2 birikimle mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesidir. Bu tövbe o kişinin o güne kadarki bütün günahlarını örter. Ve sevaba çevirir. Daha doğru bir ifadeyle günahları zaten Allah'a ulaşmayı denediği anda örtülmüştür. Ondan sonra işlediği günahlar da burada örtülür ve günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. Bu ikinci tövbedir. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin tövbe-i nasuha Allah-u Teala tarafından davet edilmesi söz konusudur. Bu tövbe-i nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini ifade eder. Mağfiret ise
bir kişinin günahlarının sevaba çevrilme müessesesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduğu zaman günahları söylediğimiz gibi sevaba çevrilir. Bu mağfirettir. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki eğer o nefslerine zulmedenler Habibim sana gelseler de günahlarının affedilmesini isteselerdi, sen de onların günahlarının affını isteseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Yani sahabenin günahları kendi talepleri üzerine affedilecekti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affedilecekti. Yani demin söylediğimiz günahların sevaba çevrilmesi işlemi tahakkuk edecekti. Bu işlem Allah'la sahabe arasındaki işlem olarak günahların affedilmesi manasını tazammın eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki ilişki açısından ise şefaat adını alır. Öyleyse Allah-u Teala'nın ikinci defa günahları affetmesi yani sevaba çevirmesi şefaat adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, şu noktaya kadar anlattığımız 19 tane kavram İslam'dan kopmuş durumda. Bunların hepsi unutulmuş, artık adları bile öğretilmiyor. Üniversitelerimizdeki özel derslerde, tasavvuf derslerinde bunlardan bir nebze sadece bahsedilir. Ama insanlar bu kavramların yaşanması lazım gelen Kur'an kavramları olduğu konusunda hiç aydınlatılmazlar. Çünkü bunların farziyeti bilinmemektedir. Kur'an'dan 19 tane kavram kopmuş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada çok kısa bir zaman parçası içinde 19 tane kavramı ayrı ayrı açıklamak söz konusuydu. Bu bakımdan konuların detaylarına girmek elbette mümkün değildi. Ama her biri için ayrı bir sahada söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bu akşam rehineden bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz, vücudunuzda bir rehine var. Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet." Yetesailun. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahipleri, onlar hariç, onlar cennette olacaklardır. Ve birbirleriyle konuşurlar diyor Allah-u Teala. Sual ederler, sohbet ederler. Öyleyse bir rehineniz var, nefsiniz. Başka neyiniz var? Bir de emanetiniz var. Fizik vücudunuzun içinde bir emanet var. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, sarf-ı nazar ettiler. Ve insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. İnkar eder. Acaba Allah-u Teala neden burada iki tane vasıf vermiş? Cehalet ve küfür gibi, zulüm gibi bir ikinci işaret kullanmış Allah-u Teala. İki vasıf vermiş. Acaba neden? Fizik vücutla birlikte başka bir varlığın daha emaneti yüklendiğini ifade etmek için. Bu mahlukun muhtevası veriliyor, cahil. Muhtevası veriliyor, nankör veya zalim. Bu muhtevada olan üç varlıktan bir tanesi. İnsan emaneti yüklendi dediğine göre fizik vücudumuz var devrede. Ama zalim ve cahil sıfatları nefsimizin afetlerini ifade ediyor. Öyleyse nefs ve fizik vücut beraberliği bir emanet alıyor. Demin görmüştük ki nefsimiz bir rehine. Fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Ruhumuzsa emanet. Neden emanet? Biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah bize üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanı sevva ettiğini ve ona ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Fizik vücudumuzun yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Nefsimizin sevva edildiğini, ruhumuzunsa üfürüldüğünü söylüyor Allah Teala.
üç ayrı varlık, üç ayrı dizayn. Üçünün de birbirinden ayrı mahluklar olduğunu Allah-u Teala bu ayetleriyle anlatıyor. Muhteva itibariyle nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuzsa bir mekandır. Fizik vücut, nefsin ve ruhun mekanıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruh neden emanettir? Allah-u Teala ruhu bize bizde kalsın diye üfürmüyor. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bize emanet olarak veriliyor. Niçin emanet? Çünkü mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'a ulaşmadıkça, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Öyleyse emanetin sahibine iadesi kesin bir şekilde emredilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 58'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah emanetleri sahibine, sahibi tek, emanetler çok. Emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah emreder. Öyleyse hem bir tane emanetimiz var biliyorduk, ruhumuz, hem de Allah Teala emanetler diyor. Nasıl bir müessese bu? Dört tane teslim İslam'da yer alıyor. 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. 4 tane teslimi gerçekleştirmekle vazifeni kılınmışız. Bu 4 tane teslimin başlangıç noktasına gelin beraberce bakalım. Bir tane emanet var. Ruhumuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın rahim esmasının tecellisiyle görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah-u Teala açarak, çalışır hale getirerek onların günahlarını örter ve irşat makamına onları ulaştırır. Durum ne? Emanet ve rehine cephesinden ruhumuz emanettir, nefsimiz de rehinedir. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşır, teslim olur. O teslim olana kadar nefsimiz rehinedir, ruhumuz da emanettir. Başka bir emanet söz konusu değil. Ama ruhumuz Allah'a teslim olunca fizik vücudumuz emanet hüviyetine girer.
fizik vücudumuz Allah'a teslim olana kadar nefsimiz bir emanet değildir. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, o noktadan itibaren sahibine iade edilmesi lazım gelen yeni bir emanet oluşur. Bu nefsimizdir. Nefsimizin Allah'a teslim edilmesinden sonra da yeni bir emanet daha devreye girer, irademiz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz hepsi ayrı ayrı bir muhteva taşıyor. Hepsi Allah'a teslim olacaklar. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz. Dört teslimin dördü de farzıdır. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz rehine. Rehine nefsinizdir. Fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Fizik vücudunuz bir, uyumadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefsiniz vücudunuzu terk edemez. Yani nefs dilediği anda vücudu terk etmek imkanının sahibi değildir. Ruhunuz dilediği anda fizik vücudunuzu terk eder. Gerçekleştirdiğiniz hiçbir günaha iştirak etmez. Yetmez, elindeki mizanla bütün davranış biçimlerinizi kontrol altında tutar ve her işlediğiniz günah karşısında Allah'ın azabına muhatap olduğunuz zaman nefsiniz de ruhunuzu huzursuz kılar. Ona sıkıntı verir. Bu da bir nevi azap hükmündedir. Öyleyse hem fizik vücudunuz azap görmektedir, hem bu kötülüğe sebebiyet veren nefsiniz azap görmektedir. Böyle bir muhtevaya baktığımız zaman teslimlerin ard arda gerçekleşmesi sırasında nefsin rehinelik müessesesi nereye kadar devam ediyor? Nefsin Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mı? Hayır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim ettikten sonra, teslim olduktan sonra nefsin kendisi emanet olur. Ve emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Son emanetiniz iradenizdir. İradenizi Allah'a teslim etmeniz hangi şartlar içinde vücut bulabilir? 19 mertebe daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen olduğunuzda, nefsinizin kalbi müzeyyen olduğunda bu hedefe ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyen, sözlerimize muttali olan sevgili dostlarımız, vücudunuzda bir rehine var. Acaba bu rehinenin nefsinizle, bu rehinenin nefsinizin fizik vücudunuzla ve ruhunuzla ilişkisi nasıl? Nefsiniz, rehine olan nefsiniz, iç dünyasında, kalbinde sadece afetleri barındırır başlangıçta. %100 afetlerle dolu olan,
Kalbi kapkaranlık olan bir nefs düşünün. Öfke, kin, kıskançlık, iptilalar, isyan, cimrilik. Cehalet, nefret, düşmanlık, kin. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 işgal etmiş olarak hayat kulvarına girersiniz. Hayat bir yarıştır. Peki Allah Teala sizden ne istiyor? Allah Teala'nın sizden istediği şey ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi standartların başından başlayarak rehinenin muhtevasına girelim. Birinci basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağındasınız, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes olayları yaşar, herkes değerlendirir. Ve ona göre, olayların üzerindeki tesirine göre reaksiyon verir. İşte bu reaksiyonları Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi %100 kuşattığı için her yaptığınız şeyden anında haberdardır. Bu sebeple bir grup insanı Allah Teala seçmez. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olmaya çalışanlardır. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Zalimlerdir. İnsanları ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmaktan men edenlerdir. İşte Nisa 167 bunları söylüyor. İnnellezîne keferû ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen ba'ida innellezîne keferû ve zalemû diyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. Onların sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırıp Allah'a doğru yola çıkarmaktan onları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse bakıyoruz muhtevaya, kafirler ve zalimler aynı kişiler oluyor. Burada uzak dalaletin içinde olan kafirler zalim diyor Allah Teala onlara. Uzak dalaletin içinde olmalarının sebebi başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmaları. İşte bu insanlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir Allah Teala tarafından. Seçilenlerin de ne yazık ki gene çok küçük bir kısmı sadece onlar kurtuluşa namzettirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse ikinci basamakta seçilenlerden sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken,
Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sümme la tünserûn. Diyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım bulunmazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Rabbinize ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ulaştırmayı dilediğiniz yer, üçüncü basamak, 22. basamakta ruhunuzu teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennem sizin için artık korkutucu hüviyetini kaybetmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden mutlak olarak kurtulur. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta dilediği için üçüncü basamağa geçer. İkinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşır. Allah-u Teala da bu kişinin kalbindeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Kalbinde oluştuğu anda Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Ne yapar o zaman Allah-u Teala? İşitir, bilir, görür ve derhal rahmet vasıtasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli Allah-u Teala'nın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına, görme hassasının üzerindeki gışabet atlı perdeyi kaldırmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına ve işitme hassasının üzerindeki mührü almasına sebebiyet verir. Allah'ın o kişinin kalbinin mührünü açmasına, küfrü ve onunla beraber bulunan ekinneti kalpten almasına ve kalbin içine, kalbin mührünü açarak yapıyor tabii bu Allah-u Teala bunları. Kalbinin mührünü açıyor, kalpteki mührü açıyor. Oradaki ekinneti alıyor küfür kelimesiyle beraber. Kalbe iman girdiği için oluyor bu işlem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişi Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, ve bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, böyle bir dizaynda Allah-u Teala rahim esmasıyla derhal harekete geçiyor. Ve kişi üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hassasının üzerindeki gışavet, kulaklardaki vakra, işitme hassasının üzerindeki mühür, kalpteki mühür ve ikinetin ve küfür kelimesinin alınması, 6. furkan, yerine ihbat konulması, 7. furkan ve
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık dalalette değildir, hidayet üzeredir. Artık küfürde değildir, mümin olmuştur. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği an iman girmiştir. Kalbine iman yazılmamıştır. İman girmiştir kalbine kişinin. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü şeytanın kafasını dönükken Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a döndürür. Allah'ın nurları oradan kalbin içine girecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açarak bunları gerçekleştirir Allah Teala. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine gelir. Ama kalpten içeriye fazıllar giremez. Kalbin içine henüz iman kelimesi yazılmadığı için fazla çekecek olan unsur iman kelimesinin çekim gücüdür. Ama kalpte henüz o mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine rahmetle faz ulaşır ama fazıllar nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbinde fazlı kendisine çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için fazıl çekilmediği için kalbe giremez. Rahmet nurları %2 kalbe girer. %2'ye kadar şartlar uygundur. Ve o zaman kişi ne olur? Huşu sahibi olur. Bu noktada o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin hale gelir. Çünkü idrak etmiştir ki Allah-u Teala garanti vermiştir kişiye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Veştebi Allah seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır sadece. İşte 14. basamak. 13. basamakta huşuya ulaşan kişi Allah'a, Allah'ın ruhunu, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin kişi. Allah Teala Kur'an'da bu sözü verdiyse mutlaka diyor benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Başka bir müessese olmaz diyor Allah Teala.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi o kadar çok seviyor ki, sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuz için yeterlidir. İşte bu dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala'nın yaptığı yardımları görüyorsunuz. Bu 7 tane Furkan'ı verdiği zaman 7 defa o kişiye derecat kazandırır Allah Teala ve kazandırdığı dereceler kaybettiği derecelere eşittir. Öyleyse Allah'ın herkeste Allah'a ulaşmayı diledikten sonra oluşturduğu derecat onlara verdiği günahların örtülmesi imkanı farklıdır. Herkes ne kadar derecat kaybetmişse Allah Teala ona o kadar derecat hediye eder. Ne olur? Kişinin günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. O kişinin günahlarını örteceğini söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örter diyor. Ve onlara mağfiret eder diyor. Öyleyse mağfiret müessesesine doğru yaklaşalım. Bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Ama Resul belli olduysa ona tabi olması söz konusu olacaktır. Olmazsa fıstı olarak kabul ediyor Allah Teala. Öyleyse Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala'nın ulul azm peygamberlere, nebilere hitap ettiğini görüyoruz. Ey nebiler, biz o nebilerden misak aldığımız zaman diyor Allah Teala onlara dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra sizin elinizdeki kitapları tasdik eden bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizle de bunu ikrar ediyor musunuz? Dediler ki söz veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. İşte Allah-u Teala'nın herkesten aldığı bir misak söz konusu. ...82. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, bundan sonra diyor, yani Resul, o bir evvelki ayet-i kerimede geçen Resul, kendisini Allah-u Teala'dan aldığı emir üzere beyan ettikten sonra tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz dikkatle. Kişi hacet namazını kılıyor. İrşat makamını Allah-u Teala ona gösteriyor. Kişi devrin imamına inanıyorsa gidip ona tabi oluyor. Allah'ın gösterdiği mürşit kimse ona tabi oluyor. Tabiiyet İslam'ın temelini teşkil eder.
seçim Allah'ındır. Allah'ın seçtiği seçime herkes saygı göstermek mecburiyetindedir. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ettiği zaman ne olur? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiiyetle beraber tabiiyete kadar Allah'ın verdiği 12 tane ihsana ilave olarak 7 tane nimet oluşur. Birinci nimet, diğer bütün nimetlerin nimet adını almasının sebebi, devrin imamının ruhu bir nimettir. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Allah'ın emrinden geldiğini ifade eder. Hiçbir ruh kendi kendine Allah'a dönemez. Allah'a dönüş bir seri olaylar dizisini gerektirir. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz, vücudundan da ayrılamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala söz konusu olan 12 tane ihsanı verir. Ve bu 12 ihsanla tabiyetini gerçekleştiren kişinin birinci olay başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki kullarımdan layık olanların üzerine arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanın üzerine katından ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Arşın sahibi olan ve dereceleri arttıran Allah katından emrinden ruh gönderir diyor. Ve o kişinin ruhuna yevmüttelakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için, onu ihtar etmek için, vücudu terk etmesini emretmek için. Allah'ın emriyle geldim diyor, Allah'ın emrinden geldim diyor. Hatta emrimizden, Allah emrinden bir ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. Öyleyse bu yerleşme Allah'ın birinci nimetidir. Başınızın üzerine bu gelen nimettir. Ve kişinin ruhu onun bu emri üzerine vücudu terk et, senin Allah'a mülaki olma günün geldi emri üzerine vücudu terk eden ruh hangi mürşidin tabiiyetindeyse o mürşidin dergahına ulaşır. Direkt olarak devrin imamının elini öpmüşse o zaman devrin imamının dergahına ulaşır. Diğer ruhlar da başka mürşitlerini el öpen ruhlar da birinci kata çıkma imkanını aldıkları zaman onların da hepsi gene ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacaklardır. Ruh daha Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Bu ya tabi olduğu dergâhtadır ya da
devrin imamına tabi olmuşsa kişinin ruhu devrin imamının dergahındadır.

gereğince de işlev yapılır. Diyor ki Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde bahsedilen ruh kişinin başının üzerindedir. Kimdir bu? Allah'ın emrinden gönderdiği ruhtur. Hangi ayette Allah Teala bahsediyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Buyuruyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye ve sabrın sahibi oldular diye. Yani devrin imamlarının mutlak olarak sabrın sahibi olduklarını, yani daimi zikirden sonra 19 mertebe nefslerinin kalbinde müzeyyen olma işleminin gerçekleştiği, 7 kademede yerlerin melekutunu gördükleri, 2. 7 kademede göklerin melekutunu gördükleri, sonra tabiyetten sonraki günahlarının örtüldüğü, salah nuru aldıkları ve günahlarının sevaba çevrildiği bir ortamda irşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiklerini ifade eder. Devrin imamı Allah Teala diyor, onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Bu zat Allah'ın emrinden bir ruh olarak kişinin başının üzerine ulaşan devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu ulaşır. Yüz binlerce, milyonlarca kişinin üzerine her biri için Allah Teala aynı noktadan bir tane daha gönderir. Sonra ne olur? Allah o kişiye, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Zaten örtmüştü, bir de sevaba çevirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar kişiye 1'e 10 veriyordu. Şimdi 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşacaktır. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Çünkü kalbinin içine iman yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bu kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Allah'ın yarmış olduğu, şerh etmiş olduğu yerden giren Allah'ın rahmeti ve fazlı rahmetiyle salavatı kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbi zulmani kapıya kadar indirir. Ve zikir boyunca hep oraya Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı geleceği için baskı oluşturur bu mührün üzerinde. Aşağıdan zorlayan şeytanın zulmani karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Ve kalbin içine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler ve kalbin duvarına Allah'ın yazdığı İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar.

İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsin tezkiye edilmesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsin kalbine %1, %2 derken yavaş yavaş artan fazıllar %7'yi bulduğunda kişi nefsi emmaredir. O fizik vücudun içinde rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını açar ruha. Ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkmak imkanının sahibi olur. Bir uzaktan kumanda sistemiyle rehininin vücuda getirdiği olaydır. Allah Teala diyor ki kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ama kim nefs tezkiyesi yapıyorsa ona gök kapıları açılır. Bunun sebebi rehininin kendine düşen görevleri yapması ve rehine olan nefsin kalbinde onun kurtuluşu için %7 nur birikiminin, fazıl birikiminin sağlanmış oluşu. Rehininin rehinelikten kurtulması ile nefsinin kalbindeki, yani zaten nefs rehine, kalbindeki afetlerin azalması arasında %100 bir ilişki söz konusudur. İkinci defa %7 nur birikimi, rehine uzaktan kontrolle ikinci gök katının kapısını açar. Nefsi levame, kişi nefsini kınamaktadır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına yükselmiştir, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Rehine üçüncü gök katının kapısını açar. Dördüncü defa %7 nur birikimi, kişi nefsi mutmainnedir. Mutmainnededir. Mutmain olmuştur. Allah'ın verdikleri ona tam olarak yeterli görünmektedir. Aç gözlü olmaktan kişi kurtulmuştur. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğinden emindir. Nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta, yani rehine dördüncü katın kapısını açar. Sonra beşinci katın kapısını açacaktır. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olacaktır. Rehine beşinci gök katının kapısını açmıştır. Altıncı gök katının kapısını açtığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %7 daha fazla birikimi gerçekleşmiştir. Allah da ondan razı olmuştur. Ruh altıncı kattadır. Ve nihayet kişi %7 daha nur birikimini sağlar, fazıl birikimini sağlar. %49 fazıl birikimi olur kişinin nefsinin kalbinde. 2 de rahmet birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar %0'dan %51'e ulaşmıştır. Rehine 7. gök katının kapısını da açar. 7. kata kadar ulaşan nefs, orada 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına dikey bir yolculukla, 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Böylece emanet sahibine iade edilir. Nisa 58'deki ifadenin gereğince, Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emri neydi? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Emanet iade edilmiştir. Allah'a tevdi edilmiştir. 21. basamak. 22. basamak. O kişinin ruhu Allah'ta yok olur. Allah'ta
yok olur, artık ruhu göremezsiniz. O Allah'ta fani olmuştur. 22. basamak. Rehine hala rehinedir. Sonra kişiye bir altın taht ihsan eder Allah Teala. 23. basamak. Kişi daha sonra züht sahibi olur. 24. basamak. Nefsinin kalbinde %80'i aşınca Allah'ın nurları, kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Ve 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olmasıyla nefs emanet olur. Ve 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olur. Ulu'l-Albab makamında ona yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin, nefsinin kalbi 7 kademe müzeyyen olur. Ulu'l-Albab makamı. İhlas makamında göklerin melekûtu gösterilir. 7 defa daha müzeyyen olur. Salah makamında tövbe-i nasuha davet edilir kişi, tabi olduktan sonraki günahları örtülür, salah nuru verilir ve örtülen günahları sevaba çevrilir, mağfiret edilir kişiye. 4 defa daha müzeyyen olur kalbi. 18 defa müzeyyen olur. Ve kişinin emaneti artık irade olur. Emanet olan iradesini de Allah Teala kendi iradesine bağlar, emaneti kabul eder. Ve irade de, serbest irade de Allah'a teslim olur. Ve teslimler burada biter. Öyleyse nefsimizin rehine olma özelliği başlangıçtan itibaren hep vardır. Doğuşunuzdan itibaren bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz, bir rehine taşıyorsunuz, nefsiniz. Ve bu rehine fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu güne kadar rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudunuz Allah'a teslim olur, 25. basamak, o noktadan itibaren nefsiniz de rehine olmaktan kurtulur. Çünkü rehineliğini ifade edecek olan afetler artık onda mevcut değildir. Emanet olur. Ruh nasıl bir emanetse, aynı özellikte bir emanet olur nefsiniz. Nasıl ruhun kalbinde sadece hasletler varsa %100, nefsinizin kalbinde de %100 faziletler oluşmuştur. Hasletlerle aynı yapıdadırlar. Ve nefsiniz bundan sonra da 19 mertebe özellik kazanacaktır. 19 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ruh, Allah yapısı olarak tertemizdir, saftır. Nefs, Allah yapısı olarak bütün boyutlarıyla zulmani bir standart içindedir. İşte haslet, faziletlerden ibaret olmak yetmez, müzeyyen olması da gerekir teslim olabilmek için. Ruhla aradaki farkı ancak o kapatabilir. Böylece ruhta, meçte, nefste, iradede Allah'a teslim olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi
en güzel standartlarda hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek. Mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun.
3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah, Sübhandır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, ameni olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize! Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu, onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o, bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?"
siz muttali olanlar mısınız, onun halini yakinen bilenler misiniz dedi. O zaman onun haline muttali oldu ve böylece onu ateşin ortasında gördü. Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin dedi. Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O, Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine, "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sahiliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum! Gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün. Bu konudaki görüşün nedir? İsmail aleyhisselam,
Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, siz takva sahibi olmayacak mısınız, demişti. Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz, vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyin de. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı?
Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir. Ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir. Ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa aziz, yüce ve vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler
yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud aleyhisselamı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud aleyhisselamın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud aleyhisselamın yanına girdikleri zaman Davud aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleri ile beni yendi. Davud aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud aleyhisselama oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum.
Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca "Onları bana geri getirin," dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. "Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın," dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini, ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atamızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti: "Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp, eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan

çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargâh, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin melekleri, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım, demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin. Yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah

yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek 3 karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah, kendinden bir nimet lütfettiği zaman, daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun, Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş
altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur, değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını, rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer, salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da, böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah gene birlikte olacağız. Kur'an-ı Kerim tefsiri, yani Kur'an'ın ruhunun anlatılması. 68. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve nufiha fissuri ve saika men fissemavati ve men fil ardi illa men şa'allah sümme nufiha fihi uhra fe izahum kıyamın yanzurun kelimeler ve nüfiha ve öfürüldü fi de içinde es-suri sur ve böylece artık sahika bayıldı men kimse de içinde es-semavati semalar gökler ve men ve kimse fi de içinde el ardı arz yer illa hariç men kimse kişi şahit diledi Allah'ı Allah sümme sonra nüfuha üfürüldü fihi ona yani onun içine uhra diğer ve böylece artık sonra fe İza olduğu zaman hum onlar kıyamın ayağa kalkarak yanzurine bakarlar. Bakınırlar. Ve şöyle oluyor sonuç. Ve sura üfürülmüş. Allah'ın dilediği hariç göklerde ve yerde olanlar bayılmışlardır.

O sura üfürülmüş ve onlar ve o zaman diyor Allah Teala göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkıldı, yani öldüler diyor Allah Teala. Ama aynı konu bayılma anlamına da geliyor. Yerde olanlar ölmüşlerdir. Bayılmışlardır. Çarpılıp yıkılmayı biz

Burada Allah-u Teala bir başka ayetinde iki defa ölümden, iki defa dirilmeden bahsediyor. Bu orada ikinci ölümü ve ikinci dirilmeyi ifade ediyor. Birinci ölüm bu dünyada gerçekleşiyor ve birinci dirilme de bu dünyada ölümden sonra herkesin dirilmesi şeklinde. Ama orada indi ilahide ikinci defa ölüm söz konusu sura ifirildiği zaman, ondan sonra da sura ikinci defa ifirildiğinde ölenlerin tekrar dirilmesi.

Ayet 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ve eşre katül ardu bi nuri rabbiha ve udi al kitabı ve ci'e bin nebi yine ve şühedâ-i ve kudiye beynehum bil hakkı ve hum la yüzlemûn. Ve şekati ve parladı. El ardu arz yer bi nuri rabbiha Rabbinin nuru ile ve budia ve konuldu el kitabu kitap. Ve cihebi ve getirildi en nebiyine nebiler, peygamberler ve eşşuhedai ve şahitler. Ve kudiye ve hüküm verildi beynühüm onların arasında. Bir el hakkı hak ile ve hüm ve onlar la yüzlemun zulmedilmez. Netice şöyle oluşuyor. Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı. Ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Peygamberler yani nebiler. Burada Allah-u Teala nebilerden bahsediyor. Peygamberler getirildi. Bir de ve şahitler getirildi. Şahitler, bütün kavimlerdeki, her devirdeki imamlar. Sonra, o imamlardan sonra gelen mürşitler. Onlardan sonra gelen, onların yardımcıları olan mürşitler. Ve böylece şahitler oluşuyor. Şahitlerin aslında peygamberler de şahitlerdir. Bütün kavimlerdeki resuller de şahitlerdir. Bütün kavimlerdeki mürşitler de şahitlerdir. Onlara yardımcı olan mürşitler de şahitlerdir. Ayrıca kiramen katibin melekleri de şahitlerdir. Evet. Allah Teala bir evvelki ayette kıyamet günü ölümü ve dirilmeyi ifade ediyor. Kıyamet günü yaşamayan insanlar, kıyamet günü ne ulaşamayan insanlar kıyametten evvel ölmüşlerdir. Sura birinci üfürüldüğü zaman kıyamet günü yaşayanlar da ölüyor. Bu ölenler sure birinci üfürülmesi sebebiyle ölüyor ve sure birinci üfürüldüğü an zaten zaman durmuştur. Yani Allah'ın gezegenlere verdiği kinetik enerji, gezegenleri birbirinden ayırarak insan vücudu şeklindeki kainatı büyütmekte olan enerji sona ermiştir, büyüme durmuştur. Büyümenin durmasıyla beraber zaman da durmuştur. Bir noktadan ayrılan noktaların vücuda getirdiği zaman burada durmuştur. Ve büyüme durduğu için duragan bir statü alan ve bütün dengeleri bozulan Yunus ve Künnes kanunları çalışmaz olmuştur. Bunun manası bütün büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisini çekmesidir. Yani gravitasyondur. Ve ay dünya tarafından çekiliyor. Dünya da güneş tarafından çekiliyor.
Kur'an-ı Kerim bunları açıkça yazıyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, dünyada güneşle birleştiği zaman. Öyleyse yeryüzünün aydınlanması söz konusu. Buradaki hüküm verme olayı orada, mahşer meydanındaki bir hüküm verme olayı ve bu ölüm ve dirilme şahitlerin getirilmesi birinci ölümü ve birinci dirilmeyi ifade ediyor. İnsanlar, daha evvel ölenler ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşamakta olanlar da kıyamet günü sura üfürülmesiyle ölmüşlerdir. Dünyadaki bir ölüm olayı, dünyadaki şahitler. Ortaya konması, yeryüzünün aydınlanması.

Bu ölmek ve yeniden dirilme olayı başlangıçta yeryüzünde bir dirilmeyi ifade ediyor. Çünkü zaman geriye doğru gidiyor. Birinci üfürülmede insanlar yeryüzünde ölüyorlar ve zaman geriye doğru dönmeye başlıyor. Büyüme durduğu için zaman duruyor. Geriye doğru dönmeye başlayınca bütün insanlar evvela kıyamet günü yaşamakta olanlardan başlayarak hayata tekrar geri dönüyorlar. Ta Adem Aleyhisselam'ın canlanmasına kadar bütün devirlerde yaşayan insanların hepsi daha evvel ölmüşler. Kıyamet günü yaşayanlar kıyamet günü ölmüşler. Ve o gün hepsi yeniden canlanıyorlar. Yani birinci ölümlerinden sonra birinci dirilmeleri. Dirildikleri zaman ne oluyor? Dirildikleri zaman göğe doğru yukarı yükseliyorlar. Mezarlarından yukarıya yükseliyorlar. Ve yer çekimi kuvveti olmadığı için orada mahşer meydanında buluşuyorlar. Ve mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor. Ve herkes diriliyor. Şahitlerin getirilmesi orada gerçekleşen bir olay. Mahşer meydanındaki bu dirilmenin arkasından herkes hayat filmlerinin görüleceği İndi İlahi'de toplanıyor ve İndi İlahi'de toplanmadan evvel sura ikinci defa üfürüldüğü için herkes canlanmıştır. Canlananların da sura ikinci defa üfürüldüğü zaman kıyamet günü orada İndi İlahi'de toplananlar da ölmüştür. Bu ölenlerin ikinci ölümlerinden sonra tekrar canlanması söz konusu olacaktır. O üçüncü defa sura üfürülüşte gerçekleşiyor ve böylece olay tamamlanıyor. Üçüncü defa sura üfürülüşte ikinci defa ölenler aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanıyor. Nefsler fizik vücutlara tekrar giriyor. Bedenler, iki beden birleşiyor. Nefslerin birleşmesi olayı. Sonra da mahşer meydanından İndi İlahi'ye ulaştırılıp bütün insanlar kendi hayat filmlerinin önüne götürülüyorlar. Ve şahitler orada. Herkes kendi hayat filminin başında. Ve o zaman onlar için hüküm veriliyor. Yani hayat filmleri herkese her saniye kazandığı ve kaybettiği dereceleri bildiriyor. Neticede kimin kazançları daha fazlaysa onların gidecekleri yer cennettir. Kitapları sağlarında veriliyor. Kimlerin hayat filmleri negatif rakamı daha çok ihtiva etmişse nakıs rakamı daha çok ihtiva ettiyse, nakıs taraf daha yüksekse, günahlar daha yüksekse, onlara da kitapları soldan veriliyor. Bir kısmı cehennemde kalacak olanlardır. Kitapları soldan verilenler, bir kısmı cennette kalacak olanlardır. Kitapları sağdan verilenler. Ve 70. ayet-i kerime ve vuffiyet kullu nefsin ma amilet ve huve a'lemu bima yef'alûn. Evfiyet ve vefa edildi, ödendi. Kullu her, hepsi, nefsin, nefs kişi, ma şey, amilet yaptı.
Ve hüve ve o alemu çok iyi bilir, en iyi bilir. Bima o şeyi yefalün yapıyorlar. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Yani hayat filmleri bütün kazançlarını ve kayıplarını ortaya çıktı. Ve karşılığı ödendi. İkisi arasındaki fark tespit edildi. Ve hayat filmleri o farka göre sağdan veya soldan kendilerine teslim edildi. Ve o Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Hayat filmleri görüldü herkes tarafından ve neticeler belli oldu. Kitapları sağlarından veya sollarından verilerek kimin cennete, kimin cehenneme gideceği daha hayat filmindeki rakamlar belli olur olmaz ortaya çıktı, garanti edildi. Ve 71. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera hatta izâ câhüha fütühat evvâbuha ve kâle lehum hazinetuha elem ye'tikum rusulun minkum yetlûne aleykum âyâti rabbikum ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ kâlu belâ velâkin hakkat kelimetül azâbi alen kâfirîn vesika sürüldü ellezîne onlar keferu inkar ettiler ilâ cehenneme cehenneme zümeran zümre zümre hatta olunca iza olduğu zaman cahüha ona geldiler futihat açıldı evvabüha onun kapıları ve kalebe dedi lehum onlara hazinetuha onun bekçileri e mi lem yetikum gelmedi e lem yetikum gelmedi mi Resulün Resuller minkum sizden sizin içinizden yetlüğüne tilavet ediyor, okuyor. Aleyküm size ayati, ayetler. Rabbiküm sizin Rabbiniz. Ayati Rabbiküm, Rabbinizin ayetleri. Ve yunzirûnekum ve sizi uyarırlar. Likaya karşılaşma, ulaşma. Yevmüküm sizin gününüz. Haza bu, kalü dediler. Bela evet, velakin ve fakat. Hakkat, hak oldu, kelimetü el azabi, azap sözü, ala üzerine el kafirin, kafirler. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman onun, cehennemin kapıları açılır. Ve onun, cehennemin bekçileri onlara derler ki, size, sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun? Bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Zümer Suresi 71. ayet-i kerime Kur'an'daki en önemli ayetlerden bir tanesidir. Burada açık ve kesin olarak bütün insanlara Allah'ın Resullerinin geldiği cehenneme her girene soruluyor. Size Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun? Yani size bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek sizi uyarsın. Ne yapıyormuş Resuller? Allah'ın ayetlerini okuyormuş. Allah Teala Resuller konusunda diyor ki biz Resullerimizi uyarsınlar ve müjdelesinler diye göndeririz.
Bir başka ayette amel olanları müjdelesinler, diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz diyor resullerimizi de, nezirlerimizi de. Öyleyse ne söylüyorlarmış? Amin olanları müjdeleyeceklerine göre, amin olmayanlara, onları da uyaracaklarına göre ne demeleri lazım? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediğinize göre cehenneme gideceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetinizi hak edin, ya da bilin ki gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Allah'ın bütün Resulleri bunu söylerler insanlara. Her kavimde Resuller her devirde mutlaka yaşarlar ve bu tebliğ herkese mutlaka yapılır. Çünkü bütün cehenneme gidenlere bu sözün söylendiği ve onlardan da evet geldiler cevabını cehennem bekçilerin aldığı bu ayetle kesinleşmiş durumda. Herkese mutlaka cehennemin kapısında bu söz söylenir. Cehenneme girenler için kesin bir etkidir bu. 72. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kılet hulu evvabe cehenneme halidine fiha fe bise mesvel mütekebbirin kile denildi. Utülü dahil olun, girin. Ebvabe kapılar. Cehenneme cehennem. Halidine ebedi olarak ebediyen. Fiha orada. Fe böylece artık bise ne kötü. Mesva kalınacak yer. El mütekebbirine kibirlenenler, büyüklenenler. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası, kalacağı yer ne kötü. İşte yeryüzünde kibirlenenler o insanlar. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman rüşt yolunu, o yolu yol edinmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve ayetleri tekzip etmeleridir. Öyleyse mütekebbirin, bu tekebbür sahipleri, bir, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, iki, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Her devirde bu insanlar mutlaka vardırlar. Ve toplumun büyük kısmını Allah'ın yolundan ayırmayı da her devirde başarmışlardır. 73. ayet-i kerime Vesi kallezînet tekav Rabbehum ilel cenneti zümera Hatta izâ câuha ve fütühat evvâbuha ve kâle lehum hazinetuha selamün aleykum. Tıbtum fethuluha halidin. Vesika sevk edildi. Sevk kelimesi, vesika kelimesi aynı kökten. Sevk edildi. Ellezine onlar. İttekav, takva sahibi
oldular. Rabbühüm onların Rabbi ilahe cenneti cennete zümeren zümre zümre hatta olunca izah olduğu zaman cahilha ona geldiler ve fütühat ve açıldı ebabiha onun kapıları ve kale ve dedi lehüm onlara hazinetuha onun bekçileri selamün selam aleyküm sizin üzerinize size tüptüm siz temize çıktınız aklandınız fethuluha ona girin öyleyse ona girin halidine ebedi olarak ebediye. Rablerine karşı takva sahibi olanlar zümre zümre cennete sevk edilirler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açılır ve onun cennetin bekçileri onlara selamün aleyküm. Siz temize çıktınız, aklandınız. Ebediyen kalmak üzere ona cennete girin denir. Cennete girenler kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Ve burada açık bir şekilde kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanların cennete gideceği, orada selamla karşılaşacakları ve mutluluğa, sonsuz bir cennet hayatına orada başlayacakları ifade ediliyor. 74. ayet-i kerime ve kalül hamdü lillahillezî sadakana ve lehu ve evresnel arda netebevve'u minel cenneti haysu neş'a haysu neş'a neş'a'ü fe nime ecrül amilin ve kötü ve kalu ve dediler elhamdü hamd lillahi, Allah için. Ellezi o ki sadakana, bize sadık olduğu bizim için yerine getirdi. Vadehu, onun vaadi, onun sözü ve evresena ve bizi varis kıldı. El arda, arz, yer. Nete bevve u kalırız. Minden el cenneti, cennet haysu yer, yerden neşa'ü dileriz, diliyoruz. Fe böylece artık ni'me, ne güzel ecrü, ecir, ücret, mükafat, karşılık. El amiline amel edenler, amel yapanlar. Cennetlikler dediler ki hamd vaadine sadık kalan Allah'a mahsustur. Ve bu yere, cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel.

understand. Cennetlikler diyorlar ki hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Yani o Allah buraya cennete bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların yeri ne güzel. Yeri cennet. Ve 75. ayet-i kerime Zümer suresi cennete gelen insanlar söz konusu salih amel işlemişler, takva sahibi olmuşlar, adım adım takvalarını geliştirmişler. Onların yeri Allah'ın cenneti. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve terel melaikete haffine min havlil arşı yusebbihune bihamdi rabbihim ve kudiye beynehum bil hakkı ve kıyla elhamdülillahi rabbil alemin ve tera ve görürsün el melaikete melekler haffine kuşatanlar çevrileyenler minden havli etraf el arşı arş yusebbihune tesbih ederler bihamdi hamd ile rabbihim onların Rabbi ve kudiye ve hüküm verildi, hükmedildi. Beynühüm onların aralarında bir el hakkı hak ile ve kı ile ve denildi. Elhamdü hamd lillahi Allah için Allah'a mahsus Rabbil alemin alemlerin Rabbi. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Arşın etrafında onu arşı kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların yani cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi.

Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin orada ne göreceğini anlatıyor. Allah Teala görürsün ki diyor. Arşın etrafını kuşatan melekler Rablerine hamd ile tesbih ederler. Hüküm verilmiş. Cennetliklerin aralarında hak ile. Sonra ne demişler? Cennete girenler alemlerin Rabbine hamd olsun demişler. Böyle denildi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Zümer Suresi bu 75. ayet-i kerime ile inşallah sona eriyor. Bir sureyi daha bitirmenin bahtiyarlığını, mutluluğunu işte Allah Teala bize bir defa daha yaşattı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve inşallah yeni bir sureye giriyoruz. Mümin Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim. İki harf. Burada Mümin Suresinden sonraki 6 surede Ha ve Mim ile başlıyor. Bu 7 surenin özelliği bu. Bir arkasından gelen 7 sure hepsi Ha ve Mim ile başlıyor. Ha, Mim. Bunlar mukatta harfleri. Bu konuda Reşit Halife'nin bir iddiası ve önerisi vardı. Bu mukatta harfleri o sürede kaç defa geçiyor? O tetkik edildiği zaman mutlaka 19'un katı kadar çıkar diyordu. Bu konu denendi. Bir kısmı gerçekten tuttu. 19'un katı çıktı. Ama bir kısım surelerde çıkmadı. Konu orada o tarzda başladı ve bitti. İkinci ayet Mümin Suresi. İkinci ayet. Diyor ki Allah Teala tenzilül Bismillahirrahmanirrahim tenzilül kitabi minallahi azizil alim. Bu kitabın indirilişi, inzal edilmesi aziz, yüce ve üstün ve alim olan, en iyi bilen Allah tarafındandır. Nüzul, indirilme, indiriliş. Bu kitabın indirilişi aziz ve alim olan Allah tarafındandır.

Allah'tandır. Yani Allah tarafındandır. Minallahi, Allah'tan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın indirmeye dair bir defa da Allah-u Teala açıklamada bulunuyor. Üçüncü ayet-i kerime, Mü'min Suresi, üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi, şedidil ikavi zid tavli. Tavl. La ilahe illa huve ileyhil masir.

cezası şiddetli olan ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş onadır. Allah-u Teala burada dönüş onadır diyor, dönüş Allah'adır diyor. Acaba neyin dönüşünden bahsediyor? Ruhun dönüşünden bahsediyor evvel emirde. İnsan ruhu Allah'tan üfürülmüştür ve Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştırılması gerektiğini üzerimize 12 defa farz kılmıştır Allah-u Teala. İlallahil masir geçiyordu Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Orada Allah-u Teala diyordu ki, nefsin tezkiyesinden bahsediyordu. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Çünkü nefsi Allah'a tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve İlallahil masir diyordu orada da. Bu nefs tezkiyesi neticesinde ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Burada da aynı şey söyleniyor, dönüş onadır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş onadır. Ruhlarımız Allah'a dönecek, fizik vücutlarımız, onlar da indi ilahiye ulaşacaklar ölümden sonra, kıyamet gününde. İndi ilahide hesap yürülecek. Ondan sonra da cennete veya cehenneme sevk edilecekler. Ama ruhumuzun Allah'a dönüşüyle fizik vücudumuzun Allah'a dönüşü arasında büyük farklılık var. Ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatında yok olmak üzere döner. Çünkü Allah'a ait olan bir vücudumuzdur. Bize üfürülmüştür Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Bu bize emanet olarak verilen ruhumuzu Allah Teala 12 ayetiyle bizim Allah'a mutlaka iade etmemizi üzerimize farz kılıyor. Nisa 8'de diyor ki Allah Teala innallahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde, iradenizde bir emanettir. Allah'a tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Zümer 54'te diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün teslimler Zübel 54'te yer alıyor. Enam 152'de Allah-u Teala ve bir ahdullahi efu diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. 3 ayet-i kerimede Allah'a 4 tane teslimin yapılması gerektiğini söylüyor. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek de tek başına da farz kılınmıştır. Allah-u Teala

suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı zümreler oluşturmuşlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün fırkalar, fırkalara ayrılmışları oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'ya ruhumuzun ölmeden evvel mutlaka ulaştırılması ve bütün vücutlarımızı da teslim etmemiz açık ve kesin bir şekilde emrolunuyor. İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Ulaşmanın da ruhu Allah'a ulaştırmanın da zikirle olacağı ifade ediliyor. Burada da dönüş onadır deniliyor. Ruhun dönüşü Allah'ın veçinedir, zatınadır. Zatta yok olur. Ama fizik vücudunun dönüşü Allah'ın indi ilahisinedir, huzurunadır. Orada huzurda herkes kendi hayat filmini görerek Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilir. Mahkeme-i Kübra hakimi, savcısı ve avukatı, davalısı, davacısı olmayan bir mahkemedir. Orada herkes kendi hayat filminin başında üç boyutlu olarak boşlukta kendi hayatını seyreder ve her saniye kazandığı ve kaybettiği dereceleri görür. Sonuç bellidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diğerlerinin ise cennettir. Öyleyse fizik vücutlar Allah'ın huzuruna giderler. Allah'ın zatında yok olmazlar. Ama ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ve buradaki dönüş onadır ifadesi, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ta yok oluşunu ifade ediyor. Ve Mü'min Suresi 4. ayet-i kerime, Allah-u Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, ma yücadilu fi ayetullahi illellezine keferu fela yagrurke tekallubuhum fil bilad biladi. Ma yücadilu, mücadele etmez. Fi içinde, hakkında ayeti Allah'ı, Allah'ın ayetleri illa'den başka ellezine onlar keferu, inkar ettiler. Fe artık öyleyse le yagrurke, seni aldatmasın, tekallubuhum, onların dönüp dolaşması, fi el biladi, beldeler arasında, şehirler arasında.

beldelerde. Diyor ki Allah Teala, kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Allah'ın ayetlerinin hakkında mücadele edenler neden kafirlerdir? Çünkü kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve onlar da Allah'a ulaşmak diye bir şeyin olmadığını ispat için çalışırlar. Allah'a erişilmez derler. Ayrı derler, ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrılırsa hafazan Allah ölürsünüz. Öyleyse ölmeden evvel kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz iddiasının sahipleri. Ve Allah Teala da tam aksini söylüyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 12 defa farz kılmış. İşte 5. ayeti Mümin Suresi'nin Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin vel ahzabu min badehim ve hemmet kullu ümmetin bi resulihim li yehuzuhu ve cadelu bil batılı li yuthidu bihil hakka ve ehastukum ve keyfe kâne ika. Kezzebet yalanladı kablühüm onlardan önce kavmi Nuh'un, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve el ahsab ve hizipler, fırkalar, taifeler min badihim onlardan sonra ve hemmet ve hamle yaptı, hücum etti kullu hepsi bütün ümmetin ümmet bi resulihim onların resullerine. Li yezuhu onu yakalamak için ve cadelü ve mücadele ettiler. Bi el batili batıl ile li yuthidu gidermek için bihi onunla el hakka hak. Fe böylece artık ehastuhum ve onları yakaladım. Fe böylece artık sonunda keyfe nasıl kâne oldu. İkabi ikabım cezam. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar resullerini yalanladılar. Ve bütün ümmetler onları yakalamak için resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve bütün ümmetler, bütün milletler onları yakalamak için resullerine hücum ettiler diyor Allah Teala. Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere resul gönderdiğini ifade ediyor ve hangi kavme resul gönderdiyse o kavimlerdeki çoğunluğun mutlaka resullerini inkar ettiklerini söylüyor. Bu ayette Mümin suresinin 5. ayet-i kerimesi de bu konuda bir kilometre taşıdır. Resullerin bütün kavimlerde, bütün ümmetlerde resullerin üzerine onları susturmak için, öldürmek için hücum edildiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Görevleri ne? Şeytanın görevlendirdiği bu insanlar hakkı batılla yok etmek için Resul'e saldırıyorlar. Her devirde bu olay mutlaka olmuştur. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayattalar. Zaten hangi Resul hangi kavimde ölse Allah Teala mutlaka o Resul'ün yerine bir yenisini hemen vazifeli kılar. Hiçbir kavim hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Resuller öldürülmüştür.
ama yerine mutlaka yenisi hemen Allah Teala tarafından tayin edilmiştir. Ve tebliğ hiç bitmemiştir.

Mü'min suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike hakkat kelimettü rabbike alel lezine keferu ennehum ashabın nar. Ve kezalike ve işte böylece böyle hakkat hak oldu. Kelimeti Rabbike, senin Rabbinin sözü. Ala ellezine, onların üzerine, onlara keferi inkar ettiler. Ennehum, onların olduğu ashabın nari, ateş ehli. Onların ateş ehli olduğu inkar edildi. Onların ateş ehli olduğu ne oldu? Kafirlerin üzerine hak oldu. Şimdi bütününe bakalım ayetin. İşte böylece Rabbinin onların ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. İşte böylece Rabbinin onların ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu.

enne hum diyor Allah Teala. Onların mutlaka ateş ehli olduğu, muhakkak ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar ateş ehlidirler diyor Allah Teala. Kimdir kafirler? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes için Allah Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Onlar kafirdirler diyor. Ve 7. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime arşı tutan meleklerin ve oradaki devrin imamının görevini bildirdiği için Kur'an-ı Kerim'deki önemli bir ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِيْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَاِلْمًا فَاَفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَه۪يمِ.

Evet. Allah Teala buyuruyor. Ellezine o kimseler onlar yağmurlarını aşağı arşı taşıyorlar, tutuyorlar. Onlar ellezine onlar. Ve men havlehu ve onun etrafındaki kişi yüsebbihune tesbih ederler. Bihamdi hamd ile Rabbihim onların Rabbi. Ve yu'minune ve iman ederler. Bihi ona ve yestağfirune ve mağfiret dilerler. Günahları sevaba çevirmesini dilerler. Liyellezine onlar için aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler.

amil olanlar, Allah'laşmayı dileyenler. Rabbena Rabbimiz, vesite sen kuşattın. Kulle şeyin her şey, rahmeten rahmet ve ilme ve ilim. Fafir ve mağfiret et, li ellezine onlar için onları tabu tövbe ettiler ve tebeu ve tabi oldular. Sebileke senin yolun. Vakihim ve onları koru. Azab-ı cehimi, cehennem azabı. Şöyle bir sonuçla karşı karşıya oluyoruz. Arşı

Total. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi huzur namazının imamı. Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler ve amel olanlar için Allah'tan mağfiret ederler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları mağfiret et. Günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennemin azabından koru. Cehennem azabından koru.

Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları senin yoluna yani sırat-ı müstakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersi daha burada inşallah sona erdi. Sizlerle beraber olmak bir büyük zevk. Ama her başlangıcın bir sonucu oluyor. Zamanımız yine tamamlandı. Kur'an-ı Kerim tefsiri de tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz, tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

بركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikreden bir sohbet. Allah için yapılan bir sohbet. Konumuz Kur'an eşittir tasavvuf. Birçok insan zanneder ki tasavvuf Kur'an'ın dışında farklı bir şeydir. Ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, okuyoruz ki Kur'an ve tasavvuf birbirine tam olarak tetabuk etmektedir. Tam olarak birbirine uymaktadır. Her noktasında. Öyleyse İslam'ın beş şartını din zannettiğiniz zaman elbette tasavvufun dışında tasavvufun bir küçücük parçasını söylüyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla tasavvufun yaşanması elbette mümkün değildir. Ama bir nokta daha var. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruları birlikte öğreneceğiz. Bundan 14 asır evvel, burasını hiç unutmayalım. Bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı öğretti. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabeye tasavvufu, sadece tasavvufu öğretti. Sonuç, denklem, tasavvuf eşittir Kur'an. Kur'an eşittir tasavvuf. 14 asır evvel sadece iki faktör söz konusu. Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 14 asır sonra bugün gene sadece iki faktör devrede. Kur'an ve biz. İşte Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman Kur'an ve tasavvuf ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş oluyoruz. İslam İslam'ın beş şartından ibaret değildir sevgili kardeşlerim. İslam Kur'an'dır diyoruz. Şimdi 14 asır evvele dönelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün söyledikleri Kur'an'dandı. Hadisleri konusunda şöyle söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor.
Öyleyse tartışmanın alemi var mı? Hangi konu Kur'an'a vurulursa doğru ve yanlış hemen ortaya çıkar. Konunun en korkunç tarafı, insanın tüylerini ürpertecek kadar korkunç tarafı, Kur'an'ın tamamen devre dışı bırakıldığı bir İslam dünyasının artık var olması. Ve tabiatıyla Kur'an'dan ayrılmış bir İslam dünyası. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Kur'an 7 Safa ve 4 tane teslim içerir. Daha başka bir ifade kullanalım. Tamamen tasavvufu içerir, muhtevasına alır, ihtiva eder. İçermek, biz eskilerin tabiriyle ihtiva etmektir. Sevgili kardeşlerim, kaç kişi kaldık eskilerden? Aslında netice itibariyle biz bu yaşımızda eskilerden sayılıyoruz ama yine de Cumhuriyet çocuğuyuz. Yani dinin insanların aklından silinmeye başladığı yılların çocuğu. İlkokulun kütüphanesine gidip kitaplara bakardım. Bütün kitaplar Allah'ın mevcut olmadığını ispat etmek üzere oraya konulmuştu. Sevgili kardeşlerim, işte Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke Osmanlı İmparatorluğu'ydı. Ve suçlar hiçbir zaman Müslümanlar tarafından işlenmemiştir. Kozmopolit bir toplum yapısı söz konusu. Osmanlı Memaliki sadece İslam'dan oluşmuyordu. Ve suçu işleyenler. Fakat öylesine güzel, öylesine muhteşem bir idari teşkilat, bir zabıta teşkilatı ve özellikle insanlara hürriyeti bütün boyutları sunan bir İslami tatbikat söz konusuydu ki, öyle bir ortamda çevresindeki insanların suç işlemekten, çevresindeki İslam olanların suç işlemekten ne kadar uzak olduğunu gören diğerleri de, İslam olmayanlar da suçu oluşturmakta zorlanırlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde şimdi gözlüklerimizi takıp Kur'an'a bakacağız. Kur'an ne söylüyor? Tasavvuf ne söylüyor? Kur'an diyor ki, İslam 7 safa ve 4 tane teslimden ibarettir. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemek, evliya olmayı dilemek, ermiş evliya olmayı dilemek. Evliya dediğimiz zaman, eğer bu konuda bir kültürün sahibi değilse kişi, insanüstü bir varlık zanneder evliyayı. Halbuki herkes bir dilekli evliya olabilir. Bir tek dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dileyen ne olur? Veli olur. Evliya kelimesi çoğul bir kelime ama dilimizde tekil olarak daha çok kullanılmaktadır.
Ve insanlar, sevgili kardeşlerim, gönülden ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Nasıl onlar ruhlarını hayattayken sana ulaştırdılarsa, ermiş oldularsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda bir kişi, eğer bunu şuradan kalpten bir taleple söylemişse, Allah'ın evliyası olmuştur. Yani Allah'ın dostu olmuştur. Hem de ermiş evliyası olmuştur. 7-8 aylık bir ömrü var ise, ermiş evliya demek ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış birisi olmak demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'tan böyle bir talepte bulunduğu zaman, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin evliyalarından, hani şu ermiş olan evliyalar var ya, onlardan birisi olmak istiyorum. Beni de onlardan biri eyle ya Rabbim. Benim de ruhumu kabul et. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı mümkün kıl. İşte bu kadar. Bunu söyleyen kişi ne olur? Bunu söyleyen kişi eğer kalpten söylemişse evliya olmuştur, evliyalığa ilk adımı atmıştır. Ama ilk adımı atan kişi de evliyadır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de evliyadır. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş, yolun sonuna ulaşmış olan kişi de evliyadır. Kim Allah'a münaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, o kişi mutlaka Allah tarafından bu hedefe ulaştırılır. Allah'ın sözü var. Diyor ki, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kimi seçer? İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri kesin olarak Allah'a, insan ruhunun ulaşacağına inanmayan yetmez. Kendisi inanmadığı gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, sadece onları seçmez. Öyleyse herkesi seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, insanların %90'dan fazlası seçilir. Ama seçilenlerin de %90'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. %90'dan fazlası seçilmelerine rağmen Allah'a milaki olmayı dilemezler. Dilemedikleri için de evliya olmaları söz konusu olmadığı gibi cehennemden kurtulmaları da söz konusu değildir. Bunları söylemekten dilimizde tüy bitti sevgili kardeşlerim. Ama şu insanlara denemedik, metot bırakmadık ama hala ulaşamadık. Hala insanların %90'dan fazlası, bırakınız başka İslam ülkelerini, sadece bizim ülkemizde Türkçe konuşmamıza rağmen, Amerika'da İngilizce yayın yapmamıza rağmen, insanlar kitle halinde cehenneme doğru yürüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, şu içinde bulunduğumuz noktada bizi en çok hüzne düşüren, hüzünlendiren, en çok üzen şey
Sadece bizim ülkemizde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Ve din adamları onları kurtarmak istikametinde kendilerine düşeni yapmıyorlar. Allah'ın gerçeklerini bilmiyorlar. Ama büyük bir uyanış var sevgili kardeşlerim din adamları arasında. İşte bu uyanışa güveniyoruz. En azından bizim ülkemizde Allah'ın hakikatleri yakın bir gelecekte sadece öğrenilmeyecek, tatbik alanında konulacaktır. Böyle olacak sevgili kardeşlerim. Son konferanslar onu gösterdi ki din adamlarımıza hakikatler anlatılabildiği takdirde onlar reddetmiyorlar. Son günlerdeki olaylar bunu ispat etti. Öyleyse hatayı bizim kabullenmemiz lazım. Biz bugüne kadar din adamlarına yaklaşmanın, onlara hakikati anlatabilmenin yolunu bulamamışız. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Gördünüz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ne diyor? Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona kendisine, men o kişiyi yünip, münip olan, yönelen kişi kime yönelmiştir? Allah'a yönelmiştir. Allah'a yönelen kişinin Kur'an-ı Kerim'de ifadesi için kullanılan tabir münip olmaktır. Yünip kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi, Enivi kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği Münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Bana yönel. Ona yönel. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dire. Ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki bir sonraki ayet-i kerime, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Gizli şirkin sahipleri. Şirkten kurtulabilmenin herkes doğuştan itibaren gizli şirktedir. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o fırkalara ayrılan insanların bir fırkasına dahildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bundan kurtulabilirler. İşte bu standartlar altında olayımıza bakıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu Allah'ın farz emridir. Açıkça diyor ki Allah'a münibine ileyhi ve ona yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Zümer 54. Ve Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Min kablen yetekümün azabı üzerine azap gelmeden önce. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor.
Kur'an-ı Kerim'in elifbası budur. Kur'an-ı Kerim'e giriş, İslam'a giriştir. Ama İslam, Kur'an'ı sadece okuyarak yaşanmaz. Kur'an'ı hayatına kişinin tatbik etmesiyle yaşanır. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Güzel. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Elbette. Bu konuşma bunun ispatı için yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'in tasavvufun ta kendisi olduğunu ispat etmek için. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynı açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Evvela ne söylüyor Allah-u Teala? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبِ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى وَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah-u Teala sahabe için, tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken, Allah'a yöneldiler, Allah'a münip oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne olmuş sahabe? Şeytanın kuluymuşlar. Sonra ne olmuş? Sonra Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bu tasavvufun başlangıcıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tasavvufta olamaz. Ama Kur'an'da da olamaz. Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerine baktığımız zaman açık bir şekilde tasavvufun Kur'an'ın bel kemiği olduğunu görürüz. Kur'an tasavvuftur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Sadece Allah'a ilaki olmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, burası 28 basamaklı İslam merdiveninin 3. basamağıdır. Allah'a milaki olmayı dilemek. 1. basamakta olaylar yaşanır. 2. basamakta kişi tavrını koyar. İmtihan edilir, tavrını koyar. Onlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşabilirler. 1 ve 2. basamaktakilerin gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse o 3. basamakta olur. Sonra Allah Teala bu kişiye yardımlar yapmaya başlar. Kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünden kalbine ulaşır, o yolu takip ederek kalbe %2 rahmet girer ve kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini sorması mümkün olur. Hacet namazını kılar, mürşidini sorar ve Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Allah-u Teala mürşidin farz olduğunu söylüyor. Ayet 35. Ya eyyellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı size mümkün kılacak olan, size Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin ve takva sahibi olun. Allah'tan mürşidini isteyen kişi ikinci takvanın sahibidir. Sadece takva sahipleri cennete gidebilir.
Ve gördük ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Rum suresinin 31. ayet kerimesine göre. Ve kim mürşidine ulaşıp tabi olursa o da takva sahibi, ikinci takvanın sahibi oluyor. Mürşidine ulaşırsa